0: arkadaşım bazen köyünden bir görsel atıyor, onu anlatır. Bütün ilçe, yani küçük bir ilçe, namazdan sonra çocuklara böyle hediye veriyor. Onlar çocukları geziyor. Çocuklar böyle sabit yerinde kalıyor. Öyle bir geleneği var oranında. Yani her yerinde kendine özgü böyle tatlı bayramlaşma gelenekleri var. Bunlar güzel. Ama bu büyük şehirlerde nasıl bunu temin edeceğiz? Şimdi hemşeri dernekleri var mesela. Bunlar mı acaba toplum bayramlaşma
1: onlar yapacaklar? Yapıyorlar.
0: Yapıyorlar hocam, tabii de.
1: Hani katılım işte şu tarihte, evet, şu gün bayramlaşacağız diye. Dernekler birazcık onu sağlıyor.
0: Evet.
1: Ya da işte başka vakıflar da onu sağlıyor. Ama camide de toplu bayramlaşıyoruz o an, hı hı, namazdan sonra.
0: Tabii bu şey değil. Yani ne diyelim? Biz aslında kendi normallerimizi kendimiz oluşturabiliriz. Yani bayram, camidekini tanımıyoruz ama belki kapı komşusunu da bir sitenin işte 4-5 dairenin aynı katta olduğu bir binada insanlar tanımıyor. Bu da bir sorun.
1: Tanımıyor.
0: Ama evet, bunu değiştirmek bizim elimizde. Yani ben yani geçen yıldı evde aşure gününde aşure pişti. Çok fazla pişirdik. O küçük kaplardan aldık. Benim çocuklara verdik. Bütün binaya ve yan binaya, sitede her kapıya götürün dedik. Şimdi öyle olunca bu yıl aşurede bizim çocuklar o şeyde değildi, evde değildi. Baktım komşular da bize getirdi. Şimdi bir hayra vesile oluyor. Yani bunu kim yapacak? Bir türlü işte bayramlaşamıyoruz, komşumuzu tanımıyoruzdan şikayet etmek yerine o kapıyı bir kere çalmak lazım yani. Bayramda kapı çalıp ailece gitmeden önceki küçük adımlarla beslenirse o çok daha kolay hale gelir.
1: Yani
0: küçük hediyeleşmeler, işte aşure günü örneğinde olduğu gibi.
1: Yemek yaptın
0: veya başka derken vesilelerle olduğu gibi. Yani bir cemile olsun, bir güzellik olsun diye konu komşuna iyilik yap, güler yüz göster, hal hatır sor. Yani küçük vesileler kıl iletişim için. Allah Teala bunu istiyor zaten bizden. Gücümüzün yetmediği bir şeyle bizi imtihan edecek değil.
1: Bir formül vereyim. Komşularla sadece apartman toplantılarında buluşmayalım. Çünkü o toplantılar çoğunlukla gergin oluyor ve birbirimizle ilgili daha ziyade kötü anılar biriktiriyoruz.
0: Evet.
1: Apartman toplantılarından önce mümkünse başka vesilelerle bir araya gelelim, değil mi hocam? Yoksa birbirimize ciddi zulmetme ihtimalimiz artıyor, haksızlık etme ihtimalimiz artıyor, Allah korusun. Şimdi hocam tam da bu noktada şimdi bir küs barışması meselesi var. Bayramın bir işlevi var. Bayramda küsler barışır, bayramda küslük olmaz. Bunun temelinde ne var hocam?
0: Aslında çok güzel bir İslami düşünce var. Yani üç günden fazla, değil mi, müminle küs kalmaz.
1: Kalmaz kardeşim.
0: Şimdi dolayısıyla bize düşen şey aslında o küslüğü sürdürmemek. En azından evet, bizim sürdürmememiz. Evet. Yani her şey bizden kaynaklanmaz. Burada bir çok ideal, hep her şey güzel tarifinde bulunmuyoruz. Çünkü iletişim dediğiniz şey nihayetinde karşılıklı olan bir, değil mi, muhabere hali.
1: Evet,
0: dolayısıyla evet, bunun olabilmesi için muhatabın da aynı sorumluluğu üstlenmesi lazım. Benzer şekilde davranması lazım. Ama bize düşen şeylerin mesulüz biz. Allah Teala karşındaki sana ne yaptı diye senden hesabını sormuyor. Sen ne yaptın diye bana soracak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla buradaki küslük meselesi de böyle. Şimdi bayramın oluşturduğu o manevi iklim var. O yumuşak hal var. Az önce söyledim ki mahkumu bile affediyor. Yani o bayramın gerçekten getirdiği güzellikler var. Belki yine güzellik, bir toplum baskısı da oluşuyor böyle küsler üzerinde. Değil mi? Yani birbirinize küskan bayramdır, barışın biraz daha büyüklerin inisiyatif almasıyla
1: evet,
0: oluşan güzellikler var. Bayramın rahmeti bereketi aslında. O küslüğün devam etmemesi, iklimin yumuşaması, güler yüz, muhabbet, sıcaklık, bunların hepsi bayramın getirdiği güzellikler, iyilikler.
1: Muharebeden muhabereye diyorsunuz hocam.
0: Evet.
1: Geçiş yapmak lazım bayramlarda. Evet efendim, devam edelim. Şöyle, şimdi bir bayram için yolculuk başlayacak. Siz de yola çıkacaksınız.
0: Evet,
1: Allah selamette gidip dönmeyi nasip eylesin.
0: Amin.
1: Şimdi bu yolculuklarda kimisi sıla-i rahim olarak görüyor ama kimisi de hocam tatil fırsatı olarak görüyor. Bir bayram Ramazan grafiğimiz hazırsa onu da verebiliriz aslında öncesinde. Evet, ekrana gelmiş hocam. Önce bir bakalım isterseniz Ramazan

0: bakalım, seyahat grafiğine bakalım, bir verimiz geldi çerçeveye. Evet, 12 milyon 338 bin 48 araç otoyol ve köprü geçişi kayıtlı geçmiş senelerde. Şehirler arası otobüs 1 milyon 632 bin 831 kişi, sürekli de yeni seferler çıkıyor. Hava yoluyla 2 milyon 530 bin 758 kişi, demir yoluyla 620 bin kişi. Toplamı var mı bunun? Keşke olsaydı. Toplamda yapılan aslında Ramazan bayramında yapılan...
1: Aslında Ramazan bayramında resmi tatil de yoktu.
0: Yoktu değil mi?
1: Bu 3 günlüktü. Neredeyse o şeyin 12, hareketliliğin 13, en az olduğu bayramlardan bir 15, tanesiydi ona rağmen.
0: 16, neredeyse 16-17 milyon kişilik bir şeyden bahsediyoruz hocam.
1: Evet.
0: Daha fazla hatta, çoğu araç. 12 milyon araç.
1: Belki 3-4 kişi vardı içinde.
0: Yani bayağı. Biz bayramlarda evet, böyleyiz hocam. Sürekli devam ediyoruz.
1: Bu da hareketliliğin en az olduğu bayram.
0: Evet.
1: Yani Ramazan bayramı tatil evet, olmayan bir bayramdı.
0: Şimdi burada da uzun bir tatil olacak. Şimdi burada tabii tatil meselesi gündeme geliyor. 9 günlük tatil, 10 günlük hı-hı, tatil deniyor. Burada ben sözü size bırakayım. Yani bunu konuşuyoruz. Hem bugünün gerçeklerine bakarak da konuşmak lazım. Hem bize düşen sorumluluklar, Cenab-ı Rabbül Alemin'in bize yüklediği sorumluluklar üzerinden bakmak lazım. Hatta bir bayram havası olarak, bir bayram gereği olarak da herkesi kapsayacak şekilde bence ele almak lazım diye düşünüyorum. Kısa bir ara verelim. Bu bayram yolculuklarını, sıla-i rahimi, işte tatil anlayışını bu vesileyle sizinle bir değerlendirelim.
1: Tabii ki.

0: Evet kıymetli hocam, bayram konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi önemli bir mesele, çok böyle eleştirilen tarafları var. Haklı olarak eleştirilen tarafları var. Yani eleştirilerin haklı olduğu taraflar var. Ama bir de insanların gerçekleri de var bir taraftan. Şimdi böyle baktığımızda mesela hükümetin bayram tatilini ya bayramı da düşünerek o izinleri, resmi izinleri, tatil olarak saydığı günlere falan baktığımızda aslında temelde bu sıla-i rahime verdiğimiz önem yatıyor aslında.
1: Evet.
0: Yani insanlar rahat gitsinler, rahat memleketinde ailesini rahat rahat yapsınlar diye bir aslında alınmış karar. Öyle değil mi? Baktığımızda bu var. Biz bunu nasıl okuyacağız? Neler tavsiye edeceğiz? İnsanların bu yaklaşımını nereye koyacağız? Çünkü mesela yıllık izin de var çalışanlar evet. için baktığınız zaman. Hani bayramlarda biraz farklı mı bakmak lazım?
1: Mutlaka. Aslında baştan beri konuşmaya çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız şey de oydu. Bayramın kendi doğasında, kendi geleneklerine uygun yaşanması lazım. Bunu sürdürmek lazım. Bu bayramın geleneği olmasının yanı sıra, yani buna yüklenen İslami mana ve Allah-u Teala'nın emirleri ve bayramın hukuku korunmalı, bunu anlatıyoruz. Ama bunun bir de sosyolojik boyutu var. Yani bunun toplum sağlığına da faydası var. Toplumun bir arada olmasına, aynı hedefe benzer ruhla ilerlemesine faydası var. Yani bu bir bütün. Bayram sadece bayram yönüyle küçük birliktelikleri, küçük grupları mutlu eden, onları bir arada tutan bir şey değil.
0: Evet.
1: Koca bir topladığınızda devleti de ayakta tutmaya kadar götüren birlikte olma hali, ortak ruh halinin de bir aracı. Şimdi buradaki temel mesele elbette bayramda o sıla-i rahim konusu. Yani Allah-u Teala bunu pek çok ayette emrediyor. Çok önemli bir mesele sıla-i rahim. Hatta akraba hukuku o kadar önemli ki, akrabalara verilen değer o kadar önemli ki, bu biliyorsunuz işte en yüksek şehitlik mertebesi dünya ve ahiret şehidi olarak adlandırılır. Yani Allah rızası için, vatanı için savaşan birisi şehit olduğunda dünya ve ahiret şehidi olur. Allah-u Teala sıla-i rahimi emrediyor. Burada rahim, Allah-u Teala'nın bir ismi biliyorsunuz. Aynı zamanda ana rahmine de benzetilir tasavvufta bu. Yine sıla da bir bağ görülür. Aynen bir bebeğin o kordon bağı gibi, rahmin anneye bağı gibi görülür. Akrabalık böyle bir bağdır denir. Ben çok etkilendiğim bir hadisi kutsi var. Onu not ettim. Müsaadeniz olursa okuyayım. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Yani ben Allah'ım, ben Rahman'ım. Rahmi, yani akrabalığı ben yarattım diyor. Kendi ismimden bir isim ona verdim. Artık kim yakınlarıyla ilgili ilgi kurup akrabalığın hakkını yerine getirirse ona lütuflarda bulunurum. Kim de akraba ile ilişkisini keserse ondan rahmetimi keserim buyuruyor. Allah. Şimdi bu kadar önemli bir meseledir sıla-i rahim. Dolayısıyla akrabayı gözetmekle ilgili çok fazla ayet var. Her cuma hoca

0: efendilerin değil mi? Hutbe içinde okudukları sonda ayet var. Akraba hakkını yine gözetmekle ilgili sürekli bize
1: yani orada akrabaya vermek bir de.
0: Tabii.
1: Yani oradaki hatta ayet-i kerimede akrabaya vermek.
0: Tabii.
1: Doğrudan.
0: Cömertlik, akrabaya evet. sahip çıkmak, ona vermek, ona cömertlikte bulunmak, ihsanda bulunmak çok önemli. Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını kollayıp gözetsin buyuruyor. Hı-hı. Değil mi Resulullah Efendimiz? Yine mükafatı en hızlı verilen hayır ve iyilik sıla-i rahimdir buyuruyor Resulullah Efendimiz. Dolayısıyla dini olarak zaten biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Yani bunun hafifletilecek bir tarafı yok. Biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu her türlü yapacağız. Akrabamızı gözeteceğiz, hakkını savunacağız, ona ihsanda bulunacağız, cömertlikte bulunacağız, yardıma ihtiyacı olduğunda yardıma koşacağız. Maddi manevi gücümüz neye yetiyorsa bunu yapacağız. Bayram bunun en doğru ve güzel iklimlerinden bir tanesi. Bunun toplu yapıldığı, uzak yakın akrabaların sürekli bir araya gelemese de bayram vesilesiyle en azından toplu bir şekilde bir araya gelebildikleri en güzel zaman dilimi. Bunu boş bir vakit, senenin yorgunluğunun atılacağı bir tatil programı olarak bir başka yerde geçirmek bir tercih ama doğru bir tercih değil. O olmaması gereken bir şey. Yani buna bir kapı aralamamak da lazım.
1: Şimdi şöyle bir şey de var. Seyircilerimiz arasında bu tür örnekler vardır diye söylüyorum. Birincisi mesela aile büyükleri yani işte dedeler, büyük anneler bunlar vefat etmiş olabilir. Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Hayatta amcalar, teyzeler var, dayılar var. Şimdi fakat diyelim ki bir teyze Antalya'da, bir teyze Ankara'da, işte bir hala işte Mardin'de, birisi İstanbul'da. Şimdi böyle bir tablo da var aslında hayatımızda. Dolayısıyla şimdi herkesin toplanacağı bir baba evi, dede evi de yok ortada. Burada bir yani her yer uzak, hepsi akraba, böyle bir mod da bugün insan için bir cari bir durum. Bir diğer mesele evet resmi tatil ilan edilmiş olabilir ama bayramda çalışmak zorunda olan insanlar var.
0: Tabii ki.
1: Yani iş yerini kapatamayan insanlar var. Birçok meslek grubu
0: güvenlik personelleri var. Pek çok grup
1: var. Şimdi bunlar için de bu meseleyi doğru anlamak ve anlatmak lazım diye düşünüyorum hocam. Yani bu bugünkü tabloya bakarak da bir konuşacak olsak. Asgari yükümlülüklerimiz en azından. Çünkü insanlar ezilmesin, üzülmesin bir de öyle bir şeyimiz var.
0: Ya yani. Bu zaten anlattığımız şeyi %100'ü hiçbir zaman kapsamaz. İnsanın olduğu yerde mutlaka insani durumlardan kaynaklı çeşitli boş bırakılacak alanlar var. Evet. Bu da o alanlardan bir tanesi. Şimdi az önce konuştuğumuz yeni normal meselesi de bunun içerisindeydi aslında. Şimdi tekrar döndük, birlikte olunabilen zamanları tarif ettik. Birlikte olabilme imkanı mümkün olan kimseleri, grupları tarif ettik. Yoksa 80 milyon insanın olduğu yerde 80 milyon karakter var. 80 milyon insan tipi var değil mi? Yani bütün bir nüfusu ele aldığımızda anlatılan her şey %100'ü kapsamaz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada işte sağlık personelleri var, hastanede çalışıyor, nöbetçi, güvenlik personeli var, askeri var, polisi var. Sen o yaptığın yolculuğu rahat yapabil diye değil mi? Karayolu personeli var orada,
1: tabii.
0: Nöbetçi, işte trafik polisi var. Her meslek grubundan insanlar mecburen görevi icabı buradaki sıla-i rahimi ne yapabilir? Erteleyebilir. Yahut orada mazur da görülebilir. Yani buradaki illa hepsine bir kapı aralığı var. Ama işte o yeni normal içerisinde zaten böyle bir aile birlikteliğinin mümkün olamayacağı bir grup içerisindeydik. İçindeyse kimimiz bir yerde, kimimiz başka bir şehirde, kimi yurt dışında. Yani artık her şey var.
1: Evet,
0: İnsanlar tek bir bağlamda da değil. O zaman bunun mümkün olduğu hali yakalamaya çalışmak lazım. Sıla-i rahim en doğru yerden başlatmak lazım. Bulduğumuz yerde hiç mi bir Evliyaullah'ın kabri yok? Oradan başlat. Sahabe Efendimiz'in işte İstanbul'da yaşıyoruz. Kabri yok. Oradan başlat. Hiç mi iş yerinde bir büyüğün yok? Değil mi? Yani hepsi var bunun içerisinde. Tamam bir akraba yoksa da sosyal ilişkiler içerisinde de bayramlaşacağımız insanlar zaten olmalı. Ama tamamen bunlardan da uzaksak o artık yavaş yavaş bizim şahsi problemimize doğru dönüyor. Yani benim kimseyle ilişkim yok, bayramlaşacak kimsem yok demek o zaman bu sorun bende demek bir taraftan da. Öyle değil mi?
1: Evet yani bu

0: anlattıklarınız çok kıymetliydi. En azından bir ajanda vermiş oluyoruz. Yani işin sadece dediğiniz gibi yani olması gereken taraflarını konuştuğumuzda birçok insan dışarıda kalıyor ve günümüzde maalesef üzerlerine yük olarak geliyor. Ama bulunduğunuz beldedeki bir Evliyaullah'ın türbesini, bir sahabe-i kiram türbesini ziyaret ederek aslında başlayabilirsiniz. Neden? Çünkü müminler kardeştir buyuruyor Rabbül Alemin. Ve onlar bizim büyüklerimiz. Evet, hiç kimse yoksa oraya gitmek, orada bayramlaşmak, mahallenin büyüğü olarak bilinen birisi varsa yahut mahallenin imamı olur, esnaf olur, illaki birisi vardır.
1: Komşularımız olur.
0: Komşularımız herkes olur. Bir şekilde bunu sıla-i rahim niyetiyle belki de
1: tabii
0: yaparak.
1: Tabii ki asıl olan niyeti, o niyete sahip olmak.
0: O kapsamda en azından bir adım atmış oluruz. Belki de o imkansız gördüğümüz şeyler, o bir araya gelmeler de bu vesileyle kolaylaşır Allah-u Teala'nın yardımıyla diyelim. Hazır türbe ziyaretlerine gelmişiz hocam. Bizde Arife günü ve bayram günlerinde kabir ziyaretleri yapılır. Nedir hocam bunun hikmeti?
1: Evet. Şimdi zaten kabir ziyareti Resulullah Efendimizin tavsiye ettiği bir şey de aynı zamanda. Çünkü insanın fani olduğunu, geçici olduğunu, baki olan Allah-u Teala olduğunu, herkesin bir gün toprak olacağını bilmemizi sağlayan hemen yanı başımızdaki hatırda tutucu mihenk taşları, o kabir taşları.
0: Evet.
1: Dolayısıyla orada kimler yatıyor? Orada yakın akrabalarımız yatıyor, uzak akrabalarımız yatıyor, konu komşumuz yatıyor. Bizden önce bu beldelerde yaşamış insanlar yatıyor. Yani o içinde bulunduğun evin, ayağını bastığın toprağın asıl sahibi Allah-u Teala. Yani orada herkes geçici olarak bulunuyor. Buradaki fani olmayı ve baki olanı hatırlamak için kabir ziyaretleri çok önemli. Yani kabir ziyaretleri yaparız. Bu biraz hem Arefe'nin manevi iklimi ve bayramın manevi iklimi. Onun ayrıca rahmeti ve bereketiyle bizim kuşanmamız. Hem de orada o ziyaretlerde okuyacağımız dualarla, okuyacağımız Kur'an-ı Kerim'le onun oluşturacağı bereketten hem okuyanın hem de okunanın istifade ettiği bir murat var.
0: Evet.
1: Böyle bir
0: evet.
1: niyette bu kabir ziyaretleri yapılır. Bayramda bunu mutlaka yapmak lazım. Çoluğunu çocuğunu bekler, torununu bekler. Yani elini açıp kendisine Allah-u Teala'dan inen Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan sureyi okuyacak birilerini bekler o insanlar. Dolayısıyla bunu mutlaka bereketinden istifade etmek için ihmal etmemek lazım. Kalbimizi yumuşatır oralar. İnsanın belki de düşebileceği en büyük hata gizli veya açık kibir. Kibir kırar. Büyüklenmenin önüne geçer bu kabir ziyaretleri. Çok önemli. Dolayısıyla ihmal etmemek gerekir.
0: Hocam çocukları kabristana yine götürmek gerekir mi? Belli
1: tabii ki götürmek gerekir. Yani
0: mi?
1: Belli bir yaşın üstündekileri götürmek gerekir. Yani az önce kurban tarifinde yaptığımız yaş kısıtı burada yok. Yani o kadar büyümesine gerek yok çocuğun. Yani bu aslında hayattan normali çektiğin zaman düştüğümüz sorunlar bunlar. Yani evvelden kabristanlar neredeydi? Şehrin tam göbeğindeydi. Öyle. Çocuk için yadırganacak, aa bu neymiş denecek bir şey değildi.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: sen bunu olabildiğince dünyevileşme ortamında şehirlerin en dışına attığın zaman işte çocuğu götürecek bir sorun olur mu meselesi karşımıza çıkıyor.
0: Doğru.
1: Çünkü bu hayatın bir parçası, normali. Bütün klasik şehirlerimizin göbeğinde kabristanlar. Hiç uzak bir yerde değil. Camilerin haziresi var. O her namaza gittiğinde ki aslında namazı cemaatle kılmak lazım. Normal olanı zaten o.
0: Evet.
1: Gözünün
0: evet.
1: gördüğü şey o yanı başındaki mezar taşı ve orada yatan insanlar.
0: Evet. Evet.
1: Normali olmamız
0: lazım. Türbelere götürüyorsak kendi yakınlarımızın kabirlerine de çocuklarımızı götürmemiz lazım. Çünkü çocuklar türbeleri ziyaret ettiğinde, Merkad-ı Şerifleri ziyaret ettiklerinde yani onlar başka türlü yaklaşıyorlar. Yani bizim zihnimizdeki ya da birilerinin söylediği şekilde bir olumsuz tesiri olmuyor.
1: Tabii ki.
0: Zaten biz Müslümanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Ravza-i Şerif'ini ziyarete gideriz. Öyle
1: evet,
0: değil mi?
1: Tabii ki.
0: Yani öyle bir arzumuz, öyle bir aşkımız var. Çocuğumuzla da gideriz, kendimiz de gideriz. Kimi
1: elbette.
0: Götürebiliyorsak gideriz. Bu da böylesi bir ameldir. Bayram günlerinde bunu bir ajandaya eklemek gerekiyor.

0: Hocam şimdi birazcık daha böyle günümüzde pek de bilinmeyen, uygulanmayan bayram geleneklerinden biraz bahsedelim mi?
1: Tabii ki. Şimdi tabii bayram geleneklerinin günümüzde bilinmeyenleri dediğimiz zaman biraz ötelere götürmek lazım. Mesela Osmanlı'da bayramda neler yapılırdı? Bizden önceki nesiller bayramlarda neler yapardı? Bunların epeyce bir kısmı bugün aslında yaşanıyor. Bir kısmı ise artık çağın gereği de ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla neler vardı diye düşündüğümüzde yaşayanlar var. Mesela bayramın bayram namazıyla başlaması, sonrasındaki bayramlaşmalar bugün de çok şükür yaşıyor. Tabii geçmişte bu nasıl oluyordu? Tabii Osmanlı döneminde padişahlar Hırka-i Şerif'te bayram namazını kılarlar. Sonrasında hoca efendiler aşırı şerif okurlar. Hazineler başları gelir, o aşırı okuyan hoca efendilere hediyelerini verir ve bayram buradan başlar saray erkanı için. Sonrasında bir zaman padişahlar Gülhane'ye gitmişler. O bayram etkinliklerinde orada yapmışlar. Bütün devlet erkanı orada bayramlaşmışlar. Farklı zamanlarda bazen padişahların o bayram yerlerinden büyük olanlarına gittikleri, orada bir otağı kurdurdukları da görülmüş. Yani çeşitli şekillerde bayramlaşma törenleri tanzim edilmiş. Zaman zaman değişikliğe uğramış. Fatih Sultan Mehmet zamanında da değişikliğe uğramış. II. Abdülhamit Han döneminde biraz sadeleşmesi istenmiş. O zaman sadeleştirilmiş törenler, ama farklı farklı böyle tören gelenekleri var. İstanbul'da çok fazla tabii tarihi semt var. Buraların hepsinde bayram yerleri kurulmuş. Bu bayram yeri geleneği belki sizin de hatıranızda vardı. Benim çocukluğumda memleketimde olurdu. Ben çocukken, ama çocukluğumun son dönemlerine doğru artık kendi şehrimde de kalkmıştı ortadan. Bayram yeri kurulurdu. Orada panayırlar, işte çocukların eğlenebilecekleri oyuncaklar vesaire, bunlar olur. Orada çocukların mutlu zaman geçirdikleri dilimler olurdu. Hatta şöyle bir şey getirdim yanımda. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in bir bayram şiiri vardır. Onun bu tam böyle bahsettiğimiz neşe ve gelenekle ilgili bir kısmı var. Hepsini okumasam da o kısmını şöyle birazcık nakledeyim isterim, eğer vaktimiz varsa. Tabii şiire şöyle başlar Akif. Afak bütün hande, cihan başka cihandır, bayram ne kadar hoş, ne şetaretli zamandır diye başlıyor. Yani oradaki şetaret, sevinç, mutluluk demek, böyle başlıyor. Sonra diyor ki, anlattıktan sonra epeyce, dedim ki Fatih'e çıksam yavaşça bir yanda, durup o alemi seyredesem de meydanda. Ziyaret etsem ehibbayı sonradan hoş olur. Bütün gün evde oturmak ne olsa pek hoştur. Bu arzuyu tenezzüh edin gelince artık ben durur muyum ne gezer, fırladım hemen evden. Gelin de bayramı Fatih'te seyredin, zira hayale hatıra sığmaz o her cümerci safa. Kucakta gezdirilen bir karış çocuklardan tutun da ta dedemiz demlerinden arta kalan, asırlar ölçüsü boy boy asali nesle kadar büyük küçük bütün efradı belde hepsi de var. Sonra meydanda gördüklerini anlatıyor. Adım başında kurulmuş beşik salıncaklar, içinde darbuka teflerle zilli şakşaklar. Biraz gidin kocaman bir çadır, önünde bütün çoluk çocuk birer onluk verip de girmek için. Nöbetle bekleşiyorlar, acep içeride ne var? Japonya'dan gelen insan suratlı bir canavar diye bunu böyle karikatürize ediyor. Geçin sırayla çadırlar, önünde her birinin, diyor kuzum girecek varsa durmasın girsin. Sonra böyle ilerliyor, bakın o zaman elektriğe ne deniyor? Alettirikçilerin keyfi pek yolunda hele, gelen yapışmada bir mutlaka o saplı tele. Terazilerden adam eksik olmuyor birisi, inince hemen artık onun da hemşerisi. İlerliyor. Sonra bakın şöyle ilerledikten sonra, öbe göbek yere çökmüş kömür çeken develer, ferağı bağ ile de birden geviş getirmedeler, koşan, gezen, oturan, maniler düzüp çağıran, davullu, zurnalı, dans eyleyen, coşup bağıran, bu kainatı sürurun içinde gezdikçe çocukların tarafındaydı en çok eğlence diye. Yine şiir uzun. Tabii bunu biraz resmetmek için okumak istedim. O eğlence, o meydanlarda geçmişte böyle yapılmaya çalışılıyor. Tabii herkes herkeste bayramlaşıyor. Mesela benim çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi, bu sonradan kanunnameyle yasaklanmış. Memurlar amirlerin evine gidiyor bayramlaşmaya.

0: Onlardan harçlık alıyorlar. Sonra bakmışlar ki çok masraflı. Bunu kaldırmışlar gibi. Yani hem gelenekselleşen durumlar var. Sonra öne alınan durumlar var. Nihayetinde o hoşluk, o güzellik, bayramın neşesi çocuğundan yetişkinine herkesi sarıp sarmalayan bir iklim bayram. Geçmişte de böyleydi işin esasında.
1: Evet. Hocam şimdi geçmişi konuştuk. Bugünü de konuştuk. Şöyle bir durum var. Mazlum coğrafyalarla irtibatımız elhamdülillah ki Türkiye'de yaşadığımız için devam ediyor. Bizi bekleyen insanlar var. Bu eski bayramlarla ilgili söylediğimiz şeyler, bunlar çok kıymetli meseleler. Ama hakiki bayram sevinci, hakiki kardeşlik göstergesi bu mazlum coğrafyalarda oluyor. Şimdi malumunuz olduğu üzere maddi olarak da ciddi aslında kolaylaştırılmış durumda. Yani bir insan kendisi için kurbanını kesse bile, vacip kurbanını kesse bile artık işte 6500 lira gibi rakamlarla mazlum coğrafyalara kurbanlarını yine ulaştırabiliyorlar. Yani bağış yapılamayacak seviyelerde de değil çok şükür. Evet. Vekalette bu işlem oluyor. Bu hususta hocam neler söylersiniz?
0: Evet. Şimdi artık dünyanın küçüldüğünü bu iletişim çağında hep söylüyoruz. Belki babalarımızın, annelerimizin zamanında, dedelerimizin, daha önceki nesillerin zamanında dünyanın neresinde ne oluyordu, kimin neye ihtiyacı vardı? Bundan haberimiz yoktu. Bize hep öğretilen şu değil mi? Yani Müslümanlar bir bedenin uzvu gibi. Yani bir tarafı ağrıdığında öbürleri de o sancıyı çeker. Veya bir binanın tuğlaları gibi. Onu hep beraber oluşturuyoruz. Şimdi dolayısıyla bir mazlumun karnının guruldaması beni rahatsız etmeli açlıktan. Veya belki bir yıl boyunca bir daha hiç bir lokma boğazından et geçmeyecek bir insanın senin yaptığın küçücük bir yardımla, değil mi, o imkana ulaşması çok büyük bir nimet. Bugün o yardımı yapan için büyük nimet esasında.
1: Evet. Evet.
0: Hani ben çok sonra gördüğüm bir şeydi, mealiydi ayet-i kerimenin. Hani insan diyor vefat ettikten sonra Allah-u Teala, ya Rabbi beni bir daha dünyaya gönder de sadaka vereyim de salihlerden olayım diyecek diyor. Ama bir daha dönemeyecek. Aslında salihlerden olmanın yolunu Allah-u Teala sana orada tarif ediyor.
1: Sadakayla. Yani
0: sadaka verecek ve salihlerden olacak. Şimdi bu kurban ibadetinde de bizim için, bugün belki çoğu insan için, yani herkes için değil elbette. Yine kendi insanımızdan da kurbanı kesemeyip başkasından gelecek eti bekleyen insanlarımız da var. Onun da altını çizelim. Yanı başımızdakini ihmal etmeyeceğiz. Zaten yakından uzağa doğru bir gidiş mutlaka
1: Tabii
0: var.
1: Ki.
0: Bunu göz önünde bulunduracağız. Ama şunu bileceğiz. Yani Allah-u Teala işte cennet kapılarından bir tanesi cömertlik kapısı. Ama vermek çok kolay olsa herhalde öyle bir kapı olur muydu bilmiyorum. Yani onu Allah-u Teala en iyisini bilir. Demek ki vermek de böyle parası olan için, çok olan için bile vermek kolay bir şey değil. Fakat insanın kendisini zorlaması lazım. Çünkü bu dünyanın geçiciliğinden söz ettik. O işte kabristandan söz ettik. Fena aleminden söz ettik. Baki olan Allah bizden en güzel yolları göstererek en güzel yapmamızı bekliyor. Dolayısıyla burada emin derneklere yönelerek kurban ibadetini sakat etmeyecek. Yani gerçek kurbanlıkları, o niteliği taşıyan hayvanları özenle seçecek. O bağışı yapanın hakkını zayi etmeyecek, ibadetini sakatlamayacak emin kanallardan bunu yapmak lazım.
1: Evet.
0: O insanların özlemini gidermek lazım. O gözü sende olan, o seni bekleyen insanların ümidini boşa çıkarmamak lazım. Mutlaka bu hayra ortak olmak lazım.
1: Evet. Allah razı olsun. Bu da önemliydi. Şimdi gelenekleri konuştuk. Mazlum coğrafyaları konuştuk. Gazze'ye bir bakalım hocam. Gazze'de de bayram gelenekleri var. Bir haberimiz var. Çerçeveye haber geliyor. Bu haberi paylaşalım kıymetli seyircilerimizle de. Evet, Gazze'de gelenek olarak bayram çöreği geleneği varmış hocam.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Kudeh ailesi sığındıkları çadırların arasında kısıtlı

0: Eskiden daha fazla yapardık. Şimdi sadece 2 kilo yapabildik dedi. Evet, haberimiz Gazze'deki gelenek, bayram çöreği geleneği. Demek ki yine odakta yine çocuklar var. Müminin olduğu yerde hani iman varsa imkan vardır meselesi. Bunun ne anlama geldiğini biz küçük dünyamızdaki işte küçük işlerimizle, küçük hayallerimizle ilgili hep düşünüyoruz ya. Bu iman varsa imkan vardır meselesi. Bunu ispat eden insanlar oradalar, Gazze'deler. Allah onları selamete çıkarsın.
1: Amin.
0: Öyle birazcık Gazze meselesinde hatırlayalım. Oraya da çok yardım ihtiyacı var. Ama en büyük yardım yani orada hayatın devam ettiğini, orada kardeşlerimizin olduğunu düşünmek lazım. Hatırlarsanız siz hatta Maraş depremlerinde bölgedeydiniz. Evet. Bütün hepimizin yüreği oradaydı. Hele ki orada ailesi olan, akrabası olanlar yani. Kuş gibiydi herkesin yüreği değil mi?
2: Bir evet.
0: Telaş vardı. Sanki bayram ederken, başka şeyler yaparken bunu da çok ihmal etmememiz lazım diye düşünüyorum. Siz neler söyleyeceksiniz?
2: Evet. Yani o Müslümanın bir beden gibi olup bugün en çok sızlayan tarafı Gazze. Yani Allah-u Teala onlara bir ferahlık versin, bir inşirah versin. Mutlaka her zorluktan sonra bir kolaylık var. Onlar feraha erecekler. Şehit için bir sorun yok. Biz bu dünya için aslında zulmü de, zalimi de, mazlumu da düşünmeliyiz. Yani hepsinin gözle görünen kısmı burada. Yerine yerleşen Allah-u Teala'nın ebedi aleminde en güzel yerde karşılığını görüyor. Zalimse ebedi cehenneminde onunla karşılığını görecek. Yani onda hiç şüphe yok. Allah-u Teala'nın tartısında dolayısıyla bir adaletten zerre şaşma olmayacak. Onda hiç şüphe yok. Fakat işte bu dünyada ektiklerimiz ahirette biçeceklerimizi belirliyor. Dolayısıyla Gazze meselesinde ben hep şunu görmüşümdür. Yani bütün Filistin içerisinde Gazze'yi özellikle, bütün İslam dünyasında demiyorum bak, bütün Filistin içerisinde bile Gazze'yi hep öteden beri bir kenara koyarım. Çünkü benim çok Gazze'li öğrencim oldu. O çocukların ben yiğitliğini, böyle cesaretini, Allah-u Teala'nın o vatanına bağlı bir şekilde oraya atmış tohumlar gibi yeşerdiğini canlı gözlerimle o çocuklardan gördüm. Dolayısıyla Gazze bizim bir an bile aklımızdan çıkarmamamız gereken çok önemli bir İslam beldesi. Bugün elhamdülillah en azından yardım için o kapılar açık. Çünkü zalim İsrail maalesef o ne diyelim şımartılmışlığın verdiği bir güçle bütün hadsizlikleri yapmayı kendine reva görüyor. Ama bu da sonsuz değil. Bunun da inşallah en kısa zamanda karşılığını görecek diye bekliyoruz, ümit ediyoruz. Öyle de olacak. Bundan zerre şüphe de duymuyorum. Ama şu anda en azından kapılar açıkken bizim ulaştırabilecek en küçük bir yardımımız varsa Gazze'ye de bir Müslüman mesuliyetiyle bunu da yapmamız lazım. Elden gelen ancak bu. Dua evet. etmek evet. ve bir imkan varsa oraya ulaşması için çaba sarf etmek. En azından bundan geri durmamak lazım.
0: Evet, evet. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Allah-u Teala bütün ümmeti Muhammed'in bu bayramı bayram gibi geçirmesini nasip etsin diye dua edelim. Tekrar teşekkür ediyorum hocam.
2: Tekrar ben de herkesin bayramını tebrik ediyorum. Allah-u Teala bizi daha güzel günlerde bir araya gelmeyi nasip etsin.
0: Amin. Allah razı olsun. Efendim programımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah'a emanet olun.

0: Efendim, huzuru hazirun, cemiyeti irfan, laindir, münafıktır, dinsizdir, kafirdir şeytan. Şeytanın lainliğine, dinsizliğine, münafıklığına, Rahman'ın birliğine eyvallah. Bayramınız bayram olsun. Haneniz saadetle, şenlikle, güzellikle dolsun. Rabbim kurban kesebilen kardeşlerimizin kurbanını kabul ve karin eylesin inşallah. Cenab-ı Hak her günümüzü bayram güzelliği içinde geçirmeyi cümlemize nasip etsin efendim. Ne güzel bir gündeyiz değil mi? Bugün bayram. Efendim, bayramlar çok farklı güzellikler, çok farklı şenlikler getirir. İnsanın ruhu pır pır eder. Gerçi hep eskiler şikayet eder.
1: Nerede o eski bayramlar, nerede? Bizim zamanımızdaki bayramlar kalmadı yavrum.
0: Diye şikayet etseler de değişen bayramlar değil aslında. Değişen biziz. Değil mi? Bayramlar aynı. Güzellikler aynı. Mesele o güzellikleri yeniden canlandırabilmek, hep canlı tutabilmek ve yaşatabilmek. Efendim, Kurban Bayramı bizim kültürümüzde çok zengin kutlanır idi. Bayram özellikle resmi dairelerde eskiden bir gün önce başlatılırdı. Bayramlaşma Arefe günü öğleden sonra memurların amirlerini ziyaretle başlardı efendim. Amirler de bir üst kademeyi memurlardan sonra ziyaret ederek bayramlarını tebrik eder. İşte ikindiye doğru da daireler kapatılır. Herkes evine, efendime söyleyeyim, bayram için hazırlığa giderdi. Ve nihayet bayram sabahı. Efendim sarayda padişah bayram namazından önceki sabah namazını selamlık dairesinde sadrazam, şeyhülislam, saray imamı ve birkaç vezirle birlikte eda eder. Daha sonra bayram namazına gitmek üzere has dairesine geçer, üzerini değiştirir, bayramlık kıyafetlerini giyer ve alayu vala ile, bir alay ile, efendime söyleyeyim, bir debdebe ile, bayram olduğu için daha önce davetiye gönderilen şahısların tamamının sabah namazından hemen sonra sarayda Babu Selam, selam kapısında, giriş kapısında toplandığı yerden itibaren ya Fatih Camii'ne, ya Süleymaniye Camii'ne, ya Sultanahmet Camii'ne veya Selimiye Camii'ne, Edirne'ye orada olduğu zamanlarda, efendime söyleyeyim, gidilir. Ama hep beraber gidilir ve bayram namazı için yer alınırdı. Padişah özellikle yakınlarıyla birlikte vezir vüzerası ve sair erkanı devletle birlikte mahfilde kılardı çoğunlukla namazını, bayram namazını. Sultan mahfili diye büyük camilerde, Selatin camilerde özel yerler vardır. Biz bugün tarihi eser olarak geziyoruz. Oysa sultan mahfilleri, sultanın, efendime söyleyeyim, çoğunlukla erkanı devletle namaz kılıp namazdan sonra da kısaca ayak divanı yaptığı,

istişare ettiği mekanlar olarak tarihimizdeki mimariye geçmiştir. Padişah burada namazını eda ederdi, bayram namazını eda ederdi. Namazdan hemen çıkarken ilk önce caminin imamına yüklüce bir bahşiş verilirdi. Padişah tarafından bayram namazını eda esnasında, efendime söyleyeyim, işte hutbe padişahın adına okutulur, devletin devamı için dua edilir, halkın efendime söyleyeyim sıhhati selameti için dua edilir, orduların muzafferiyeti için dua edilir. Bu duaların karşılığında da padişahtan bayramlık veya bayramiye veya hutbelik adı altında bahşiş alınırdı. Yüklüce bir miktar. Dördüncü Murad'ın 1000 altın verdiği varittir kayıtlarda bayramiye olarak. Efendim Abdülhamit Han'ın 250 altın verdiği kayıtlıdır varit olarak bayramlık adına. Hemen akabinde cami önünde kurulan bir güzel mekanda cemaatle bayramlaşma yapılırdı. Padişaha tahsinler okunurdu. Alkışlar yapılırdı. Tabii alkış derken bugünkü gibi el çırpma değil. Aleyke avnullah diye bağırılırdı. Ya da mağrurlanma padişahım, senden büyük Allah var diye nida edilirdi. Yani padişaha kul olduğu hatırlatılırdı. Özellikle aleyke avnullah, Allah işte seni muzaffer kılsın, Allah daima seninle olsun, Allah senin yardımcın olsun tarzında duaların yanında mağrurlanma padişahım, senden büyük Allah var nidası çoğunlukla kullanılırdı. Padişaha kul olduğunu hatırlatmak için. Padişah da efendime söyleyeyim işte o günün kuralları neyse ama tatlı dağıtılır, ama akçe dağıtılır. O anda, o meydanda yetişebildiklerine bizzat kendi eliyle efendime söyleyeyim ikramlarda bulunurdu. Osman Gazi Han merhum, Orhan Gazi Han merhum ve son olarak da Yıldırım Beyazıt Han merhum Osmanlılarda yağma töresini yapmış olan padişahlardır. Şimdi nedir bu yağma meselesi? Hemen onu da kısaca aktarıvereyim sevgili dinleyenler, seyredenler, kıymetli gönül dostlarımız. Efendim padişah bayram günü sadece üzerindeki kıyafetiyle beraber hanımını ve çocuklarını alır, evin dışına çıkar. Evin kapıları, pencereleri açılır, padişah evinin kapıları, pencereleri açılır veya bey evinin. Halk girer ve evde ne var ne yoksa alır. Niye böyle yapılır? Padişahın dünya ile bağının kalmaması adına yapılır. Verilen vazife önce hakka, sonra halka hizmet vazifesidir kendisine. Halka hizmet ettiği için de hakka hizmet etme vazifesidir. Hakka hizmet eden insanın da haktan gayrı kaygısının olmaması lazımdır. İşte bu yağma buradan geliyor efendim. Padişahın veya beyin evi yağmalanıyor ve mesaj şu: senin halka hizmet etmekten başka kaygın olmamalı. Çünkü halka hizmet etmek, hakka hizmet etmektir. Efendim, bayram hazırlıklarının akabinde kurbanlıklar kesilir. Büyük meydanlarda kurulan bayram çadırlarında kesilen kurbanlar fakire fukaraya, garibe gurabaya, efendime söyleyeyim yetim öksüz ehibbaya, dula ihtiyara, ihtiyaç sahibine dağıtıldığı gibi çadıra selamun aleyküm deyip giren kim varsa herkese ikram edilir. Ayırt etmeksizin. Ama bu saymış olduğum garip kuraba, fakir fukara, yetim öksüz ehibba, ihtiyar dul, efendim bunların hepsi önceliklidir tabii. Bunların gelemeyenlerinin evlerine götürülür, onlara ikram edilir. Özellikle bayram harçlıklarıyla beraber. Akabinde de meydanlara kurulmuş büyük meydanlara, işte Ok Meydanı gibi, Fatih Camii'nin oradaki meydan gibi, efendime söyleyeyim işte bugün İstanbul Üniversitesi'nin önündeki o büyük Beyazıt Meydanı gibi büyük meydanlara kurulmuş olan bayram çadırlarında taşradan gelenler ya da şehrin içerisinde olanlar kim olursa olsun padişahın özel ikramına mazhar olurlar. Dev kazanlarda pişmiş pirinç pilavları

kesilmiş efendim yüzlerce büyük ya da küçükbaş hayvanın etlerinden oluşturulmuş bayram yemeği bunlara meccanen, ücretsiz ikram edilirdi. Zerdesiyle, şerbetiyle, pilavıyla, tatlısıyla, helvasıyla bayramın birinci günü öğleye doğru kazanlarda yemekler pişmeye başlar. İşte hemen öğle yemeğinde de kurbanlıkların etleriyle beraber oh mis gibi böyle ikramlar başlardı. Ve bunun bütün mesarifi saray mutfağından karşılanırdı. Evet, bugünlük de bu kadar. Yarın bayramın ikinci gününde neler yapılıyor onları anlatacağız. Seyranlıklar var efendim. Seyranlıklarda neler yapılıyor, nasıl eğlenceler yapılıyor bayramla ilgili. Onları anlatacağız inşallah sizlere. O vakte kadar her şey gönlünüzce olsun. Bayramınız bayram olsun inşallah. Unutmayın bugün dargınlıkların, küskünlüklerin bittiği gün. Mümin müminin ayıbını örtmede gece gibidir. Hadi bakalım el öpmeye gelenlerin ellerini öpelim inşallah. Eli öpülesilerimiz çoğalsın inşallah. Eyvallah.

Kıymetli dinleyenler, bazı sabahlar vardır, daha güneş tam doğmadan hissedilir. Sessizliği bile farklıdır. İnsan gözünü açtığında normal bir güne uyanmadığını anlar. İşte bayram sabahı biraz böyledir. Çocukken daha güçlü hissederdik bunu. Sabah erkenden uyanılırdı, evde tatlı bir telaş olurdu. Mutfaktan gelen sesler, hazırlanan sofralar, ütülenmiş bayramlıklar. Kapıdan gelecek misafirlerin heyecanı. Bayram sadece takvimdeki bir gün değildi. Evin içine yayılan bir ruhtu, bir sıcaklıktı, bir yakınlıktı. Şimdi insan bazen düşünüyor değil mi? Neden eski bayramları bu kadar özlüyoruz? Gerçekten o bayramlar mı güzeldi, yoksa o günlerde hissettiğimiz şeyler mi?

Belki de insan en çok kalabalığı özlüyor. Aynı sofrayı, aynı evin içindeki sesi, bir arada olmayı. Çünkü bayram sadece kutlanan bir gün değil, insanın yalnız olmadığını hissettiği zamanlardır. Eskiden bayram sabahlarında kapılar daha çok çalardı, insanlar birbirine daha kolay uğrardı. Bir çayın bahanesi vardı, bir hal hatırın değeri vardı. Şimdi ise aynı apartmanda yaşayan insanlar bile bazen birbirinin bayramını mesajla kutluyor. Aynı şehirde olanlar görüşemiyor, aynı evde yaşayanlar bile aynı ruhun halini paylaşamıyor. Sevgili dostlar, belki de çağımızın en büyük yorgunluklarından biri bu. Kalabalıkların içinde uzaklaşmak, yakınken kopmak, aynı sofrada otururken bile başka dünyalarda yaşamak. Oysa bayram dediğimiz şey insanın yeniden birbirine yaklaşmasıydı, kırgınlıkların yumuşamasıydı, kapıların açılmasıydı. Bir büyüğün elini tutmak, bir çocuğun gözündeki heyecanı görmek, bir sofranın etrafında uzun uzun oturabilmekti. Şimdi düşünelim, bazılarımız için bayram hala çocukluk demek. Dedelerin evi, kalabalık sofralar, kolonya kokusu, şekerlikler, yeni kıyafetlerin verdiği heyecan. Ama bazılarımız için de artık bayram bir eksikliği hatırlatıyor. Eskiden o sofrada olan insanların artık olmamasını, sessiz kalan odaları, çalmayan kapıları. İnsan büyüdükçe şunu fark ediyor. Bayram sadece neşe değil, hatırlamaktır da. Geçmişi, kaybettiklerimizi, yanımızda olmayanları ve hala yanımızda olanların kıymetini. Sevgili dostlar, belki de bu yüzden bayramlar insanın içine dokunur. Çünkü insan yoğun hayatın içinde çoğu şeyi erteler. Aramayı, gitmeyi, sormayı, kucaklaşmayı, sarılmayı. Ama bayram geldiğinde içeride bir ses yükselir. Git, hatırla, yakınlaş, kırgın kalma. Bayramın en güzel taraflarından biri de budur belki. İnsanın kalbini biraz yumuşatması, biraz yavaşlatması, biraz kendine döndürmesi. Çünkü hayat bazen insanı sertleştiriyor, koşturuyor, yoruyor, uzaklaştırıyor. Ve insan bir süre sonra sadece yaşamaya çalışıyor. Ama bayram insana şunu hatırlatıyor. Sen sadece çalışan bir insan değilsin. Sen ilişkileri olan bir insansın. Hatırlayan, özleyen, bağ kuran bir kalbin var. Değerli dostlar, işte bugün bu bayram özel programında birlikte biraz bunu konuşacağız. Bayramın ruhunu, bir sofranın etrafında toplanabilmenin kıymetini, unuttuğumuz yakınlıkları ve insanın neden hala bayrama ihtiyaç duyduğunu konuşacağız. Belki biraz geçmişe gideceğiz, belki bugünün yalnızlığını biraz konuşacağız. Belki de en çok kalbimizin halini fark edeceğiz. Bayramın bereketinin evlerinize, huzurunun kalplerinize ve yakınların ilişkilerinize dokunmasını diliyoruz. Bayramınızı en içten, en kalbi duygularımızla tüm Semerkant Radyo ailesi olarak tebrik ediyoruz efendim.

Sevgili dostlar, bayram aslında bize çok tanıdık gelen ama belki de üzerinde artık yeterince düşünmediğimiz bir şey. Çünkü bazı bayramlar hayatın içinde o kadar alışılmış hale gelir ki insan onların ne kadar kıymetli olduğunu ancak eksikliğinde fark eder. Bir sofranın etrafında toplanmak, bir kapıyı çalmak, bir büyüğün elini öpmek, bir çocuğun bayram sevincine ortak olmak, bunlar dışarıdan bakıldığında küçük gibi görünür. Ama insan ruhunda çok büyük karşılıkları vardır. Şimdi gelin biraz daha derine inelim. Bayram neden sadece bir tatil değildir? Kıymetli dinleyenler, bugün birçok insan için bayram sadece birkaç günlük bir tatil gibi yaşanabiliyor. Yol planları, rezervasyonlar, trafik hesapları, seyahat telaşları. Elbette dinlenmek de güzeldir, nefes almak da ihtiyaçtır. Ama bayramı sadece boş gün gibi yaşadığımızda onun ruhunu kaçırabiliyoruz. Çünkü bayramın asıl tarafı insan tarafı. Bayram insanın yeniden birbirine yaklaşmasıdır. Uzun zamandır ertelenen bir ziyaretin yapılmasıdır. Bir ara giderim denilen kapıların çalınmasıdır. Sevgili dostlar, çünkü normal zamanlarda hayat hızla akıyor. İnsan sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyor. İşler, sorumluluklar, yorgunluklar derken ilişkiler geri plana düşebiliyor. Ama bayram hayatın akışını kısa bir süreliğine yavaşlatıyor. İnsana şunu söylüyor sanki: dur biraz, insanlarını hatırla. Yalnız yaşamadığını unutma. Belki de bu yüzden bayram sofralarının yeri ayrıdır. Çünkü aynı sofrada oturmak sadece yemek yemek değildir. Birbirinin varlığını hissetmektir. Bir sofrada bazen çok az konuşulur ama insan yine de kendini iyi hisseder. Çünkü mesele sadece söz değildir. Bir arada olmanın verdiği huzurdur. Eskiden bayram sofraları daha kalabalıktı belki. Dedeler, nineler, amcalar, teyzeler, kuzenler, çocuk sesleri. Bir odadan diğerine taşan hareket. Şimdi birçok ev daha sessiz, bazı sandalyeler boş, bazı isimler artık sadece hatıralarda ve insan büyüdükçe şunu daha iyi anlıyor: bayramın kıymeti biraz da eksilenleri fark etmekten geliyor. Çocukken bayramı daha çok şekerle, kıyafetle, harçlıkla hatırlıyorduk. Büyüdükçe başka şeyler öne çıkıyor. Bir büyüğün hala hayatta olması, aynı masada yeniden oturabilmek, bir iyi ki geldin cümlesini duyabilmek. Sevgili dostlar, çünkü insan yaş aldıkça şunu fark ediyor: hayatta en değerli şeyler çoğu zaman satın alınabilen şeyler değil, hissedilebilen şeyler. Ve bayram insana bunu yeniden hatırlatan zamanlardan biri. Bir telefonun bile kıymetli olabildiği, bir ziyaretin insanın içini ısıtabildiği, bir kucaklaşmanın uzun süre unutulmadığı zamanlardan biri. Belki de modern dünyanın en büyük sorunlarından biri şu: insanların iletişimi arttı ama teması azaldı. Mesajlar çoğaldı ama gerçek yakınlık azaldı. Sevgili dostlar, bayram işte tam burada önemli. Çünkü bayram sadece kutlamak değil, gerçekten temas etmektir. Bir insanın gözünün içine bakabilmek, onun halini gerçekten sorabilmek, iyi misin derken acele etmemek. Ve belki de en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri artık bu: yavaşlayan ilişkiler, gerçek ilgi, gerçek yakınlık.

Çünkü insan bazen çok kalabalık bir hayatın içinde derin bir yalnızlık yaşayabiliyor. Ama bir bayram sofrasında kısa bir anda bile kendini yeniden ait hissedebiliyor. Sevgili dostlar, belki de burada hepimizin içinde duran o soruya geliyoruz. Neden eski bayramları bu kadar özlüyoruz? Gerçekten bayramlar mı değişti, yoksa insanlar mı? Belki de mesele sadece geçmişin güzelliği değil. Geçmişteki yakınlık, geçmişteki yavaşlık, geçmişteki temas. Sevgili dostlar, eskiden insanlar birbirinin hayatına daha çok dokunuyordu. Kapılar daha sık çalınıyordu. Plansız ziyaretler vardı, uzun oturmalar vardı, acele edilmeyen sohbetler vardı. Şimdi herkesin zamanı dolu. Herkes meşgul, herkes yorgun ve bu yorgunluk ilişkilerin ruhuna da yansıyor. Belki de bu yüzden insanlar eski bayramları özlerken aslında eski kendilerini özlüyor. Daha heyecanlı hallerini, daha yakın hissettikleri zamanları, daha kalabalık evleri. İnsan bazen bir bayram sabahında bir kokuyla geçmişe gider. Bir kolonya kokusu, bir tatlı sesi, bir kapı zili ve bir anda yıllar önceki bir güne döner. Çünkü bazı hatıralar sadece zihinde değil kalpte yaşar ve bayram o kalbi yeniden konuşturur.

Efendim Bayram Özel Semerkant Radyo'da devam ediyor. Eski bayramlara olan özlemleri konuşuyorduk programımızın devamında. Şimdi belki de bayramları bu kadar özel yapan şeylerden biri şu. İnsanın içindeki bazı duyguları yeniden ortaya çıkarması. Normal zamanlarda ertelenen şeyleri bir anda insanın kalbine getirmesi. Çünkü hayatın yoğunluğu içinde insan bazen kırgınlıklarını bile alışkanlık haline getirebiliyor. Aramıyor, gitmiyor, sormuyor. Ama içinin bir yerinde de tam olarak rahat edemiyor. İşte bayram geldiğinde o bastırılmış duygular biraz daha görünür oluyor. Bir telefon numarası insanın aklına düşüyor. Uzun zamandır gidilmeyen bir kapı geliyor gözünün önüne. Yıllardır konuşulmayan bir insan hatırlanıyor. Şimdi gelin bayramların en sessiz ama en derin taraflarından birine bakalım. Kırgınlıklara. Sevgili dostlar, hayatta bazı kırgınlıklar vardır. Üzerinden yıllar geçer ama etkisi geçmez. Bazen küçük bir söz, bazen bir yanlış anlaşılma, bazen de sadece ilgisizlik. İnsanların arasına görünmez duvarlar koyabilir. İşin en ilginç tarafı da şudur. İnsan bazen özlediği biriyle sırf gurur yüzünden görüşemez. Telefonu açamaz, kapıyı çalamaz, ilk adımı atamaz. Çünkü kırgınlık sadece üzüntü değildir. İçinde incinmişlik vardır, beklenti vardır, anlaşılmama hissi vardır ve bazen de ben neden hep ilk adımı atan olayım düşüncesi vardır. Sevgili dostlar, işte bu yüzden bazı insanlar yıllarca susar. Aynı şehirde yaşar ama görüşmez. Aynı bayram gelir geçer ama bir mesaj bile göndermez. Oysa içlerinin bir yerinde hala bir bağ duruyordur. Çünkü gerçekten tamamen biten ilişkiler insanın içinde bu kadar yer etmez. Sevgili dostlar, bazen insan kendi içinde şu ayrımı yapamaz. Bu gerçekten kırgınlık mı? Yoksa gurur mu? Çünkü zaman geçtikçe ilk yaşanan olay unutulur ama mesafe kalır.

sessizlik kalır, alışılmış uzaklık kalır. Ve bir süre sonra insanlar barışmak isteseler bile nasıl yaklaşacaklarını bilemez hale gelir. Şimdi arasam garip olur mu? Acaba yanlış mı anlar? Bunca zaman sonra olur mu? İşte bu yüzden bazı ilişkiler kötü olduğu için değil, ertelendiği için kaybolur. Ama bayramların farklı bir tarafı vardır. İnsanın içindeki sertliği biraz azaltır. Çünkü bayram insana hayatın kısa olduğunu hatırlatır. Kırgınlıkların insanı nasıl yorduğunu hatırlatır. Ve en önemlisi zamanın geri gelmediğini hatırlatır. İnsan bazen bir bayram sabahında uzun süredir aramadığı birini düşünür ve içinden şöyle geçirir. Belki de artık aramalıyım. Bu duygu çok kıymetlidir. Çünkü bazı barışmalar büyük cümlelerle başlamaz. Küçük bir adımla başlar. Bir mesajla, bir ziyaretle, bir nasılsın sorusuyla. Hayatta en ağır duygulardan biri nedir biliyor musunuz dostlar? Geç kalmışlık hissi. İnsan bazen yıllarca ertelediği bir konuşmayı yapmak ister ama artık fırsat kalmamıştır. Bir özür dilemek ister, bir sarılmak ister, bir kucaklaşmak ister ama karşısındaki insan artık yoktur. İşte bu yüzden bayramlar çok kıymetlidir. Çünkü insana hala fırsat olduğunu hatırlatır. Hala gidilebilecek kapılar olduğunu, hala aranabilecek insanlar olduğunu, hala tamir edilebilecek ilişkiler olduğunu. Belki de bazı insanlar için bu bayramın en büyük hediyesi bir gönül alma olacaktır. Bir sessizliği bitirmek, bir mesafeyi azaltmak, bir kalbi yeniden hatırlamak olacaktır. Efendim, belki de şimdi burada çok önemli bir soruya geliyoruz. İnsan neden affetmekte zorlanır? Çünkü affetmek yaşanan şeyi yok saymak değildir. İnsanın içindeki yükü bırakabilmesidir. Ama bunu yapmak kolay değildir. Çünkü bazı kırgınlıklar insanın sadece kalbini değil güvenini de yaralar. Ve insan yeniden yaklaşırsa yeniden incinmekten korkar. Sevgili dostlar, bir başka sebep de şudur. İnsan bazen haklılığını bırakmak istemez. Çünkü kırgınlık uzadıkça kimlik haline gelebilir. Ben kırılan tarafım, ben haksızlığa uğrayan tarafım. Ve insan bazen bu hikayeyi bırakırsa kendi durduğu yerin sarsılacağını hisseder. Ama burada çok önemli bir gerçek vardır sevgili dostlar. Affetmek. Karşı tarafı özgür bırakmaktan önce insanın kendini özgür bırakmasıdır. Çünkü uzun taşınan kırgınlıklar en çok taşıyanı yorar. İçten içe ağırlaştırır. Belki de bu yüzden bayram insana sadece başkalarını değil kendi kalbini de düşünme fırsatı verir. İnsan kendine şu soruyu sorabilir. Ben neyi hala taşıyorum? Ve bunu taşımak bana neye mal oluyor? Sevgili dostlar, çünkü bazı yükler vardır. İnsan onları bıraktığında hafiflemez sadece. Yeniden nefes almaya başlar.

Efendim kaldığımız yerden Semerkant Radyo'da Bayram Özel programına devam ediyoruz. Kırgınlıklardan bahsettik, affetmekten bahsettik. Bayramın aslında farklı duyguları da birlikte beraberinde getirdiği günlerden, zaman dilimlerinden olduğundan bahsettik. Şimdi biraz da farklı boyutlarına bakalım bu konunun. Şimdi gördüğümüz gibi bayram aslında insanın kalbine dokunan zamanlardan biri. İnsanı düşündüren, hatırlatan, yakınlaştıran zamanlardan biri. Ama belki de hepimizin içinde ortak bir his var. Eskisi gibi değil. Bu cümleyi son yıllarda çok duyuyoruz. Bayramlar mı değişti yoksa insanlar mı? Efendim şimdi gelin bu meselenin biraz daha geniş bir tarafına bakalım. Modern dünyada bayram hissi neden azalıyor? Bugün hayat çok hızlı. Belki de tarihin hiçbir döneminde insanlar bu kadar acele yaşamamıştı.

Dostlar, sabah başlıyor. Bir telaş, bir yetişme hali, bir yoğunluk. Ve bu tempo insanın ruhuna da yansıyor. Eski insanlar bayrama hazırlanırdı. Şimdi insanlar bayrama bile yetişmeye çalışıyor. Oysa bayram dediğimiz şey bir durma hali. Hayatın hızını kısa bir süreliğine azaltmaktı. İnsana yeniden insan olduğunu hatırlatmaktı.

Efendim bir başka değişim de ilişkilerde oldu. Eskiden bayramlaşmak gerçekten bir temas demekti. Kapıya gitmekti, el sıkmaktı, kucaklaşmaktı, uzun oturmaktı. Şimdi ise birçok bayramlaşma bir ekrana sığıyor. Hazır mesajlar, kopyalanmış cümleler, kısa konuşmalar. Şimdi elbette teknoloji kötü değil. Uzakları yakınlaştırabiliyor ama bazen de yakın olanları uzaklaştırabiliyor. Çünkü insan sesi duymadan, göze bakmadan, aynı ortamı paylaşmadan tam anlamıyla yakın hissedemeyebiliyor. Belki de çağımızın en ilginç yalnızlıklarından biri şu. İnsanlar fiziksel olarak birlikte ama zihinsel olarak uzak. Sevgili dostlar, aynı sofrada oturuluyor ama herkesin dikkati başka yerde. Birinin elinde telefon, birinin aklı işte, birinin zihni başka bir telaşta. Şimdi böyle olunca bayramın ruhunu taşıyan o birlik hissi zayıflıyor. Çünkü insan sadece aynı ortamda bulunarak yakınlaşmaz. Gerçek temas gerekir, gerçek dikkat gerekir. Eski bayramlarda mahalleler daha hareketliydi mesela. Kapılar daha çok açılırdı, komşular birbirine uğrardı. Çocuklar sokakta olurdu. Şimdi aynı apartmanda yaşayan insanlar bile birbirini tanımayabiliyor. Ve bu sadece fiziksel bir değişim değil, toplumsal bir dönüşüm. Çünkü modern hayat insanı bireyselleştirdi. Kendi alanına çekti. Daha yalnız ama daha kontrollü hayatlar oluşturdu. Efendim, belki de burada çok önemli bir soruyu dürüstçe sormamız gerekiyor. Gerçekten bayramlar mı eski tadını kaybetti, yoksa biz mi değiştik? Çünkü çocukken bayram daha büyülüydü. Ama bunun bir sebebi de şuydu. Biz daha açıktık, daha heyecanlıydık, daha bağlıydık. Büyüdükçe insanın zihni doluyor, sorumluluk artıyor, yorgunluklar birikiyor, hayat ağırlaşıyor. Ve insan eskisi kadar hissedememeye başlıyor. Belki de mesele sadece bayramların değişmesi değil, insanların yorulması, ilişkilerin zayıflaması, hayatın hızlanması. Bir de şu var, eskiden insanlar birbirine daha çok mecburdu. Şimdi ise herkes kendi dünyasında yaşayabiliyor. Bu bir özgürlük gibi görünüyor ama bazen yakınlığı azaltıyor. Çünkü insan bağımsızlaştıkça teması azaltabiliyor ve temas azaldığında bayramın ruhu da zayıflıyor. Ama burada umut veren bir şey var. Bayram hissi tamamen kaybolmuş değil. Hala bir çocuğun heyecanında var, hala bir annenin hazırlığında var, hala uzun zamandır görüşmeyen insanların sarılmasında var. Belki de mesele şu, bayramın ruhu kaybolmadı, sadece biraz geri çekildi ve onu yeniden ortaya çıkaracak olan şey yine insanın kendisi. Bir kapıyı çalması, bir telefonu gerçekten içten açması, bir sofraya gerçekten oturması, bir insanı gerçekten dinlemesi. Çünkü bazen bir bayramı güzelleştiren şey büyük organizasyonlar değil, gerçek bir yakınlıktır. Efendim, gördüğümüz gibi modern hayat insanı hızlandırıyor, yakınken uzaklaştırıyor, kalabalıkların içinde yalnız bırakabiliyor. Ama bütün bunlara rağmen bayram geldiğinde insanın içinde hala başka bir his uyanıyor. Çünkü bayram sadece kültürel bir alışkanlık değil, insanın ruhuna dokunan bir tarafı var. Şimdi gelin programımızın biraz daha iç tarafına bakalım, biraz daha meselenin içine bakalım. Bayram neden insanın kalbini yumuşatır sorusunun cevabına bakalım. Efendim, hayat bazen insanı sertleştiriyor, koşturuyor, yoruyor, duyarsızlaştırıyor. İnsan bir süre sonra sadece yetişmeye çalışıyor. Hissetmeye değil, tamamlamaya odaklanıyor. İşte bayram burada farklı bir kapı açıyor. İnsanı kısa bir süreliğine hayatın telaşından çıkarıp kalbine yaklaştırıyor. Çünkü bayramın içinde sadece gelenek yok. Mana var, yakınlık var, paylaşmak var, hatırlamak var. Bayramın en güzel taraflarından biri de paylaşmak. Bir sofrayı paylaşmak, bir lokmayı paylaşmak, bir zamanı paylaşmak. Çünkü insan paylaştığında sadece karşısındakine bir şey vermez, kendi içini de genişletir. Modern dünya insana sürekli biriktirmeyi öğretiyor. Daha çok kazan, daha çok sahip ol, daha çok kendin için yaşa. Ama bayram insana başka bir şeyi hatırlatıyor. Paylaşmadan huzur olmaz.

Efendim, bayramlarda en çok hissedilen şeylerden biri de büyüklerin varlığıdır. Bir annenin hazırlığı, bir babanın bekleyişi, bir dedenin sessiz tebessümü. İnsan gençken bunu çok fark etmeyebiliyor. Ama yıllar geçtikçe o insanların bir evin ruhu olduğunu anlar. Çünkü bazı insanlar sadece bulunduğu için huzur verir. Bir şey söylemeden bile evin havasını değiştirir. Ve insan bazen bir bayram günü bir büyüğün elini öperken sadece gelenek yapmaz, köklerine dokunur. Efendim, belki de bayramın en güzel taraflarından biri şudur. İnsanın içindeki katılığı biraz azaltması. Normal zamanda kolay kolay aramayan insanlar bayramda telefon açabiliyor. Normal zamanda gidilmeyen kapılar bayramda çalınabiliyor. Çünkü bayram insana şunu hatırlatıyor. Hayat kısa, insan kırılgan ve hiçbir kırgınlık sonsuz değil. Efendim, belki de program boyunca konuştuğumuz her şey bizi aynı soruya getiriyor. İnsan neden hala bayrama ihtiyaç duyuyor? Çünkü insan sadece çalışan bir varlık değil, sadece üreten, yetişen, koşturan bir varlık değil. İnsan hatırlamak isteyen bir varlık, bağ kurmak isteyen bir varlık, ait hissetmek isteyen bir varlık. Ve bayram insanın unuttuğu bazı şeyleri yeniden hatırlatıyor. Bir sofranın kıymetini, bir kucaklaşmanın değerini, bir sarılmanın değerini, bir iyi ki varsın cümlesinin sıcaklığını. Belki de bu yüzden bayram sabahları insanın içine başka türlü dokunuyor. Çünkü o günlerde insan biraz daha yumuşuyor, biraz daha içini duyuyor. Ve belki de en önemlisi, insan o günlerde şunu hissediyor. Hayat sadece mücadeleden ibaret değil, yakınlık da var, muhabbet de var, merhamet de var. Belki bugün bazı insanlar uzaklarda, bazıları eksik sofralarda, bazıları sessiz evlerde bayrama giriyor. Ama yine de bayramın içinde umut var. Çünkü insanın kalbi tamamen kapanmıyor. Bir ses, bir ziyaret, bir küçük ilgi. Bazen yıllardır hissedilmeyen sıcaklığı yeniden ortaya çıkarabiliyor. Belki de bu yüzden bayram hala çok kıymetli. Çünkü bize şunu hatırlatıyor. İnsan ancak başka insanlarla güzelleşiyor.

Efendim, bayram özel programında son bölümümüze geldik. Ve sözlerimizi şöyle tamamlamak isteriz bugün. Efendim, belki de bugün en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri hayatı yeniden hissetmek. Çünkü modern hayat bazen insanı öyle çok yoruyor ki, insan yaşamayı unutup sadece sürdürmeye başlıyor. Sabah kalk, yetiş, tamamla, bitir. Tekrar başla. Ve böyle zamanlarda insanın kalbi yoruluyor, ilişkiler yoruluyor, evlerin içindeki sıcaklık bile azalabiliyor. İşte bayram tam burada başka bir anlam kazanıyor. Çünkü bayram insana sadece dinlenmeyi değil, hatırlamayı teklif ediyor. Bir insan aramayı, bir gönül almayı, bir sofrada uzun oturmayı, bir çocuğun sevincine ortak olmayı, bir büyüğün duasını almayı. Belki de insanın ruhunu iyileştiren şeyler tam olarak bunlar. Çok büyük şeyler değil, gerçek şeyler, samimi şeyler, içten şeyler. Çünkü insan bazen yıllardır aradığı huzuru çok sade bir anda hissedebilir. Bir bayram sabahında, evden gelen bir yemek kokusunda, kalabalık bir sofrada, uzun zamandır görülmeyen bir yüzün tebessümünde. Ve insan o an şunu fark eder. Aslında özlediğimiz şey geçmiş değil, yakınlıkmış, aidiyetmiş, birlikte olabilmekmiş. Efendim, bugün bu bayram özel programımızda birlikte bayramın ruhunu konuşmaya çalıştık. Eski bayramları, bugünün yalnızlığını, kırgınlıkları, yakınlığı ve insanın neden hala bayrama ihtiyaç duyduğunu. Gördük ki bayram sadece takvimde duran birkaç gün değil, insanın yeniden birbirine yaklaşabildiği zamanlardan biri. Belki bu bayram uzun zamandır aramadığınız birini ararsınız. Belki bir kapıyı çalarsınız. Belki içinizde taşıdığınız bir kırgınlığı biraz hafifletirsiniz. Çünkü hayat gerçekten çok hızlı geçiyor. Ve insan bazen söylemek istediği şeyleri çok geç fark ediyor. O yüzden sevdiklerimizi ertelememek gerekiyor. Birlikte oturmayı, dinlemeyi, sormayı, hatırlamayı ertelememek gerekiyor. Belki de bayramın bize söylediği en güzel şey şu: İnsan yalnız yaşamamalı. Efendim, programımızı kapatırken tüm Semerkant Radyo ailesi olarak, kırgınlıkların azaldığı, yakınlıkların çoğaldığı ve insanların birbirine yeniden kalpten yaklaşabildiği bir bayram olması ümidiyle programımızı kapatırken, bayramınızı en içten, en kalbi duygularımıza tebrik ediyoruz efendim. Hayırlara vesile olmasını, hayırların halk eylemesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Hayırla kalın, hayırlı bayramlar.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Semerkant Sohbetleri.
2: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
1: Semerkant Sohbetleri.

Yine bir Semerkant sohbetlerinde bu haftada sizlerle birlikteyiz. Hepinizi Allahü Teala'nın selamı ile selamlıyorum. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'ya mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Muhammed

Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, onun ailenin ve ashabının üzerine olsun. Elhamdülillah ki Yüce Rabbimiz bizleri bereketli günler içerisinde, faziletli zamanlar içerisinde ikramla, ihsanla, hediyeleriyle Cenab-ı Allah bizleri kendisine yakınlaştırıyor. Yine bu içinde bulunduğumuz günlerde Cenab-ı Allah'ın bize ikram ettiği önemli günlerden. Aslında o sevinç, o ferah ve o güzellik Cenab-ı Allah'ın tamamıyla bir ikramı, bir hediyesi. Hani hatırlayacak olursak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman, o belde insanının senenin iki gününde, bahar günlerinde sevindiklerini, kendilerine o günleri bayram edindiklerini görmüştü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara sorduğunda, onlar biz bu günlerde seviniriz, bayram yaparız demişlerdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Cenab-ı Allah o iki sevindiğiniz bayram gününün yerine size Ramazan ve Kurban bayramlarını verdi buyurmuştur. Ve bu Ramazan-ı Şerif bayramı ve Kurban bayramları Allah-u Teala'nın bize hediyesidir, ikramıdır. Ve hem öyle bir hediye, öyle bir ikramdır ki, öyle bir sevinç, öyle bir neşe günüdür ki, o günlerde oruç tutmak dahi haramdır. İşte oruç tutmanın haram olduğu senenin 5 gününden biri, Ramazan-ı Şerif ayının bayramının, Ramazan-ı Şerif bayramının 1. günü ve Kurban bayramının 4 günüdür. Bu günler yeme, içme, sevinme ve Allah-u Teala'ya şükretme günüdür. O günler neşeli olma günleridir. O günler sevinme ve sevindirme günleridir. İşte bizim konumuzla da paralel olarak gidecek olursak, arkadaşlık, dostluk kurma, arkadaş kurma, arkadaş edinme ve bu konuları işliyoruz. İşte kurban da aslında dostluk demek. Kurban da aslında arkadaşlık demek. Ve öyle bir kurban ki insan tek başına kalsa, tek başına kurbanını kesse, o kurbanını bir fakirle, bir dostuyla, bir arkadaşıyla, bir akrabasıyla, bir komşusuyla paylaşmazsa, yüzü asık, geçimi zor, kendisiyle anlaşılması zor, sert dilli, sert bakışlı, kaba saba birisi olursa, insanın bayram yapmasının ve bayramlaşmasının ne manası kalır? İşte bayramı bayram yapan unsurlar bu güzelliklerdir. Ve bayramlarda bunlar istenir, bunlar arzu edilir. Bakın ne diyoruz? O günlerde oruç tutmak haramdır. Oruç tutulmaz o günlerde. O günlerde yenilir, içilir helalinden, Allah-u Teala'ya şükredilir ve yedirilir ve içirilir. İşte oruç tutmamaktan, yemekten ve yedirmekten, içmekten ve içirmekten, ikram etmekten gaye de güler yüzlü olmaktır. Güzel sözlü olmaktır. Güzel bakışlı olmaktır. İncitmemektir. Rahatsızlık vermemektir. İnsanların moralini bozmamaktır. İnsanların keyfini kaçırmamaktır. Allah-u Teala'nın hediye ettiği, hele hele bu günlerde, bu bayram günlerinde, Cenab-ı Allah'ın ikramı olan, Allah-u Teala'nın hediyesi olan o günlerde hem sevinçli olmak hem de sevindirici olmak gerekir. Ve Cenab-ı Allah'ın ayeti kerimede de mealen ifade buyurduğu gibi, Allah-u Teala'ya o kesilen hayvanların ne etleri ne kanları ulaşır. Oraya ulaşacak olan, Cenab-ı Allah'a ulaşacak olan bizim takvamızdır. Sizin takvanızdır buyuruyor Cenab-ı Allah. İşte demek ki hayvanı kesmekten gaye de esas maksadı eti kanı değil aslında. O hayvan kesilir, alınır, eti vardır, kanı vardır ama onun esas altında Cenab-ı Allah'tan korkmaktır. Onun aslında takva sahibi olmaktır. Onun altında insanlara karşı güler yüzlü olmaktır. Samimi olmaktır. Sevmek

sevindirmektir. Bizim peygamberimiz böyle bir peygamber. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Bizim peygamberimiz sevmiş ve sevindirmiş. İnsanların kalplerini kırmamış. İnsanları üzmemiş. İnsanları gücendirmemiş. Hele hele kendi nefsi hesabına olan, sadece kendi şahsiyetiyle ilgili olan konularda hiç kimseye kızmamış. Ancak Allahü Teala'nın emri olan bir konuda, Allahü Teala'nın dinine harp açanlar, Allahü Teala'nın dininin yayılmaması için kılıcıyla, mızrağıyla karşısına geçip engel olan, Müslümanlara olmadık işkence yapanların karşısında da bir aslan gibi, hatta bununla dahi ifade edilemeyecek bir cesaretle onların karşısında durmuştur. İşte biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. O halde bugün bu peygamberin ümmeti olan bizler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel ahlakından biraz nasibimizi alalım. Çok çabuk sinirlenen, çok çabuk kızan, çok çabuk öfkelenen olmayalım. Hemen yüzümüzü asıp asık suratla evin içerisinde dolaşmayalım. Bir komşumuzu, bir akrabamızı, bir arkadaşımızı, bir kardeşimizi böyle merdivende gördüğümüz zaman, sokakta gördüğümüz zaman en azından bir güler yüz gösterelim, bir tatlı söz söyleyelim. İşte kurbanın içerisindeki altında yatan manalar bunlardır. Ama bir insan olur ki kurbanını keser. Evet, kurban almıştır, kurban kesmiştir ancak cuma namazını kılmamıştır. Kurbanını kesmiştir kesmesine ama bir güler yüz, bir tatlı dil, bir hoş bir nazarla nazar etmemiştir etrafına. İnsanları memnun etmemiştir, insanları mutlu etmemiştir, sevinmemiştir ve sevindirmemiştir. Bayram yapmıştır yapmasına, tebrikleşmiştir, kurban da kesmiştir ancak kalbi kinle doludur, nefretle doludur. Küs olduğu, küstüğü kimselerin listesi çok kabarıktır. Neredeyse küsmediği insan, kızmadığı insan azıcıktır. Akrabalarından, çevresinden, tanıdıklarından küsülü olduklarının sayısı küsmediklerinden çok daha fazladır. Bu kadar küsmeye, bu kadar kızmaya, bu kadar kalbi nefretle doldurmaya ne gerek var? Ne hacet var? Kızınca, küsünce, nefretle dolunca meseleler halloluyor mu? Meseleler çözülüyor mu? O halde bu öfke, bu şiddet niye? Sevelim ve sevindirelim. Kırmayalım insanları. İncitmeyelim. 3 günlük dünya için, azıcık bir ömür için, geçmiş peygamberlerin, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın hayatında anlatılır. Kendisi böyle oturacağı bir ev döşememiş kendisine. Demişler ki efendim, kendinize bir ev döşeseniz, otursanız, buyurmuş ki, bu kısacık dünya hayatında ben evi ne yapayım? Onlar 900 bin sene ömürleri olan insanlar, dünya hayatını bu kadar kısacık görmüşler. Bizim için bu kısacık dünya hayatı iyice kısadır. Şu kısacık dünya hayatında bu kadar öfkelenmeye, bu kadar kızmaya, bu kadar kırmaya ne hacet var? Hem de insanın ahirette nice zorlanacağı hesaplar olur. İnsan der ki ah bir an önce hesabım görülse, şu hesabım bir bitse. Ama insanın hesap defteri o kadar kabarıktır ki, insanın hesap vereceği kimseler o kadar kalabalıktır ki, hesap vere vere bitmez. Söylediğimiz sözlerin faturasını anlata anlata bitiremeyiz. O halde bizi ahirette bir sürü sıkıntıya sokacak sözleri söylemenin, böyle kızgın ve sert bakışlarla bakıp karşıdaki muhatabı incitmenin, insanları üzmenin ne manası var? Hele hele bayram günü. Bir bayram gelir ve geçer. Allah nasip ederse bir bayram daha gelir geçer. Allah nasip ederse bir başka bayram daha gelir geçer. Cenab-ı Allah ömür verirse bayramlar devam eder. Ama insan bir an önce ahlakını güzelleştirmeli, ahlakını düzeltmeli, güzel bir insan olmalı, güzel vasıfta olmalı. İşte bu sadece kurbanda, sadece Ramazan-ı Şerif'te, sadece bayramlarda değil.

aslında hayatın tümünde olmalı. İşte biz de bundan bahsediyoruz aslında. Arkadaştan, arkadaş olmaktan ve arkadaş olunabilecek bir vasfı kazanmaktan. Elbet ben kendime arkadaş ararken, arkadaşta bulunması gereken sıfatları anlatırken, kendime uygun bir arkadaş ararken, acaba ben kendisiyle güzel arkadaşlık edinecek biri miyim acaba? Peki ben kendime bu vasıfları taşıyor muyum? Bir de bunu sorgulamak lazım. Bunu da birlikte sorgulamak lazım aslında. Hem arkadaşımızda iyi sıfatlar ararken, hem kendimizde de iyi sıfatların olmasına dikkat etmek lazım. Peki benim bulduğum o arkadaş, acaba benimle arkadaş olmaya yanaşır mı? İşte kurban bu demek. İşte bayram bu demek. İşte kulluk bu manadadır. Bunlar olursa kulluğun, bayramın bir manası vardır. Ama bunlar olmazsa bir mana ifade etmez. Biz konumuza dönecek olursak, arkadaşlıkta, dostlukta, birlikte olmakta, büyükler buyuruyorlar ki her insan bu iş için elverişli değildir. Yani her insanla arkadaşlık edilmez. Her insanla her şey paylaşılmaz. Her insanla oturup sohbet edilmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki, kişi dostunun dini üzeredir. O halde herkes kiminle arkadaşlık yaptığına, kiminle dostluk kurduğuna bir baksın. İnsan sıfatı neyse, vasfı neyse, insan ona meyleder. Geçen derste de bunun üzerine biraz durmuştuk. Eğer insan cennetliklerdense, o insan cennetliklere gider, meyleder. Ama insan Allah korusun cehennemliklerdense, hep onları sever ve onlara meyleder. Neye meylettiğimize, neyle arkadaşlık kurduğumuza ve neyin peşine düştüğümüze bir bakalım. Bu bizim ne durumda olduğumuzu gösterecektir. Çocuklar, çocuklarla dost olurlar, arkadaş olurlar. Büyükler, büyüklerle. Yetişkinler, yetişkinlerle. Doktorlar, doktorlarla. Öğretmenler, öğretmenlerle. İnsan daha çok kendisine yakın olan grupla, kendisiyle aynı meslekten olan, kendisine daha yakın olan insanlarla arkadaşlık kurar. Ve bir de ahiret yönünden kendisiyle aynı vasıfta olan insanla dostluk kurar. Ve bu anlamda herkes arkadaşlık kurmaya, herkes birlikte olup sohbet etmeye elverişli olmadığını görüyoruz. Ve yine insan arkadaş aradığı zaman önemli olan onun dini yönden kendisine fayda sağlayacak, dini yönden onu bir zarara uğratmayacak bir arkadaşının olması çok önemlidir. Ve bunun faydalarından bir tanesi de arkadaş, arkadaşa ahirette dini bütün olan, cenneti hak eden insan diğer arkadaşına şefaatçi olma durumu da söz konusudur. Büyükler şöyle söylemişler: ahiret kardeşi edinin kendinize. Zira her mümin için bir şefaatçi vardır. Umulur ki sen de kardeşinin şefaatine dahil olursun. Cenab-ı Allah Şura suresi 26. ayette mealen buyuruyor ki, Allah iman edip de salih amel işleyenleri bağışlar. Fazlından onlara daha fazlasını da verir. Kafirlere gelince onlara şiddetli bir azap vardır. İşte bu ayette Allah iman edip salih amel işleyenleri bağışlar ve fazlından onlara daha fazla da verir diye buyrulan kısımda müfessirler buyuruyorlar ki, onlar ahiret kardeşleri için şefaat ederler. Yani bu iman edip de salih amel işleyenler, bu cennetlik olanlar cennete girerler, Allah onları bağışlar, bir de Allah onlara daha fazlasını da verir. İşte o daha fazlasını müfessirler buyuruyorlar ki, tefsir alimleri, onlar ahiret kardeşleri için şefaat ederler. Dolayısıyla Allah da kardeşlerini onlarla beraber cennete götürür diye rivayette edilmiş. Tabi bu neyin faydası? Ahiret kardeşinin, ahlakı güzel olan, Cenab-ı Allah'ın razı olduğu çizgide giden insanla arkadaş olmanın faydası. Yine şöyle de söylenmiş: Cenab-ı Allah kulunu affettiği zaman
Onu din kardeşi

dedi hakkında şefaatçi kılar. İşte bu sırra binaen geçmiş alimlerden bir grup sohbet, muhabbet ve bu insanlarla kardeş olmayı, birlikte olmayı, onları sevmeyi teşvik etmişler. Ve bununla birlikte de işte bu hikmete binaen de böyle köşeye çekilmeyi, uzlete çekilmeyi, ayrı kalmayı, yalnız kalmayı da kereh görmüşler. Yani uygun görmemişler. Böyle bir kenara tesbihini eline alıp insanlardan uzaklaşmak, halkın içerisinden ayrılmak, bir köşeye çekilip günlerce, aylarca kimseyle beraber olmayıp kendi başına kalmayı uygun görmemişler. Bu daha da büyük felakettir. Hele hele içerisinde bulunduğumuz bu zamanda insan öyle olmalı ki halk içinde hak ile beraber olmalı. Allah-u Teala'ya ibadet ederken, kulluk ederken iyi insanlarla arkadaş olmalı, çevresine de faydalı olmalıdır. Yine büyükler arkadaşlık için, ahiret arkadaşlığı için, insana zarar vermeyecek bir arkadaşlığın tesis edilmesi için 5 özellik bulunduğunu ifade buyurmuşlar. Bunların izahını yapacağız 2. bölümde. Önce başlıklar halinde ifade edelim. Birincisi, arkadaş olacak kimse akıllı olmalı. İkincisi, güzel ahlak sahibi olmalı. Üçüncüsü, fasık, günahkar olmamalı. Dördüncüsü, bid'atçı olmamalı. Ve beşincisi de, dünyaya fazla düşkün olmamalıdır. Bir arkadaşta aranacak sıfatlar bunlardır. Kısa bir aramız var. İnşallah aranın ardından bu 5 özelliği, 5 hasleti izah etmeye çalışacağız.

Değerli dinleyenler, aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlığın özelliklerinden, daha doğrusu arkadaşta aranacak vasıflardan, sıfatlardan bahsediyoruz. Kardeşliğin, arkadaşlığın, sevginin ve muhabbetin en üst seviyeye çıktığı, en üst seviyede olması gereken bu bereketli günde, gecede arkadaş nasıl olunur? Ben nasıl bir arkadaş olmalıyım? Ve benim arkadaşım nasıl biri olmalı, nasıl sıfatları bulunmalı? Bunları öğreniyoruz, bunları öğreneceğiz. Birincisi dedik, arkadaş akıllı olmalı. Bunları anlatırken şöyle yönlü, yani şu iki yönüyle düşünmemiz gerekir. Bir tanesi, hem bunu biz kendi nefsimizde uygulamalıyız, hem de karşımızdaki arkadaşta bu sıfatların olmasını arzulamalıyız. Yani böyle insanlarla biz sıkı fıkı olmalıyız. Bizim böyle muhabbet edeceğimiz, sohbet edeceğimiz insanlar bu türlü insanlar olmalı. Birincisi akıllı olmalı dedik. Çünkü akıl kişinin sermayesidir. Akıl asıldır. Akıldan yoksun bir kimsenin arkadaşlığında da kişiye hayır yoktur. Ferasetli olmalı, basiretli olmalı. Görüşü geniş olmalı. Düşüncesi geniş olmalı. Hazreti Ali radıyallahu anh ne güzel söylemiş. Cahille arkadaşlık yapma. Sen ondan uzak ol ve onu da kendinden uzak tut. Zira nice cahiller vardır ki halim bir kimsenin arkadaşı olduğu zaman onu felakete sürüklemişlerdir. Onun için kişi arkadaşlık yaptığına dikkat edecek. Evet, belki iyi bir insandır ama akıldan yoksunsa, cehalet içerisindeyse, kapasitesi olmayan, aklı yetmeyen ve cahillik içerisinde bulunan insana zarar verir. Hem bunlarla küstür anlamında değil, senin sohbet edeceğin, birliktelik kuracağın, böyle her şeyini onunla paylaşacağın kimse bu olmamalı. İkincisi de güzel ahlaklı olmaktır. Evet, güzel ahlak da elbette dost edinecek kimsede ve kişinin kendisinde aranan önemli bir vasıftır. Çünkü biz dedik, bir insan akıllı olmalı, uyanık olmalı, zeki olmalı, geniş görüşlü, ferasetli olmalı dedik. Ama nice böyle akıllı kimseler de vardır ki birçok meseleyi idrak edemezler. Güzel ahlaklı değillerdir. O aklını, bilgisini, becerisini, kabiliyetini, ferasetini hep şeytani şeylerde çalıştırır. Fetbazlıkta üstüne yoktur. Hilede üstüne yoktur. Zekidir, çalışkandır, akıllıdır ama güzel ahlaklı değildir. Demek ki kişi akıllı olacak, bir de güzel ahlaklı olacak. Güzel ahlaklı olmazsa akıl onu felaketlere sürükler. O keskin zekası onu şeytani işlerin peşinde, fitne ve fesadın peşinde koşmaya yöneltebilir. Çünkü böyle bir akıllı insana bir gazap geldiği zaman, yani kızdığı zaman veyahut da bir şehvet kendisine galip geldiği zaman cimrilik ve korkaklık kendisine bürünür. Hevasına tabi olur. Bu sefer aklına değil, şehvetine göre veyahut da gazabına göre hareket eder, ona itaat eder. O zaman aklını devre dışı bırakır. İşte böyle bir akıl, yani güzel ahlak sahibi olmayan bir akıl, bir beceri insana fayda değil, felaket getirir. Ve bunlara da şahit oluyoruz. Haberleri dinliyoruz. Ülkemizde, dünyada olan olaylara bakıyoruz.

bakıyoruz. Nice gayrimeşru yapan insanları haberini dinliyoruz. Öyle akıllıca hareket etmişler ama o aklı, o beceriyi, o feraseti hak yolunda değil, meşru dairede değil, gayrimeşru yollarda kullanmışlar. İnsan hayretler ediyor. Demek ki güzel ahlak olmadığı zaman akıl insanı şehvete ve gazaba sürükler. O zaman kişi akıllıca hareket etmez, o aklını şeytani işlerde, gayrimeşru işlerde kullanır. Ve öyle olur ki normal hareket etmesi gereken bir yerde anormal hareketler eder. Çünkü o sıfatlarını yenmekten ve ahlakını düzeltmekten aciz kalmıştır. Ve buna binaen böyle bir kimseyle olan birliktelikte de insan zarar görür. Demek ki benim dostum akıllı olacak ve güzel ahlaklı olacak. Ben de böyle olacağım. Ben de böyle bir dost olmalıyım. Hem akıllı hem de güzel ahlaklı olmalıyım. Peki güzel ahlak ve akıl yetiyor mu? Bu da yetmiyor. Bir diğeri de, üçüncü özellikle nedir? Fasık olmamak. Yani günahkar olmamak. Günahta ısrar edici olmamak. Günaha devam edici olmamaktır. Cenab-ı Allah'tan korkan bir kimse büyük bir günaha ısrarla devam etmez. Onda devam edici olmaz. Ona ısrarla devam etmek Cenab-ı Allah'tan korkmadığını gösterir. İşte ona da fasık denir. Yani günahkar denilir. Akıllı olacak, güzel ahlaklı olacak, iyi olacak ve günahkar olmayacak. Günahta ısrar etmeyecek. Günaha devam etmeyecek. Evet, Cenab-ı Allah birçok ayeti celilede mealen şöyle buyuruyor. Bizi anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz bir kimseye itaat etme. Ki o keyfinin peşine düşmüş ve onun işi haddi aşmak olmuştur. Evet, böyle bütün işi gücü keyfinin peşine düşmek ve haddi aşmak olan kimse ve böylelikle de Allah-u Teala'yı anmaktan vazgeçmiş, ona ibadetten, itaatten bir haber olmuş. Böyle bir kimseyle sakın sen arkadaşlık etme. Sakın onunla birlikte olma. Ve yine bir ayet-i kerimede de mealen şöyle buyuruyor. Onun için sen bizim Kur'an'ımızdan yüz çevirip de yalnız dünya hayatını isteyen kimselere bakma. Evet. Burada da dünya hayatı yönüyle iyi ama Allah-u Teala'yı tanımamış. Cenab-ı Allah'ın emirlerini tanımamış. Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirmiş. Sakın sen onlara bakma. Yani onlarla beraber olma, birlikte olma. Ve yine bir ayette de mealen Rabbimiz şöyle buyurur. Bununla beraber anan ve baban bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa bu takdirde kendilerine itaat etme. Onlara dünyada iyi bir şekilde sahiplik et ve bana yönelenin yolunu tut. Cenab-ı Allah anne ve babaya iyilik yapmayı, özellikle de yaşlandıkları zaman onlara itaatkar olmayı, onlara öf dahi dememeyi emrettikten sonra peşinde buyuruyor. Ama onlar eğer beni ortak koşmak gibi bir konuda böyle bir talepleri olursa sakın onlara itaat etme. İşte anne ve babaya iyilik şarttır. Onlara iyi davranmak gerekir. Ama anne ve baba Allah-u Teala'nın emrinin dışında bir şeyi istediği zaman onu yerine getirmemek de evladın vazifesidir. Bu şartlardan bir diğeri de, dördüncüsü de bid'at ehli olmamaktır. Yani bid'atçı olmamaktır. Bid'at sahibi bir kimsenin yine arkadaşlığında ortaya koyduğu bir takım bid'at hareketlerinin, onun kötülüğünün sana da bulaşması tehlikesi vardır çünkü. Bid'atçı nedir? Yolunu şaşırmış. İslamiyet'i yaşarken düzgün çizgiden kaymış. Şeytan ve nefis bir takım heva ve heveslerini, bir takım emirleri kendisine güya dinden gibi gösterip, güya din adına iş yapıyor gibi gösterip de dinden uzaklaşmıştır.

ve bunun farkında da değildir. İşte böyle bir kimseyle de birlikte olmamak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çizmiş olduğu çizgiden, Ashab-ı Kiram Efendilerimizin çizdiği çizgiden, Sünnet-i Seniyye'nin çizdiği çizgiden dışarıya çıkmıştır. Ve bunu yaparken de güya din adına yaptığını söylemiştir. İşte böyle bir bid'at ehliyle de beraber olma. Arkadaşın akıllı olsun, güzel ahlaklı olsun ve fasık olmasın, günahkar olmasın, bununla birlikte bir de bid'at ehli ve bid'atçı da olmasın. Hazreti Ömer radıyallahu anh, edinilen arkadaşlıkta dindarlığın aranmasını da teşvik ediyor. Bu da 5. maddemizdir. O da insanın arkadaşı öyle olmalı ki dindar olmalı. Dinini sevmeli, dinini tercih etmeli, dünyayı ikinci planda görmeli. Hazreti Said bin Müseyyep radıyallahu anh bir eserde şöyle anlatıyor. Sadık kimselere arkadaş edin. Böyle yaptığın takdirde onların himayesinde yaşarsın. Çünkü o sadık insanlar genişlik zamanında senin için hayatın süsüdür. Belalar zamanında da senin için o güzel arkadaş, sadık arkadaş azıktır, zahiredir. Kardeşinin emrini en iyi mana üzerine hamlet. Emin kimse ancak Allah'tan korkan kimsedir. Cenab-ı Allah'tan korkan kimseler emin, güvenilir insanlardır. Sakın facir ve fasık, günahkar bir kimseyle arkadaş olma ki onun füskü fücuru sana bulaşmasın. Onu sırrına haberdar kılma. Onu sırrına ortak etme. İşine ancak Allah'tan korkanlarla istişare et. Ne güzel öğütler söylemişler. Yine güzel ahlak konusunda Alkame Hazretleri, ki Sünen-i İbn-i Mace'nin, İbn-i Mace Hazretleri'nin kendisinden hadis rivayet ettiği bir kimsedir. Vefat edeceği sıra oğluna şöyle bir hitaben vasiyet yazıyor. Ve diyor ki, ey oğlum, arkadaşlığa muhtaç olduğunda öyle bir kimseyle arkadaş ol ki sen ona hizmet ettiğin zaman o seni korumuş olsun. Onunla arkadaşlık ettiğin zaman seni süslendirsin. Eğer nafakanın herhangi bir derdi seni oturttuğu zaman, muhtaç olduğun zaman sana yardımda bulunsun. Öyle bir kimseyle arkadaşlık yap ki sen elini hayırla uzattığın zaman o elinin uzanmasına yardımcı olsun. Eğer senden bir iyilik görürse onu saysın. Eğer bir kötülük görürse onu kapatsın. Öyle bir kimseyle arkadaş ol ki ondan istediğin zaman sana versin. Başından bir bela geçtiği zaman derdini kaldırsın. Öyle bir kimseyle arkadaş ol ki söylediğin zaman senin sözünü tasdik etsin, hak olmak şartıyla. Eğer ikiniz bir şeyi talep ederseniz sana öncelik tanısın. Eğer ikiniz bir hususta karşılıklı hak iddiasında bulunursanız seni kendi nefsine tercih etsin ey oğul. İşte böyle bir kimseyle arkadaş ol. Tabii bu sıfatların hepsi arkadaşımızda olması gereken sıfatlar olduğu gibi aynı sıfatlar kendimizde de olmalı ki bir başkası da bizimle arkadaşlık kurabilsin. Yine büyüklerden biri şöyle söylüyor. Ancak şu iki kişiyle arkadaş ol. Birincisi, ondan dinin konusunda bir şeyler sorduğun zaman sana faydası olacak. Ondan menfaatkar olacaksın. Ve yine öyle bir kişi ki ona din hakkında bir şeyler öğretip o da senden öğrendiğini kabul edecektir. Üçüncü kişiye gelince ondan kaç. Evet, benim beraber olduğum, arkadaş olduğum kişi ya kendisinden faydalandığım biri

dini hususta bir soru sorduğum, cevap alabildiğim, bana fayda sağlayan, bilgisi benden üstün birisi olacak veyahut da benim kendisine bilgi olarak, ilim olarak fayda sağladığım biri olacak. Öyle biridir ki ilim olarak, bilgi olarak belki benden eksiktir ama benden bir şey sorar ve faydalanır. Veyahut

yani üçüncü bir kişi de ne benim dini açıdan, ahlaki açıdan kendisinden alabileceğim bir şeyler var, ne de verdiğim takdirde kabul edeceği bir şey var. Kabul edecek bir vasıf da değil. İşte bu ne öğrenen ne de öğreten, ikisi de değil. O halde o insana zarar verir diyor. Evet, bir arkadaşlık, bir beraberlik bile ne kadar meselesi, ne kadar konusu varmış. Uzayıp gidiyor. Mevzular derin. Hemen bu benim arkadaşım deyip geçmemeli demek ki. Hemen herkese sırrını anlatma. Hemen herkesle her şeyini paylaşma. Hemen herkesle sıkı fıkı olma. Önce iyi tanımalı, iyi anlamalı, bu kriterlere uymalı, sonra onunla iyi arkadaş olmalı. Evet, yine kısa bir aramız var. İnşallah aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

de yine arkadaşlık ve kardeşliğin yerine getirilmesi gereken şartlarıyla, arkadaşta bulunması gereken sıfatlarla kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Hazreti Cafer-i Sadık radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Şu beş grupla arkadaşlık yapmayasın. Birincisi, yalancı ile arkadaşlık yapma. Çünkü sen daima aldanabilirsin. O aynı bir serap gibidir. O uzağı sana yakın gösterir. Yakını da senden uzaklaştırır. İkincisi, ahmakla arkadaşlık etme. Çünkü ahmakla senin durumun hiçbir şey ifade etmez. Üçüncüsü, cimriyle de arkadaşlık etme. Çünkü o, senin en fazla muhtaç olduğun şeyleri senden esirger. Dördüncüsü, korkakla da arkadaş olma. Çünkü o korkak seni ele verir ve şiddet anında zor görünce kaçar gider. Beşincisi de, fasıkla, günahkarla da arkadaşlık etme. Zira o seni bir lokma ekmek veya daha azına feda edebilir. Hazreti Harun Reşit, müminlerin emiri, halife Harun Reşit, bir sohbetinde şöyle anlatıyor. Arkadaşlar üç gruptur. Onların birisinin hali gıda gibidir. İnsan gıdasız yapamaz. O arkadaşsız da yapamaz. Bir grup arkadaş da vardır ki ilaç gibidir. İnsan bazen ona muhtaç olur. Her zaman değil. Her zaman beraber olsa sana zarar verir. Hiç beraber olmasan yine zarar görürsün. O ilaç gibi. Bazen insan ona muhtaç olur. Üçüncü grup arkadaşlık da vardır ki o da aynı hastalık gibidir. İnsan hiçbir zaman ona muhtaç olmaz. Fakat bazen insan ona müptela olur. Sen onunla birlikte olmak istemesen de o gelir seni bir şekilde bulur ve başına dolaşır. Bu üçüncü arkadaş öyle bir arkadaştır ki kendisinde ne ünsiyet ne de fayda vardır. Arkadaşların bir kısmı da vardır ki meyvesi olan fakat gölgesi olmayan bir ağaç gibidir. Bu da insana ahiret için faydası olan fakat dünya için herhangi bir fayda sağlamayan bir arkadaşın misalidir. Bir kısım arkadaş da vardır ki hem meyvesi hem de gölgesi vardır. İşte bu sana hem dünya ve hem de ahirette faydası olandır. Evet, bu kısma Allah dostlarını örnek verebiliriz. Onlar dünya hayatında da ahiret hayatında da insana faydası olan insanlardır. Bir kısım arkadaş da vardır ki ne meyvesi vardır ne de gölgesi. İşte bu Ümmü Gılan ağacına benzer. O dikenli bir ağaçtır. Elbiseleri yırtar. Kendisinde de ne yiyecek vardır, ne içecek ne de herhangi bir gölgelik. Yine büyükler şöyle anlatmışlar. Bir insan ahiret kardeşi edinecek veya kendisinden bu maksatlarından herhangi birini istifade edecek birini bulamadığında tek başına kalmak da onun için daha evladır. Nitekim ashab-ı kiramın güzidelerinden Ebu Zerr-ül Gıfari radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Tek başına kalmak kötü arkadaştan daha hayırlıdır. Salih arkadaşsa tek başına kalmaktan iyidir demiştir. Evet, içinde bulunduğumuz zamanda özellikle de haberlerden, ülkenin ve dünyanın üzerinde bulunduğu durumlardan haberdar oluyoruz. Ancak genellikle insan karamsarlık içerisine bürünüyor. Ama şunu da unutmayalım ki, o kadar da karamsar olduğumuz kadar değil aslında tablolar. İyi insanlar hiç kalmadı değil, insaf bitti değil, zannettiğimiz kadar da kötü değil aslında durum. Hiç yok değil. İyi arkadaşı, iyi insanı anlatırken, faziletli insanı anlatırken, böylesini bulmak ne mümkün demeyelim. Bu da nefsin bir aldatmacasıdır. Bu da nefsin bir oyunudur. Evet, hoca bunları anlatıyor ama böyle bir vasıfta, bu zamanda arkadaş bulmak ne mümkün? Evet, Allah dostları var, veliler var, Kur'an'da da anlatılıyor.

Ama bu zamanda bunlar yok artık. Bu zamanda bunları bulmak ne mümkün demeyelim. Bu zamanda da var. Salih insanlar da var. İyi arkadaş bu zamanda da var. İyi komşu bu zamanda da var. İyi arkadaş bu zamanda da var. İyi hoca, iyi berber, iyi sanatkar, iyi boyacı. Bunlar bu zamanda da var. Evet, ehli olmayan çoğalmış olabilir. Ama hiç yok anlamına gelmez. Bunlar bizim ümitlerimizi kırmasın. Bizim hevesimizi, şevkimizi kırmasın. Ve bizi bu duygular iyi arkadaş aramaktan geri bırakmasın. İşte bizim arkadaşımız böyle olmalı. Arkadaşımızda kusur olabilir. Kusur olmayacak denilmiyor. Bugüne kadar da böyle bir şey demedik zaten. Kusur olmayacak demedik. Arkadaşta hata olmayacak da demedik. Yanlış hiç yapmayacak demedik. Arkadaş öyle ki seni hiç üzmeyecek, bunu da demedik. Arkadaş bazen arkadaşı üzecek durumlarda olabilir. Belki üzebilir. Ama küsme olmayacak. Küsme olsa da 3 günü geçmeyecek. Evet, arkadaş kusurlu da olabilir, hatalı da olabilir, yanlış da yapabilir. Ama akılsız olamaz. Arkadaş kötü ahlaklı olamaz. Arkadaş hırsız olamaz. Arkadaş zinakar olamaz. Arkadaş haram yiyen olamaz. Arkadaş aldatıcı olamaz. Arkadaş dünya düşkünü olamaz. Bidat ehli olamaz. Ve günahta ısrar eden olamaz. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama kusur olabilir. Yanlış olabilir. Hata yapmış olabilir. Ve biz arkadaşımızdan bir kusur, bir yanlış gördüğümüz zaman da hemen onu terk etmeyeceğiz. Veya böyle bir şey nasıl yapar demeyeceğiz. Bunlar da olabilen şeylerdir. Kusursuz dost ararsan dostsuz kalırsın demiş ya büyüklerimiz. Ve bu canlı olarak da bugün yaşanmakta. Yine büyükler bu konuyla ilgili şöyle anlatıyorlar. Dünyaya düşkün olan bir kimsenin arkadaşlığı da aynı öldürücü bir zehir gibidir. Zira insanın tabiatı kendisini başkasına benzetmek ve başkasına uymak üzeredir. İnsan öyle bir sıfatlıdır ki bir başkasına rahatlıkla meyleder. Bir başkasına rahatlıkla uyabilir. İnsanın tabiatı böyledir. Belki tabiat diğer tabiattan sahibinin haberi olmaksızın ona meyleder. Bu da ayrı bir konu. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle anlatıyor. İbadet ve taatları Allah'tan utanan bir kimseyle oturmak suretiyle ihya edin. Demek ki Cenab-ı Allah'tan haya edenle oturup kalkmak insanı ibadet yapmış sıfatına büründürür. Ve insanı da böyle bir sıfata doğru meylettirir. İnsan ister istemez ona doğru yönelir. İşte bütün bunlarda Allah dostlarıyla arkadaş olmanın, onlarla beraber ve birlikte olmanın ne kadar insanı güzelliklere doğru götürdüğünü görebiliyoruz. İnsan istemese de onlarla birlikte aynı mekanı, aynı yeri paylaştığı zaman insan istese de istemese de Mevla'ya yönelir. Onun için büyükler Allah dostlarının sık sık ziyaret edilmesi gerektiğini ifade buyuruyorlar. Ayda bir, mümkün değilse 3 ayda bir, olmuyorsa 6 ayda bir, o da olmuyorsa en azından yılda biri geçirmemek şartıyla Allah dostlarını ziyaret etmeli. Onlarla birlikte olmalı. Bir mekanı, bir yeri. Öyle insanlar var ki ömründe bir sefer alnını secdeye koymak nasip olmamış. Öyle insanlar var ki ömründe bir sefer ibadet etmek nasip olmamış. Öyle insanlar var ki ömründe bir sefer ezan-ı Muhammediyi duymamış. Ve hayatının bir yerinde 40'ında, 50'sinde, 60'ında namaza yönelmiş. Camiye girmiş. Acaba Rabbim beni kabul eder mi ki? Bunca yaşıma kadar nice yanlışlar yaptım, nice hatalar işledim. Rabbim beni kabul eder mi ki diye tedirgin tedirgin camiye girmiş ve namaz kılmış

öyle bir huzur bulmuş, öyle bir tat bulmuş ki ben bugüne kadar bu ezanı sanki hiç duymadım demiştir. Meğer bu ibadet ne kadar güzelmiş. Meğer bu caminin içi ne kadar hoşmuş, ne kadar huzurluymuş deyiveriyor. Bir anekdotu paylaşayım sizlerle. Bir kardeşimiz namaza ilk başladığı anı 50 yaşlarında tövbeyle, namazla, ibadetle tanışmasını anlatıyor. Camiye gittim diyor, korkarak gidiyorum camiye. Bir kalktım ki sabah vakti ezan-ı Muhammedi okunuyor. Her zaman işitirdim ezanı ama duymamıştım böyle diyor. Doğduğumdan beri bu ülkede ben ezan işitiyorum. Ama o sabah ezan-ı Muhammedi bambaşka geldi bana. Sanki biri içimden kalk camiye git deyiverdi. Uykum kaçtı, ezan-ı Muhammedi'yi dinledim. Ve sonra abdestimi alıp elbisemi giyip dışarıya çıktım. Camiye doğru gidiyorum ama içimde bir mahcubiyet, içimde bir suçluluk edası. Ne yüzle gidebiliyorum? Rabbim bana ne der acaba? Ve utana utana, sıkıla sıkıla camiye gittim. Aslında camiye gitmeyi çok istediğimden değil, içimde bir güç, içimde bir kuvvet beni camiye doğru yönlendirdi, yöneltiyor. Ve camiye vardım. İmam cemaatiyle birlikte namaza durmuş. Dedi, ben namaz kılmasını bilmiyorum. Nasıl kılınır, neler söylenir, neler okunur, neler yapılır, bunlardan haberim yok. Ben de herkesin yaptığı gibi elimi önüme bağladım. Herkese birlikte yattım, kalktım. İmamla birlikte de selam verdim. O kadar bilgisizim ki imama diyemedim de, hocam ben namaz kılmaya geldim ama namaz kılmayı da bilmiyorum aslında. Bana öğretir misin? Namaza başlarken ne söylenir? Ne okunur? Ne yapılır? Neler söylenir? Bana bunu öğretebilir misin? Bunu da diyemedim. Öyle bir mahcubiyet, öyle bir utangaçlık oldu ki ve hayatımda hiçbir şeyden bu kadar huzur ve mutluluk duyduğumu hatırlamıyorum diyor. Evet, işte o bizim ibadetimiz, o bizim namazımız, o bizim her şeyimiz. Öyle güzel, öyle mutluluk verici, öyle huzur verici ki. Ama nice insanlar var ki hayatlarında sadece bir sefer nasip olmuş. Kimileri de var ki onlara hiç nasip olmamış. Elhamdülillah ki Cenab-ı Allah bize bu nimetleri lütfetmiş, bunları nasip etmiş. Ve Allah dostlarının yanında böyle insanları bulmak mümkün ve bunların sayısı da çok. Allah dostlarının yanına gelen insanların hayat hikayelerini bir dinleseniz, o kadar ilginç ki. Her birinin hayatı ne kadar değişik. Nice yanlışlardan, nice hatalardan, nice ayıplardan dönmüş insanlar, kurtulmuş insanlar. Neyle? Çok etkili bir hitabetle değil, çok etkili bir yazıyla da değil. Bir Allah dostunu tanımakla, onlarla beraber olmakla, birlikte olmakla, salih dostlar edinmekle bunu başarmışlar. Biz de bu güzellikten uzak kalmayalım, mahrum kalmayalım. Allah-u Teala'nın dostundan insana hiç zarar gelir mi? Allah-u Teala'nın veli kulundan insana faydadan başka ne gelir? O halde Allah-u Teala'nın sevdiklerini de sevelim. Cenab-ı Allah'ın bu zamanda dostları yoktur ki demeyelim. Bu zamanda iyi insan bulmak nerede demeyelim. Bu zamanda helal kazanç mümkün değil kardeşim demeyelim. Bunlar şeytanın aldatmacasıdır. Bunlar nefsin hilesidir, oyunudur. Bu oyunlara da gelmeyelim. Ve bu güzel Kurban Bayramı'nda, Kurban Bayramı gecesinde sevelim insanları. Sevindirelim çocukları, büyükleri. Ve dostluğun, kardeşliğin manasını, mahiyetini yaşayalım ve yaşatalım. Ve özellikle de teşrik tekbirlerini de unutmayalım.

Evet, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda sizlerle yeniden görüşmek ümidiyle Allahü Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Semerkant Sohbetleri.
1: Yakup Yakuboğlu, Hakan Öner.
0: Semerkant Sohbetleri.

alallahi tevekkelna rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hakki ve ente hayrul fatihin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerimde salat getiren kulun ağzından salavat süratle çıkar. Uğramadık kara, deniz, doğu ve batı yerleri bırakmaz. Ve şöyle der. Ben yaratılmışların en hayırlısı, seçkin kul Muhammed'e, falan oğlu falanın okuduğu salat ve selamım. Bunun üzerine canlı cansız Karadeniz'de her şey onun üzerine salat ve selam eder.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaat ettiğin makam-ı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Nebi ve Resulleri kabile ve ümmetleri adına ödüllendirdiğin fazilet ve ikramın en değerlisiyle bizim adımıza da onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle.
1: Allahümme ec'al fadâile salavatike ve şerâife zekavatike ve nevâmiye berekâtike ve avâtife râfetike ve rahmetike ve tahiyyatike.

0: Allah'ım, salavatın en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerin artanını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.
1: Allahümme ba'athu makamen mahmuden tuzlifu bihi kurbehu ve tuqirru bihi aynehu yagbituhu bihil evveluna vel ahirun.
0: Allah'ım, öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği, Efendimizin memnun olacağı ve sana olan yakınlığını da arttıracağın makam-ı mahmuda onu ulaştır.
1: Allahümme a'tihi al-fazle wal-fazilete wal-şerefe wal-vesilete wal-derecete r-rafi'ate wal-menzilete şamikha.
0: Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, kıyamet günü bütün yarattıklarından ayırdığın yüce makamı, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.
1: Allahümme a'ti seyyidena Muhammeden il vesilete ve bellighu me'mulehu ve ce'alhu evvele şafi'an ve evvele müşeffa'.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle.
1: Allah

0: Allah'ım, onun nübüvvetine işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını diğer ümmetlerin mizanından daha ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini illiyun, yedinci kat semada bulunan mukarrebin melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam, ehli arasında yücelt. Makamını, mukarrebin makamının da en üstününe çıkar.
1: Allahümme ahyina ala sünnetihi ve tevaffena ala milletih. وَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ وَحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ

Allah'ım, bizi onun sünneti üzerine yaşat. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın, maskara olunmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın

fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın, o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Amin.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Efendimiz'e vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlere, yerde ve gökte olan bütün meleklere ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım!

0: Allah'ım, benim ve anne babamın günahlarını bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuril envari ve

Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrarın, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kulların efendisi, şerefli resullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine kadar inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlar sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe, devam edecek olan salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Ala'daki makamını,

0: çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacağın, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle.
1: هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد.
0: Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir.

Allah'ım, isminin hası rahmete, iki mimi dünya ve ahiret saltanatına, dalı da rahmet ve saltanatının devamlılığına işaret eden bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca, zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak. Yeter olduğuna senin hükmetmen hariç, sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Allah

0: bedeluha.
1: Allah'ım, nur bakımından hidayet güneşlerinin en güzeli ve en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı. Nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak. Ahlak itibariyle onların en pak ve en temiz olanı. Yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.

Allah'ım, ayın 14'ünden daha güzel, yağmur bulutları ve okyanuslardaki suların bolluğundan bile daha cömert olan Ümmi Nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: Allah'ım, zatı ve hayatı, bereketin ta kendisi olan, onun zikri ve kokusunun manevi güzelliği, yaratılmışların her birini mest eden Ümmi Nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allahümme.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

0: عليه.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat okunması en uygun olan şekilde salat eyle. Allah'ım.

Allah'ım, bütün peygamberler arasında seçilen Nebine, bütün kullarının arasından kendisine razı olduğum Resulüne, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan vücut âlemini teşrif edinceye kadar en şerefli mahlukatın arasından seçtiğin veliğine, semavi vahiy konusundaki eminine salat eyle. Allah.

0: عبد المطلب ابن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف.
1: Allah'ım, Araf suresinde 157 ve 158. ayetleri anlatılan, adalet ve merhameti ayakta tutan, öncekilerin en kerem sahibi ve en şerefli babalarının sulbünden, hatta anne tarafından da en temiz asillerinin soyundan getirerek İslam'a karşı gelenleri kendisiyle hidayete erdirip iffet yolunu açıkladığın, Abdümmenaf oğlu Abdülmuttalib'in neslinden seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme inni es'eluke bi efdali mes'eletike.

0: أوجبت على نفسك للمحسنين أن تصلي أنت وملائكتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, senden istenen şeylerin en faziletlisi hatırına, isimlerinin sana en sevimli ve en mükerrem olanı hatırına, Nebimiz, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle bize ihsan ettiğin nimetler hatırına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizi sapkınlıktan koruduğun, kendisine salavat okumamızı emrettiğin, ona okuduğumuz salavatı hem dünya ve ahirette makam kabul ettiğin, hem de zatından gelen bir lütuf ve ihsan olarak günahlarımızı affettiğin için emrine saygı gösterip bu husustaki tavsiyene uyarak özellikle Nebimiz, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını eda etmek için yüce zatından bize vaat edilenlerin yerine getireceğine bütün kalbimle inanarak sana yalvarıp dua ediyorum. Ey Allah'ım! Kalu belada biz hem ona iman edip kendisini tasdik ettiğimizde hem de daha sonra Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuz vakit hani Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştun. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab 56. İşte Allah'ım bu şekilde peygamberine salavat okumayı kullarına farz kıldın. Salavat okumalarını onlara emrettin. Ey Rabbim! Yüce zatının hürmetine, azamet nurunun ve ihsan makamındakiler için zatına vacip kıldıklarının hatırına, kulun, Resulün, Nebin, seçip çıkardığın anlamında Safiyin ve yarattıklarının en hayırlısı olan o şanlı Efendimiz Muhammed'e, yarattıklarından herhangi birine salat ettiğin salatın en faziletlisiyle, senin ve bütün meleklerin salat etmesini istiyoruz. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
0: Allahümme irfa' derecetehu ve ekrim mekamehu ve sakkil mizanehu ve eblic hüccetehu ve azhir milletehu.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in derecesini yükselt, makamını yücelt, kıyamet günü onun mizanını ağır kıl, delilini aydınlık, dinini daima belirgin, mükafatını bol, nurunu aydın, iki cihanda şerefini daim eyle ve gözünü aydınlatacak neslini ve ehli beytini onunla beraber eyle. Onu kendisinden önce gelip geçen nebiler arasında azamet sahibi kıl. Allah'ım.

0: منزلا.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i kendisine tabi olanlar itibariyle peygamberler arasında ümmeti ve veziri, kendisine yardım edip dininin kıyamete kadar devam etmesi için gayret eden halifeleri, en çok olanı, nuru ve yüceliği bütün peygamberlerin en faziletlisi olanı, derece itibariyle de peygamberlerin en üstünü, cennetteki makamını ise en uçsuz bucaksız geniş olanı eyle.

0: menzile.
1: Allah'ım, onu önde gidenlerden, derecesini seçilen zatlar arasından, makamını halis kulların arasından seçilip çıkartılanlardan, mekanını ise zatına yakınlığı olan mukarrabin makamındaki kimselerden eyle.
0: Allahümme ec'alhu ekremel ekremin indeke menzilen ve efzalehum sevaben ve akrabahum meclisen.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i senin katında derecesi keremlilerin en keremlisi, sevap bakımından insanların en faziletlisi, meclisi zatına en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, isteği en güzel yerine getirilen, katında kendisine ihsan edilecek olanların en faziletlisi, senin katındakilerin en çok rağbet edileni eyle. Onu kendisinin üzerinde hiçbir derece olmayan ve en yüce cennetlerden biri olan Firdevs köşklerinde konuk eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i en doğru konuşan, dileği hemen yerine getirilen, ilk şefaatçi, ümmeti hakkında öncekilerin ve sonrakilerin gıpta edecekleri şefaatle şefaat ederek, şefaati kabul edilen, kullarını cennetlik ve cehennemlik olarak ayırmak için seçtiğinde, Efendimiz Muhammed'i söz sahipleri arasında en doğru sözlü olanı, hidayete erdirilenler arasında en doğru yolda olanı ve amel edenlerin en iyisi bir peygamber eyle.
1: Allahümme ec'al nebiyyena lena feratan ve ec'al havdahu lena mev'iden li evvelina ve ahirina.
0: Allah'ım, peygamberimizi bizim için arkadan gelen ümmetine imkanlar hazırlayan öncü, Kevser havuzunu da önce ve sonradan varanlarımıza bir buluşma yeri kıl.

Allah'ım bizi onun cemaati arasında haşreyle. Sünnetiyle bize amel etmek nasip eyle. Onun dini üzere yaşarken bizi öldür. Onun nur cemalini bize göster. Bizi onun cemaati ve tabileri arasına dahil et. Allah

0: Allah'ım, biz görmeden ona iman ettik. Bizi birbirimize kavuştur. Bizi onun Kevser havuzuna ulaştırana değin, onun girdiği yerlere bizleri de dahil edinceye kadar onunla aramızı ayırma. Bizi kendilerine nimetler verilen nebiler, sıddıklar, şehitler ve onun salih arkadaşlarından eyle. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuril huda vel qaidi ilel hayri ve da'i ilel rüşdi nebiyyir rahmeti ve imamil muttakîn. ورسول رب العالمين لا نبي بعده كما بلغ رسالتك ونصح لعباده.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan ve alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasaklara işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadlerini yerine getirdiği, vaadini yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah.

0: aleyna.
1: Allah'ım, cesetler arasında Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, durak yerleri, kabir aleminde, Arasat'ta, makam-ı Mahmud'da, arş-ı alada, cennetlerdeki vesile makamı gibi arasında onun durduğu makamlara, meşhetler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin medfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah.

Allah'ım, cesetler arasında Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, durak yerleri, kabir aleminde, Arasat'ta, makam-ı Mahmud'da, arş-ı alada, cennetlerdeki vesile makamı gibi arasında onun durduğu makamlara, meşhetler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin medfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır.

Allah'ım, mukarrebbin makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi hükümlerle gönderilen resullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve

Cehennemin bekçisi Malik'e, insanların sağında ve solunda bulunan, hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle.

Kendine de ihsan eyle. Resullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle, Peygamberimizin ashabını da mükafatlandır. Allah

Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Haşr Suresi 10.

Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun âli ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle.

Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım! Senin hoşnut olacağın, seni ve peygamberimizi razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan, bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam eyle. Allah

0: السماوات والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salatla salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
0: Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanmak ve afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum.
1: اللهم استرنا بسترك الجميل.
0: Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört.
1: Allahumme inni es'eluke bihakkikel azim ve bihakki nuri vechikel kerim ve bihakki arşikel azim ve bima hamele kürsiyyüke min azametike ve celalike ve cemalike ve behaike ve kudretike ve sultanik ve bihakki esma

0: أولئك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك.
1: Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimlerinin hürmetine, ya Rabbi, senden talep ediyorum.

0: والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت.
1: Allah'ım, sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşırıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine, Ya Rabbi, senden talep ediyorum.

0: وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين.
1: اللهم Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler hatırına, mukarrabin makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَاَسْأَلُكَ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ
1: Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَاَسْأَلُكَ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاِسْمِ الْمَكْتُوبِ عَلَى وَرَقِ الزَّيْتُونَ
1: Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum.

Ve Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üzerimde salat getiren kulun ağzından salavat süratle çıkar. Uğramadık kara, deniz, doğu ve batı yerleri bırakmaz. Ve şöyle der. Ben yaratılmışların en hayırlısı, seçkin kul Muhammed'e, falan oğlu falanın okuduğu salat ve selamım. Bunun üzerine canlı cansız Karadeniz'de her şey onun üzerine salat ve selam eder.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Kıymetli kardeşlerim, bu derste, bu konumuzda yine kıymetli ibadetimizin, kurban ibadetinin manası üzerinde ve bize bakan birkaç yönü üzerinde durmak istiyoruz. Kıymetli kardeşler, büyüklerimiz, alimlerimiz demişler, Allah-u Teala ayeti kerimesinde bu olayı, kurban hatırasını anlatırken Hazreti Kur'an'da Saffat suresinde anlatılıyor. Bir aşığın, bir sevginin, bir sevgilinin neler yapabileceğini Cenab-ı Hak insan beşer ölçüsünde ne yapılabileceğini bize göstermiş. Kurban hatırasında bu ihlasla, bu aşkla, bu edep var. Ayet-i kerimede kardeşlerim Hazreti İbrahim'le oğlunun durumu anlatılırken Mevlamızdan İbrahim aleyhisselam bir oğul istemişti. Alemlerin sahibi de ona o istediği oğlu hediye etti. O Rabbinden isterken Allah'ım salih bir oğul ver diye dua etmişti. Bismillah, Rabbi hebli minassalihin. Allah'ım bana salih, içi güzel, gönlü güzel, niyeti güzel, fıtratı güzel, yönü güzel, sözü güzel, özü güzel, yüzü güzel, içini de her şeyinin sevginin kapladığı bir salih insan ver bana demiş de bunu istemiş. Ve bu isteğine Rabbul Alemin biz de ona bir çocuk müjdeledik. Halim, selim, yumuşak. Neyi yumuşak? Kalbi yumuşak, gönlü yumuşak, sevgisi Allah'a bağlı bir çocuk hediye ettiğini Mevlamız müjdeliyor. Bu müjde içinde kardeşlerim koşma çağına gelince diyor Rabbul Alemin, ona vahiy yolu, rüyada oldu bu, rüya yoluyla vahyederek bu çocuğu benim için kes diye Rabbul Alemin emir verdi. Bu emir kardeşlerim 3 defa tekrar edince bunun haktan gelen bir emir olduğu

Hazreti İbrahim kesin anlayıp, bakınız oğlunu anlama yaşında, koşma yaşında, oynama yaşında tam canlı bir vaziyette, devrede onu karşısına alarak oğluna diyor ki, ey oğlum, ben rüyamda emir aldım, Mevlam istiyor seni boğazladığımı gördüm. Bismillah. İnni enni ezbahuke fenzur mâzâ tera. Gördüğüm rüyamda seni boğazlıyorum ve bu emri aldım. Düşün hele, ne dersin buna, dedi. Danışıyor. Yani gel saçını tıraş edeyim, gel seni süsleyeyim, gel sana bir elbise giydireyim, okşayayım değil. Boğazın vücuttan ayrılmasından bahsediyor. Rabbim seni istiyor. Bana emretti, sen kendini bu yolda feda eder misin? Sen Rabbine kurban olur musun? Benim için değil, Allah için manasında söyleyince, bakınız onun için Allah'ımız bize şöyle gösteriyor. Gale, dedi ki, Bismillah, ya ebetif alma tu'mar. Ey babacığım, alemlerin Rabbi istiyorsa sen bu emredilen şeyi yap. Seteciduni inşallahu minas sabirin. Bu büyük işte nefsini bir kenara koydu. Nefsiyle bu işin üstesinden gelemeyeceğini bildi. Yerleri gökleri hükmeden, elinde tutan Allah'a teslim olarak, ben inşallah dedi. Allah'ın yardımıyla, Mevlam'ın bana ikramıyla sabredenlerden olacağım. Yani bu benim işim değil ama ben Rabbimden bunu istiyorum ki bana yardım etsin. Ben de onun yardımı ve dilemesiyle sabredeceğim. Beni sabredenlerden bulacaksın deyip, kardeşlerim, aşkını, kalbini, niyetini, her şeyini ortaya koydu. İşte baba yöneldi, çocuk teslim oldu. İkisi bu işe diyor teslim olduklarını görünce, Rabbul Alemin diyor ki, felemme esleme ve tellehu lil cebin. Artık ikisi de Allah'ın hükmüne teslim oldular ve can sevgilinin eline, babanın eline, önüne konup, beni Rabbim için kurban et diye teslim oldu. O da onu hakikaten yanı üzerinde yatırdı. Mevlamız diyor ki, ve nadeynahu en ya İbrahim, kad saddakta ru'ya, inna kezalike nezzil muhsinin. Sadakallahul azim. Diyor, sadık oldunuz. Niyetiniz sadıktı, amelinizle gösterdiniz. Ey İbrahim dedik, rüyana, sözüne sadık çıktın, oğlun da sadık çıktı. Biz sizi mükafatlandırmak istiyoruz, ameliniz kabul edildi diyerek, bu bir imtihandı diyor, açık bir imtihandı. Yani içinizi size göstermekti. Allah bilmediği bir şeyi öğrenmek istemiyor, haşa, hepsini biliyor. Bir, kendilerine göstermek istiyor, kalplerinin aşkını, nefislerinden hariç. Ve bir de aleme, alemdeki insanlara ve arkadan gelen bizlere, kainatın son insanına kadar deniyor ki, sevgi, sevgili uğrunda böyle canını feda ettiriyor, ettirdi. Ettirdi. Bize bu gönüllerin içindeki Allah aşkının neler yaptırabileceğini ispat etmiş oldu Allah'ımız. Eğer bu emir, kardeşlerim, bir kurban üzerinden gelseydi, mesela zekat emrinde Mevlamız size verdiğimiz rızıklardan siz de verin diyor. Hani iş maldan başlıyor ve o ibadet öyle geldi gidiyor. Ama bu ibadetin aslı candan başlamıştır. Meğer Allah-u Teala şunu ispat ediyor ki, gösteriyor ve bize de bir cesaret veriyor ki, sevgi bunu yaptırır. Ve nereden kardeşlerim, biz bu hakikaten bunun aslını, esasını anlayamayız. Bizim tarafa geçelim. Yani dünya için verdiğimiz ömrümüze, saçlarımızın niçin ağırdığına, belimizin niçin büküldüğüne, biz bir ömür 70, 60, 40 hangi yaşta isek bu zamana kadar geceyi gündüzü niye beklemişiz? Ve biz ölmek üzereyiz. Yani eskidik, bir vücudu verdik, bir ömrü verdik, dört mevsimi harcadık ne için? Önümüzdeki aşka bakalım. Bizim önümüzde duran şu dünya bizim malımız değildir. Bir emanet iken bir hayat derdine düştük, bir geçim derdine düştük. Ne olacağım korkusuyla buralıyı zannettik, burada kalacağız diye karar verdik, kanaat ettik. Halbuki öyle değildi ve düştük.

tük mide derdine, menfaat derdine, sen ben kavgasına ve böyle etrafımızdaki 3-5 meseleyle ömrümüzü bitirdik. Yani biz ve insanlar, insanlığın ekseriyeti paraya taptılar. Gönüllerini paraya verdiler, makama verdiler. Kendilerine, nefislerine, Allah muhafaza etsin, bizim eğer sevgimiz ispat edilecek olsa, sevgimiz, sevgilimiz dünya çıkıyor. Kendimiz çıkıyoruz, kendimiz için. Yani kendimiz dediğimizde toplasak mide ile şehvet. İki yer için bir gençlik gidiyor, bir ömür gidiyor. O kadar ilimler, o kadar hizmetler, o kadar emekler, kardeşlerim ve insan vücudu, vücuda verilen diğer nimetler, onunla birlikte kainatın içindeki şeyler, bakınız buradan bakıldığında biz dünyayı dünya için feda ettik. Biz kendimizi dünya için feda ettiysek, Allah muhafaza, Allah'ımız bizi kendine döndersin inşallah. İnsanların ekseriyeti Allah'ı tanımadan ölmüşlerdir. İnsanların ekseriyeti kendini tanımadan ölmüş gitmiştir. Yani insanların ekseriyeti dünyaya kurban olmuştur. Şehvetine kurban olmuştur, keyfine kurban olmuştur ve bunlar da ona sadece bir hiçlik, perişanlık, yalnızlık kazandırmıştır. Yalnız bırakmıştır o sevgili. Uğruna can verilen toprak, uğruna can verilen keyif, uğruna can verilen şehvet onu ortada bırakmıştır. Buradan hareketle, demek bu sevgi bile, nefsin sevgisi bile, şehvetin arzusu bile, dünyanın cazibesi bile bir ömrü kendine feda ettiriyor. Nice gençler bu uğurda gittiler, nice gençlik bu uğurda bitti. Demek ki böyle adi, sonu hiç olan bir sevgiliye bir insan ömrünü verebiliyorsa, alemin bir tanesi diyor ki, buradan anla ki, kabul et ki ve inan ki diyor, ölümün elinde olduğu, hayatın elinde olduğu, dünyanın ve ahiretin sahibi, can verirsen can bulacağın sevgili içinde bilenler, tadanlar, bu işi anlayanlar, o sevgiliyi tanıyanların ömürlerini, vakitlerini, canlarını ona vermelerinin kolay olduğunu buradan anla diyor. Dünyaya dünyalılar, dünyalı insanlar, Allah muhafaza etsin, yani örneği bizden vermek istemiyoruz fakat bize bulaşmış tarafı var. Yani Müslümanlar da gerçek manada Rabbimize yönelmiş, İbrahim Aleyhisselam'ın dostluk ahlakını, İsmail Aleyhisselam'ın sevgiliye can verme ahlakını bir derece, bir derece, bir derece, eğer tanısak ve nasiplensek, bulsa idik, biz onlara itimatla diyecektik ki, onların ihlasına güvenerek, evet Allah için can verilebilir. Dostlar vermişler, dostlar veriyorlar, aşıklar veriyorlar ve bize şunu söylüyorlar, kurban olacaksanız gelin, değecek bir sevgiliye, can verdiğinizde can bulacağınız, ebedi bir saltanat bulacağınız fakir, Allah'a yönelse ahiret zengin oluyor, zengin, Allah'a yönelse, Allah rızasını arasa, ahirette saltanatı ebediyen devam ediyor. Kadın dese ki, ben annemi babamı severim, kocamı çoluğumu çocuğumu severim ama ben bunları Allah'ım için severim, hayatımı Allah'a adadım, emir üzere, edep üzere, Rabbime giden yolda gideceğim dese de, sabretse, ebediyen başına saadet tacı konmuş bir kadın oluyor. Bir genç böyle bir tercih yapsa hiçbir saadeti sönmüyor, hiçbir sevgisi zayi olmuyor, hiçbir emek boşa gitmiyor. Devamlı yüzü güleceği bir genç olarak ebedi alem önündeki aleme adım atıyor. Kim kaybediyor? Allah'a vermiş de kim neyi kaybetmiş? Sahibine vermiş. Allah için yapılmamış da kim ne kazanmış? Hiç kimse bir şey kazanmamış. Dolayısıyla kurban hatırasında gönüllerimizin ve ömürlerimizin ve saadet sermayemiz olan her şeyimizin kime harcandığını bir muhasebe etme bayramı olarak, zamanı olarak düşünmeli kardeşlerim. Şu hayvanı ben kesiyorum demeli, hayvanın başında da bulunmalı, hayvana da bakmalı, ben bunu Allah için kurban ediyorum. Bu hayvana ne mutlu ki böyle bir güzel davada sebep oldu, feda oldu, gitti. Demeli ki, yahu ben nereye kurban oluyorum acaba?
senelerce düşünürüm, senelerce alırım, veririm, yaşarım, beklerim. Ben kime böyle feda oluyorum diye düşünmelidir. Bir muhasebeyi az çok yapmaya çalışmalı ve Allah'ım demeli, beni boşa harcama. Vaktim, ömrüm, gençliğim, aklım, fikrim, ya Rabbi heba olmasın, boşa, fitneye, fesada, zulme, yalana, kötülüğe ben heba olmayayım, boşa harcamayayım. Allah'ım bana bir şuur ver demeli. Beni kendine dönder de, sözümde, özümde, işimde, gücümde ben ebedi olan sevgilim sana Allah'ım yöneleyim demelidir kardeşlerim. Bunu bir muhasebe sebebi yapalım. Bu hatırayı düşünelim, bu aşıkları düşünelim. Önümüzde gece gündüz kadınlardan erkeklerden Allah'a yönelmiş, hem de saadetli ve edepli bir hayat yaşayan, dünyası da güzel, işleri de güzel, Allah'a kurban olan dostlar vardır. Onlara bakarak veya gidelim onları bir görelim gözlerimizle, Allah'a kurban olanlar, Allah'ın aşıkları diye onlara bakarak bir tercihlerimize kuvvet olsun. Bizim de onlar gibi olma cesaretimiz gelsin, gelir. Onlardan bir feyiz aksın, aşıkları görelim, sadıkları görelim, canını malını Allah yoluna feda etmiş cömertleri görelim. Kardeşlerim, biz de kendimizi seviyorsak, ne olur canımızı, cananımızı, malımızı, mülkümüzü kurtarmak istiyorsak bir yol arayalım. Bu yemekle içmekle kurtulmaz, uyumakla kurtulmaz, boşa harcamakla kurtulmaz. Bunun bir yolu vardır. Allah mülk benimdir, bana verin, benim için kullanın, benim için olun diyorsa bu yolu biz gerçekten canımıza minnet bilelim, canımız gibi sevelim. Canımızı kurtarmak için bu yoldan başka bir yolda yok kardeşlerim. Yok. Allah'ımız bu hatıradan bize bol bir feyiz nasip etsin. Bu hatıranın üzerinde düşünmeyi nasip etsin. Ey babacığım, boğazımı Allah istiyorsa canımı, sen Allah'ın emrini yap diyen İsmail Aleyhisselam'ın hürmetine, oğluna Allah için, bu oğlunun üzerinde bu emaneti icra eden, bu emri yerine getiren İbrahim Aleyhisselam'ın ve onların şerefli neslinden gelen, hepsinin güzel ahlakını üzerinde bulunduran Muhammed Aleyhisselam Efendimizin hürmetine Allah bizleri onlara bağışlasın. Dünyada, ahirette onlardan, onların yolundan ayırmasın inşallah. Allah'ımız ahir ve akıbetimizi ve işlerimizi hayır etsin. Hepiniz Allah'a emanet olun efendim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
4: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356. Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno dünyam. Teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Geldin. Hoş geldin.
6: Bayram geldi bayram. Haydi silkim kendine gel. Ne gereği var deme. Aman şimdi kim gidecek deme. Hadi kalk hazırlan, giy en temiz giysilerini. Komşularına git, dostlarına git, akrabalarına git. Merhaba de, bayramınız mübarek olsun de. Dertleş, konuş, sarıl. Kolay bulunur sevinç midir bayram? Sevinci paylaşmanın tadını başka şeyde bulmak mümkün mü?

Avarifül Marif sahibi Sühreverdi demiştir ki, veli olan kimsede şunların bulunması gerekir. Veli, dinin emirlerini iyi bilmeli ve onlarla amel etmelidir. Tarikatın adabını bilmeli ve o yolda seyri sülük yapmış olmalıdır. Hakikat ve irfan ilmini kamil manada bilmeli ve onlara ulaşmış olmalıdır. Bütün bunlar da ihlaslı olmalıdır ki kendisi için manevi seyir tamam olsun ve vuslat nimetine ulaşsın. Ey hak talibi! Allah'tan kork ve şerli kimselerin sohbetinden sakın. Çünkü onlar manevi yolu kesen, yani hakka ulaşmaya engel olan kimselerdir. Sen Kur'an ve sünnet-i seniyye ipine sımsıkı sarıl. Allah kendisinden razı olsun, Ebu'l-Hasan-ı Şüsteri demiştir ki, bizim yolumuzda sadece zahiri veya batini ilme sahip kimselere uyulmaz. Bu yolda ancak her iki ilme sahip kimseye uyulur. Bu kimse ayrıca tam bir zühd, isar ve vera sahibi olmalı, manevi dereceleri, halleri, makamları ve bu yoldaki tehlikeleri bilmelidir. Allah kendisinden razı olsun, Cüneyd-i Bağdadi demiştir ki, kim gerektiği kadar hadis yazmaz, sünneti öğrenmez ve Kur'an'dan yeteri kadar ezberlemezse, bu terbiye işinde ona uyulmaz.

Şu halde müridin ancak dünyadan gönlünü çekmiş, ilmiyle amel eden alime uyuması gereklidir. Sonra demiştir ki, bu işe talip olan kimse, kendi zekasıyla veya sufilerin ve hikmet sahiplerinin kitaplarını okuyarak, kendi başına amel yaparak, gayret ederek ve namaz kılarak bu yolun hakikatine ulaşacağını düşünmesin. Şerişinin terbiye şeyhi olmak için zahiri ve batını ilmi şart görmesi doğrudur. Şeyhe lazım olan zahir ilme gelince, ondan istenen kendisinin ve manevi seyir halinde müridin ihtiyacı olan ilimleri bilmesidir. Taharet, namaz ve diğer günlük farzlarda lazım olan ilmin bilinmesi gereklidir. Çünkü zahiri ilimlerin çoğunun Cenab-ı Hakk'a vuslat için yapılan seyri sülükte bir etkisi ve katkısı yoktur. Kan davaları, hadler yani cezalar, boşama ve benzeri ilimler gibi. Eğer terbiye şeyhlerinin bütün bu ilimlerde alim olmasına şart koşarsak, hakikate ulaşmış pek çok kamil insanının irşat rütbesinden düşmesi gerekir. Manevi terbiye veren kamil insanların pek çoğu, şeriat ilimlerinde derin alim olduğu gibi, birçoğu da ancak kendisine lazım olanı bilir. Ben İbn Acibe derim ki, durum bu olunca bazılarının terbiye şeyi bütün ilimleri bilmelidir. Öyle ki bütün ilimler yok olacak olsa onları yeniden ihya etmelidir. Ezberinden yazıp ortaya koymalıdır. Sözü geçersizdir. Nasıl böyle olmasın ki? İnsanların terbiye şeyhi ve kamil insan olduğunda görüş birliğine vardığı çok kimse bu seviyede bir alim değildir. Hatta içlerinde ümmi olanlar, yani kendisine farz olan fıkıh ilmini ağızdan dinleyerek öğrenenler bile mevcuttur. Avarif'te Bayezid-i Bistami'nin şu sözü nakledilmiştir. Ben velilerden Ebu Ali Sindi ile beraber oldum. Ben ona farz amelleri yerine getirecek fıkıh ilmini öğretiyordum. O da bana safi tevhidi ve hakikat ilimlerini öğretiyordu. Allah kendisinden razı olsun. Şeyh İbn Abbad fıkıh ilminde ümmi fakat hakikat ilminde umman olan bir zatın elinde manevi fethe ulaşmıştır. İmam Gazali de aynı şekildedir. Ariflerden El-Gazavani de zahiri ilimde yüksek bir payeye sahip değildi. Sufilerin ilmini öğrenmek için kendisine gençler gelince onlara talebesi Habdi'ye gönderirdi. Şeyhlerimizin şeyhi Abdurrahman El-Meczub da kendisine lazım olanın dışındaki zahiri ilimleri pek bilmezdi. Velilerin büyüklerinden pek çoğu zahiri ilimde ümmi iken velayet sırlarında umman idiler.

Şeyhin bilmesi gereken batın ilmine gelince, bu konuda şeyhten tam bir uzmanlık istenir. Sufilerin yolunda şeyh deyince kastedilen ilim, marifet ve hakikat ilmidir. Çünkü müridin şeyhe gitmesinin asıl sebebi, şeyhin ona seyri süluk yaptırması, kendisine tarikat ve hakikat ilimlerini öğretmesidir. Bunun için şeyh, Allah'ı müşahede derecesinde tanımalı, ilahi sıfatları, isimleri, onların tecellilerini, hükümlerini, tafsilatını, faydalarını, hikmetlerini ve sırlarını tam manasıyla bilmelidir. Şeyh ayrıca yolda müridin karşılaşacağı afetleri, nefsin ve şeytanın hilelerini, manevi vecd yollarını, makamların hakikatını çok iyi bilmeli, bütün bunları tecrübe ve müşahade ile elde etmiş olmalıdır. Öyle ki kendisine manevi yolda karşılaşılacak afetlerden, onun alametlerinden ve hakiki maksattan sorulunca, işin hakikatini haber vermelidir. Aradaki manileri gidermede, zahiri ve batını engelleri kaldırmada, manevi kuvvete ve kabiliyete sahip olmalıdır. Yine şey, basiret sahibi olmalı, ferasetiyle müritlerin ve irşad olmak isteyenlerin kabiliyet ve istidatlarına bakmalı, her birine kabiliyetine uygun şeylere yönlendirmeli, onu Rabbine ulaştıracak en yakın yolu tespit ve tayin etmelidir. Bu açıklamayı Abdurrahman el-Fasi yapmıştır. Abdullah Sahili bu Yetüs Salik isimli eserinde demiştir ki, şeyh için şart olan şeylerden biri de dini vazifelerini yerine getirmek ve seyri sülukunu gerçekleştirmek için gerekli olan kitap ve sünnet ilmini bilmesidir. Buna bir de Allah'ın ona iç aleminde açtığı hikmeti ekleyince bu onun için insanların içinde yürüyeceği bir nur olur. Allah kendisine kitap ve sünnetin hakikatini anlamaya ulaştırır. Sahili bu konuda uzun açıklamalarda bulunmuştur. Allah kendisinden razı olsun, Şeyh Ebu'l-Hasan-ı Şazili demiştir ki, bir şeyh kendisindeki faydaları, yani manevi feyiz ve güzel hali perde gerisinden, yani uzaktan sana ulaştıramıyorsa, o gerçek şeyh değildir. Ben İbn Acibe derim ki, herhalde o bu sözüyle talebesi kendisinden maddi olarak

uzakta da olsa, ona manevi himmetine ulaştıran kamil şeyhe işaret etmektedir. Yine Şazeli demiştir ki, "Vallahi ben bana samimiyetle tabi olan adamı Rabbimin izniyle bir nefeste Allah'a ulaştırırım." Allah kendisinden razı olsun, Şeyh Ebul Abbas Mürsi demiştir ki, "Vallahi ben bana samimiyetle tabi olan kimseyi bir nazarda müşahedeye ulaştırırım. Onu Hakk'a vasıl eder, her şeyden kurtarırım."

Ben İbn Acibe derim ki, Allah'a sonsuz hamdolsun, biz de zamanımızda nazarıyla insana tövbeye ve manevi fethe ulaştırıp ıslah eden büyük zatlara ulaştık. Onların sohbetlerine, terbiye halkalarına katıldık. Kendilerinin Ebu'l-Hasan Şazeli ve Ebu'l-Abbas Mürsi'nin hali üzere bulunduklarını gördük. Allah hepsinden razı olsun ve bizi onların izinden ayırmasın. Amin. Şeyh İbnü'l-Benna, şeyhte bulunması gereken şartları genişçe açıklayınca, velilik yolunda böyle birine uymak gerekli olmalıdır. İbnü'l-Benna buna işaret ederek demiştir ki, İnsanlar bu vasıftaki şeyhin etrafını sarıp onunla hak yolunda yürüdüler. Hepsi sevgi ve saygıyla ona katıldılar. Yani Allah kendisinden razı olsun, İbnü'l-Benna bu beytinde diyor ki, İnsanlar bu vasıftaki bir velide şeyhlik şartlarının bulunduğunu gördüklerinde ve onda velilik sırrının bulunduğunu anladıklarında onun etrafında toplandılar, arkasına düştüler, kendisine tabi oldular, onun nazar ve terbiyesi altında hak yolunda yürüdüler. Ona tabi olanların hepsi ondaki ilahi feyiz ve bereketin kendilerine ulaşması için huzuruna, meclisine can attılar, nazarları altına girdiler. Gerçekten Allah'ın öyle has kulları vardır ki, onlar bir kimseye nazar edince ona öyle bir saadet kazandırır ki, ondan sonra bedbahtlık olmaz. Onlar, arif-i billah, Allah'ı yakinen tanıyan kamil zatlardır.

İmam Sühreverdi, Avarifül Marif adlı eserinde demiştir ki, hiç şüphesiz ilimde yüksek payeye ulaşmış kemalat sahibi hak erlerinin, kamil insanların nazarları, kalp hastalıkları için en faydalı ilaçtır. Onlardan biri, sadık bir hak talibine nazar ettiğinde, onun kalbi açılıp, Allah Teala'nın özel ihsanlarını almaya kabiliyet ve ehliyet kazanır. O zaman mürşit, sadık müride gönlünden muhabbet nazarıyla bakar. Onlar, Allah Teala'nın askerleridir. Onların nazarıyla nice yüksek haller kazanılır ve güzel nimetlere kavuşulur. Bu hallere karşı çıkan kimse, Allah Teala'nın kudretini nasıl inkar

Allah Teala engerek yılanına öyle bir özellik vermiştir ki, bu yılan bir insana baktığı zaman onu bakışıyla, yaydığı zehir ve etkiyle helak eder. Bunun gibi Allah Teala bazı has kullarına öyle bir nurani nazar gücü vermiştir ki, o sadık bir hak talibine baktığında ona güzel hal ve manevi hayat kazandırır. İbn Ataullah İskenderi, Letaifül Minen adlı eserinde demiştir ki, kendisine uyulacak ve istifade edilecek velinin vasıfları ve işleri özetle şunlardır. Allah Teala seni ona sevk eder. Sana ona verdiği velilik vasfını gösterir. Senden onun beşeri yönünü gizleyip sana onun velilik yönünü açar. Böylece sen ona boyun eğip teslim olursun. Bundan sonra o seni doğru yolda götürür. Sana nefsinin dengesizliklerini, gizli hallerini ve taşıdığı özellikleri tanıtır. Seni masivadan kaçıp bütün varlığınla Allah'a teslim olmaya sevk eder. Seni Allah'a ulaşana kadar hak yolunda yürütür. Ve bu arada sana nefsinin kötü hallerini ve Allah'ın sana ihsanlarını tanıtır. Nefsinin kötü hallerini tanıman, seni ondan kaçmaya ve ona yakın olmamaya götürür. Allah'ın sana olan ihsanlarını tanımansa, Allah'a yönelmeni, ona şükretmeni ve her an onun huzurunda bulunmaya devam etmeni sağlar.

Allah kendisinden razı olsun, Şeyh Ebu Medyen-i Maribi demiştir ki, gerçek şey, zatınla onun manevi yolda önde bulunduğuna ve sırrınla onun büyük bir zat olduğuna şahit olduğun kimsedir. Şeyh, ahlakıyla seni terbiye eden, sükutuyla edeplendiren ve nuruyla içini aydınlatan kimsedir. Şeyh, huzurunda bulunuyorken senin kalbini Allah'a toplayan ve uzağındayken seni kötülüklerden koruyan kimsedir. Yine İskenderi Letaifül Minen'de demiştir ki, sana fayda verecek şey, senin kendisinden bir şeyler aldığın ve sana sadece sözleriyle yön veren kimse değildir. Gerçek şey, işareti senin içine sirayet eden kimsedir. Seni sadece hak kapısına çağıran kimse, gerçek şey değildir. Gerçek şey, seninle Rabbin arasındaki perdeyi kaldıran ve seni ilahi huzura ulaştıran kimsedir. Şey, sana sadece sözleriyle nasihat eden kimse değildir. Gerçek şey, seni haliyle hak yolunda gayrete getiren kimsedir. Gerçek şey, seni hevanın, yani nefsin kötü arzularının hepsinden çıkarıp seni Yüce Mevla'ya ulaştıran kimsedir. Gerçek şey, içinde Rabbinin nurları tecelli edene kadar senin kalp aynanı cilalayan, seni Rabbine yönelten, senin de kendisiyle Rabbine yöneldiğin, seni Allah'a vasıl edene kadar hak yolda götüren, Rabbinin huzuruna ulaştırana kadar sana yardım ve rehberlik eden, seni ilahi nurun içine atarak, işte sen ve Rabbin diyen kimsedir.

İşte o nokta Allah'a dostluk mahallidir. Yüce Allah'tan manevi yardımların feyiz, nur ve ilimlerin alındığı yerdir.

Allah'la buluşma makamıdır. İbnül Benna sonra şeyhin müridlerine hak yolda nasıl götürdüğünü dile getirerek demiştir ki, hak yolunda gidenler farklı durum ve konumdadırlar. Bazısı yaya gider, bazısı binekle yol alır. Yani şeyhin hakka gidiş konusunda mahir olması ve bu yolda gidenlerin hallerini iyi bilmesi gereklidir. Bu yolda gidenler farklı durum ve konumlara sahiptirler. Şeyh, manevi yolda gidişte zayıf olan ve kendisine taşıyacak manevi halden yoksun bulunan kimseyi kafilenin ortasına koyar. Bu kimse kendisinden önde olanların arkasında yürür, şeyh de onu arkasından takip ve takviye eder. Şeyh, manevi seyrinde kuvvetli olan ve kendisine taşıyacak manevi hale sahip bulunan kimseyi ise önde gidenlerle birlikte bulundurur ki ortada olanlar ve arkadan gelenler onun gidişatını takip etsinler.

Allah kendisinden razı olsun. Şeyh Ahmet Zerruk demiştir ki, hak yolunda yaya yürüyen kimse sadece zahiri amelleri yapan ve beden hareketleriyle yetinendir. Binekli olansa kendisine manevi bir halin, amelin, zikrin veya fikrin taşıdığı ve onu marifete yönelttiği kimsedir. Onların yaptıkları budur. Çünkü nefsin azim ve kuvveti sahibini muradına ulaştırmaya yardımcıdır. Allah Teala kula himmetine ve niyetine göre başarı verir. Bunun için yolda gidenler aynı cinslerdir. Fakat hepsinin elde ettiği manevi fetihler birbirinden farklıdır. Şu ayette de bu duruma bir işaret vardır. Bunların hepsi aynı suyla sulanır. Bununla birlikte biz yemede ve lezzette onların bir kısmını diğerinden daha üstün, kaliteli kılıyoruz. Ra'd suresi 13:4. Bu durum yerde biten ağaçlar hakkındadır. İrfana dayalı hakikatler hakkında durum nasıl olur düşünün. Bir velinin sohbetine, yani terbiye halkasına giren kimse, ondan ancak himmeti ölçüsünde bir şeye ulaşır. Eğer bir müridin niyeti, mürşidin himmetiyle uyuşursa, aynı istikamette gidilmiş olur. Yoksa aralarında ihtilaf meydana gelir. Ben İbn Acibe derim ki, bu sözle kastedilen şudur. Eğer müridin niyeti şeyhinin himmetine uyarsa, şeyhinin izinde gidilmiş olur ve mürid ona katılır. Eğer müridin niyeti şeyhinin himmetine aykırı olursa aralarında ihtilaf olur. Şöyle ki, müridin mürşide gitmesindeki niyeti sadece onunla bereketlenmek veya ondan azıcık istifade etmek olsa, şeyhin onun hakkındaki himmeti, yani niyet ve hedefi ise onu vuslata kavuşturmak olsa, niyetle himmet uyuşmadığı için sonuç alınmaz. Mürid, şeyhinden ancak niyetlendiği şeyi elde eder. Fakat eğer mürid için Allah katında güzel haller takdir edilmişse, şeyhin himmeti onu bu hallere yöneltir ve onları elde etmek için gayrete getirir. En doğrusunu Allah Teala bilir.

edilmesi için kalbi ve bedeni rahatlatacak bazı şeylerin yapılması gerekli olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Kalplerinizi saatte bir ara sıra rahatlatın. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh demiştir ki, bedenler yorulduğu gibi kalpler de yorulur. Onları rahatlatıp eski neşesine ulaştırmak için taze hikmetleri, kalbin tad alacağı yeni marifetleri araştırın. Şeyh İbnül Benna da bu duruma işaret ederek demiştir ki, beden binekleri yorulup ağırlaştığı zaman içlerinden biri der ki, ey güzel sesiyle yük taşıyan, develeri coşturup yürüten kervancı başı, o güzel sesinle bir kaside söyle de biraz dinlenelim. Sema ve zikir meclislerinde insanları dinlendirdiği için kaside söyleyene de had, name ile kervanı yürüten lakabı verilmiştir. Yani Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beyitlerinde diyor ki, yolculuk devam edip de usanç meydana geldiğinde ve bedenler hizmette, kalpler tefekkürde, ruhlar ibretlik şeylere bakmada yahut sırlar huzurda bulunmada, yorulduğunda ve gevşeklik meydana gelmesinden korkulduğunda, şeyh veya vekili güzel kaside söyleyen birine, ey kasideci, güzel sesinde şu kalpleri biraz dinlendir ve neşelendir. Onlara Rabbi ile yaptıkları asli sözleşmelerini ve kutsi yurtlarını hatırlat, der. O da güzel sesiyle herkesin haline ve durumuna uygun bir şeyler söyler. Bunun için bazı şeyhler zikir halkalarında kasideci bulundurmuşlardır. Çünkü o kalpleri harekete geçirip dinlendirmektedir. Ayrıca o zikirden sonra meydana gelebilecek yorgunluk ve usancı güzel sesiyle gidermekte ve böylece kalpleri rahatlatmaktadır.

Bir de şu durum var. Devamlı seyir halinde olmak, sürekli amelle meşgul olmak nefse usanç getirir. Bu durumda şevk ve heyecanın yeniden

İlahi Armağan. Seslendiren Enver Seyit.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 9797.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Geldin. Hoş geldin.
2: Bugün bayram. Can boğazdan çıktı. Et kemikten ayrıldı. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sineden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasında geçiriyoruz günlerimizi. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beride dolanıyoruz. Maddi kaygıları, dünyevi öncelikleri belki dondurduk, belki yeniden kanattık. Bayram yüzümüzü, özümüzü, sözümüzü dünyadan öte çevirmiş olmalı. Ahirete yakınlaştırmış olmalı. Adı üzerinde yakınlık bayramı. Ve bugün yakınlık günü. Bu sabah yine kurban, yeni kurban, yeniden kurban.

Biliyoruz, lütuflarına layık değiliz. Lakin sen doğru yolun sahibisin. Gazabın korkumuz, rahmetin ümidimizdir. Cahiliyenin küfründe Kur'an gurbetimiz, Resul yol arkadaşımız oldu. Varacağımız yarınlarda neslimize öğüdümüz olacaksın. Çünkü sen hayırlıların en hayırlısısın. Varlıkların zikri, müminlerin duası ve övgülerimizin en güzeli seninledir. Dönüşümüz sanadır Allah'ım, bizi bırakma. Ey sıkıntılarıma karşı hazırlığım, kudreti sonsuz Allah'ım. Musibet anlarında ümidim, terbiyene muhtacım Rabbim. Ey yalnızlığımda arkadaşım, beni kimseye muhtaç etme Allah'ım. Sen gurbetimdeki dostumsun, ölümüm sana kavuşmak olsun. Sen zorluklarımda sığınağımsın, karanlıklarda aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen günahları bağışlayan, ayıpları örtensin. Sıkıntıları gideren, kalpleri değiştirensin. Zayıfların yardımcısı, fakirlerin hazinesisin. Gariplerin sahibi, kalplerin sevgilisisin. Ey Rabbim, bizi Muhammed'e dost ve yoldaş eyle. Bizi onun hakikatine layık eyle. Sen onu bize hediye ettin, rahmet olarak gönderdin. Bizi de bağışlayıp ona hediye eyle. Sen öyle cömertsin ki Rabbim, biz yok.

Varlık isteğimiz ve talebimiz de yoktu. Ama lütfunla bizi var ettin. Yolunu gösterdin. Bizi yolda bırakma Allah'ım. Amin. Peygamberimizin sabah duası. Allah'ım, gönlümü sana bağlayacak, darmadağın halimi bir araya toplayacak, dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştıracak, kötü itiat ve fitnelerden beni koruyacak, zahirimi yükseltecek, amelimi temizleyip artıracak, yüzümü ak edecek, rızana ulaştıracak ve her kötülükten beni koruyacak olan rahmetini senin fazlından isterim. Allah'ım, bir daha küfür düşünmeyecek şekilde sadık veya kin bir imanı dünya ve ahirette de lütuf ve kereminin en yüksek mertebesine beni ulaştıracak olan rahmetini senden isterim. Allah'ım, kazalardan sabır ve kurtuluşu, şehitler mertebesini, iyilerin yaşayışını, düşmanlara galip gelmeyi ve peygamberlere arkadaş olmayı senin fazlından isterim. Allah'ım, her ne kadar hayırlısını bilemezsem ve amelim kusurlu ise de bütün dileklerimi sana arz eder, senden yardım dilerim. Yalnız senin rahmetine muhtacım. Ey gönüllere şifa verip bütün dertlere derman olan Allah'ım, sonsuz kudretinle birbirine yaklaşmış iki deniz suyunu yek diğerine karıştırmadığın gibi, cehennem azabından helak oldum diye feryat etmekten ve kabrin fitnesinden beni koru. Allah'ım, istemesinde veya hak etmesinde kusur ettiğim ve kullarından herhangi birine vaat ettiğin veya vereceğin her türlü iyilikleri candan arzular ve onları senin fazlından isterim. Allah'ım, bizi sapan ve saptıranlardan değil, hidayette olup hidayete ulaştıranlardan, düşmanlarından uzaklaştırıp dostlarına yaklaşanlardan, sana kulluk edenleri senin rızan için sevip isyan edenlere rızan için husumet bağlayan kullarından eyle. Allah'ım, ben dilimin döndüğü kadar dua ediyorum. Kabulü sendendir. Sen kabul eyle. Ben elimden geleni yapıyorum. İtimadım sanadır. Biz Allah içiniz ve ona yöneleceğiz. Kuvvet ve kudret ancak azamet sahibi olan Allah'ındır. Kıyamet gününde emniyeti, ebedi günde de ahdini yerine getirip rükû ve sücud eden iyilerle beraber cenneti senden isterim. Keremi ve ihsanına nihayet olmayan, dostluk edenlere sonsuz sevgisi olan ve dilediğini dilediği gibi yapan sensin. Ey izzet ridasına bürünüp herkese galip olan Allah'ım, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey ululuk ve yücelik ridasına bürünerek kullarına fuzlu inamını esirgemeyen Allah'ım, ey takdise ve tenzihe ancak kendisi layık olan Allah'ım, seni her türlü noksanlardan tenzih ederim. Her şeyi ilminde toplayan Allah'ım, Allah'ım, kalbimi, kabrimi, gözümü, kulağımı, derimi, tenimi, kanımı, kemiğimi, önümü, ardımı, sağımı, solumu, alt ve üstümü büyük nurunla temvir eyle. Beni nurlandır ve nurumu artır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
3: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim! Görüyorsun ki ömür ve gençliğim irademi kötüye kullanmam yüzünden kaybolup gitti. Kaybettiğim ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan şeyler, elem verici günahlarla beni saplantılara götüren kuşku ve vesveselerdir. Apaçık göre göre

gayet süratle sağ ve sola sapmadan, iradem dışında vefat eden ahbap yakın ve akrabalarım gibi kabir kapına yanaşıyorum. O kabir bu fani alemden ebedi bir ayrılıkla sonsuzluk yolunda kurulmuş, açılmış ilk durak ve birinci kapıdır. Sıkı sıkıya bağlandığım ve aşık olduğum şu dünya alemi kesinlikle anladım ki mahvolup gider, fanidir, ölür. Ve görüyorum ki içindeki tüm varlıklar birbiri arkasından kafile kafile göçüp gitmekte, kaybolmaktadır. Özellikle benim gibi nefsinin esiri olan şu dünya çocukları çok gaddardır, düzenbazdır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim! Her gelecek yakındır sırrıyla, ben şimdiden görüyorum ki çok yakın bir zamanda kefenimi giydim, tabutuma girdim, dostlarıma veda ettim. Ey Rabbim, kabrime yönelerek giderken senin rahmet kapında cenazemin hal diliyle, ruhumun dile dökülen sözleriyle feryat ediyorum. Ey emniyet ve güven veren sonsuz şefkat sahibi, kullarını lütuflarıyla kuşatan Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. İlahi, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. Aczime, zaafıma, fakrıma ve yokluğuma acı. Görüyorsun ki göğsüm daraldı, ömrüm tükendi, sabrım kalmadı, fikrim sönükleşti. Zaten sen benim açığımı da gizlimi de bilirsin. Sıkıntımı gidermeye, güç işlerimi kolaylaştırmaya gücü yeten sensin. Bana kudretinle yardım et Rabbim. Bana ve kardeşlerime, tüm müminlere, tüm insanlara yardım et. Hidayetini nasip et. İlahi, gelecek zamanın tehlikelerinden ve alakadar olduğum geçmiş zamanın elemlerinden kurtulmam için bana yardım et. Geçmiş hadiselerden ibret ve lezzet alacak şuuru ihsan et. İlahi, beni yokluk karanlıklarından kurtarıp varlık nurlarına ulaştıracak olan yalnız sensin. Beni kaygı ve kuşkularımdan kurtaracak olan sensin. Bitmeyecek bir huzur ve sükuneti temin eden de sensin. Beni günahlarımdan dolayı azarlama. Senden af diliyorum. Bana azap etme. Çünkü sen Kur'an'da diyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. İlahi, hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren sensin. Karanlıklardan çıkarıp nurlara kavuşturan sensin. Biliyorum ki senin yardımın ve koruman olmadan günahlardan kurtulamayız. Sen yardım etmezsen sana itaat edemeyiz. Bana günahtan koruyacak bir korku, iyiliklere götürecek bir şevk ve gayret ver. Amin. Ey rahmeti her şeyi kaplayan, ey her şeyin iç yüzü ve hükümranlığı elinde olan, sen öyle bir Rabsın ki hiçbir şey sana zarar veremez. Hiç kimse seni mağlup edemez. Hiç kimse senden gizli kalamadığı gibi hiçbir şey de sana ağır gelemez. Sen hiçbir şeyden yardım beklemezsin. Biriyle ilgilenmek seni başka biriyle ilgilenmekten alıkoyamaz. Ey Rabbim, sınırlı günahlarımla sınırsız rahmetine sığınıyorum. Benim her şeyimi bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın.

Ey her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında olan, ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyden sonra da varlığı devam eden, ey her şeyin üzerinde varlığı görünen, ey her şeyi emri altında bulunduran Allah'ım, benim bütün günahlarımı bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey her şeyi bilen, her şeyi kuşatan, her şeyi gören, her şeye şahit olan, her şeyi gözetip kontrol eden, her şeye lütufta bulunan, her şeyden haberdar olan Allah'ım, bütün günah ve hatalarımı bağışla. Öyle ki beni hesaba çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Allah'ım, senden ayrı yaşamaktan ve bayağı arzularımdan, senin celalinin izzetine, izzetinin celaline, saltanatının kudretine ve kudretinin saltanatına sığınıyorum. Ey sana sığınanları koruyan Allah'ım, beni şeytani arzulardan koru, beşeri kirlerden temizle. Peygamberin olan Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem candan sevgisini nasip ederek gaflet pahasından, cehaletten gelen kuşkulardan arındır. Öyle ki benlik ve enaniyet tamamen yok olup her şeyim senin için, senin adına, senin yolunda ve senin tarafından olsun. Böylece nimetin sayesinde ihsan deryasına dalmış, senin kudretinin yardımına mazhar olmuş, senin lütuflarınla memnun olmuş, senden alıkoyan her şeyden de senin himayenle korunmuş olayım. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey her şeyi elinde bulunduran, ey izzet sahibi aziz, ey düşmanlarına galip gelen kahhar, ey sonsuz merhamet sahibi rahim, ey sonsuz sevgi sahibi vedud, ey günahları affeden gaffar, ey gizlilikleri çok iyi bilen alamül güyub, ey kalp ve gözleri halden hale çeviren mukallibül kulub, ey kusurları örten Settar, ey günahları bağışlayan, günahlarımı bağışla. Çareleri daralan, yüzüne karşı kapılar kapanan, hak ehlinin yolunda yürümesi güçleşen, ömür günleri tükendiği halde nefsi, gaflet, günah ve faydasız amel sahalarında başıboş yaşamaya devam eden şu kuluna merhamet et. Ey dua edildiğinde cevap veren ve ey hesabı çabuk gören, ey keremi bol ve kullarına bağışı çok olan, hastalığı artan, şifası güçleşen, çaresiz kalan, musibeti fazlalaşan ve senden başka sığınak ve ümidi olmayan kuluna merhamet et. Allah'ım, kederimi, üzüntümü ve şikayetimi sadece sana arz ediyorum. Allah'ım, tek delilim muhtaç oluşum, hazırlığım elimin boş olması ve çaremin tükenmişliğidir. Allah'ım, senin cömertlik deryalarından bir damla benim bütün ihtiyaçlarımı karşılar. Senin af dalgalarından bir zerre bana yeter. Ey yarattıklarına karşı çok sevgili olan Vedud, ey yarattıklarını çok seven Vedud, ey yarattıkları tarafından çok sevilen Vedud, ey yüce arşın sahibi, ey mahlukatı yoktan yaratan ve onları öldükten sonra tekrar dirilten, ey dilediğini yapan, arşımın direklerini dolduran nur-u zatın hürmetine, bütün yaratıklarına galip geldiğin kudretin ve her şeyi kuşatan rahmetin hakkı

için istiyorum. Senden başka ilah yok. Ey kullarının imdadına koşan Allah'ım, bize yardım et. Ömrüm boyunca işlediğim bütün günahlarımı ve dilimin sürçmelerini bağışla. Bunu rahmetinle lütfet. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, duamızı kabul eyle.

Velhamdülillahi Rabbil Alemin, yazık oldu bana. Hüsrana uğradım, pişmanım. Ben ömrümü, hayatımı, sıhhatim ve gençliğimi geçici ve zararlı olan isyan, günah ve heveslerin yolunda kaybettim. Ve benim şu ihtiyar ve hastalıklı anımda elimde kalan yalnızca günahlar ve elemlerdir. Ve bu ağır yük ve utanan yüz ve hastalıklı kalbimle fani dünyadan beni ebedi ayrılıkla ayıracak olan kabre yakınlaşmak istiyorum. Ya benim Rabbim mahşer gününde şu günahkarı ateşlere atınız derse ben ne yaparım? İlahi, senin rahmet kapından başka bir sığınak ve bir kapı yoktur. İlahi, asi kulun günahlarını itiraf ede ede ve seni çağıra çağıra kapına geldi. Eğer kendisine merhamet edersen, bu zaten senin şanındandır. Çünkü sen Erhamürrahim'insin. Eğer kapından kovarsan, senden başka ona kim merhamet edecek? Senin kapından başka hangi kapıya gitsin? Ya Rab, günah ve hatalarımdan dolayı mahzun ve pişmanım. Kötü söz ve davranışlarımdan utanç duyuyorum. Lahuti alem

gökten bir feyiz yağdır da gönlümdeki batıl hayalleri silip süpürsün. İlahi, her an Allah Allah sesleriyle yalvarıp yakarıyorum. Senin kapında durmuş dileniyorum. İlahi, bana kendine varan yolu göster. Yolumu kaybettim. Fakat yine de yürümeye devam ediyorum. Ya Rabbi,

yapacak gücüm yok. Öyleyse bana tevbe etmeyi nasip eyle ve günahlarımı bağışla. Çünkü büyük günahları bile bağışlayan sensin. Hazreti Peygamber'in Taif seferi dönüşü yaptığı dua. Sizden hayra davet eden, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir ümmet bulunsun. İşte kurtuluşa erenler yalnız onlardır. Ali İmran 104. İlahi, kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresiz kaldığımı, halk nazarında hor görüldüğümü ancak sana arz eder, sana şikayet ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Herkesin zayıf görüp de dalına bindikleri çaresizlerin Rabbi sensin. İlahi, huysuz yüzsüz bir düşman eline beni düşürmeyecek, hatta hayatının dizginlerini eline verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar bana merhametlisin. İlahi, eğer bana kızgın değilsen, çektiğim mihnetlere, belalara hiç aldırmam. Fakat senin esirgiyiciliğin bunları göstermeyecek kadar geniştir. Sana sığınırım. Senin cemalinin nuruna sığınırım. Bütün karanlıkları parlatan, dünya ve ahiret işlerinin ıslahının yalnız ona bağlı bulunduğu nuruna sığınırım. İlahi, sen razı olasıya dek affını diliyorum. Bütün kuvvet ve kudret ancak sendendir. İlahi ahlakı isteme duası. İlahi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline rahmet eyle. İmanımı imanın en olgun ve en yüce derecelerine ulaştır. İnanç ve akidemi de akidelerin en faziletli noktasına eriştir. Niyetimi niyetlerin en iyisine, amelimi amellerin en güzel noktasına yücelt. İlahi, kendi lütfunla benim niyetimi olgun, saf ve net kıl. İlahi, inancımı sağlam ve sabit kılarken, kudretinle de benden doğmuş kötülükleri ıslah buyur. Ey yüce Rabbim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline rahmet eyle. Zamanımı yaratılış nedenim olan şeylerde harcat. Senden başkalarına beni yakarıcı kılma. Bana rahmet sofranı yay. Beni mal, mülk, mevki ve şöhret hırsından koru. İzzet ve şerefimi kibir ve gururumun peşinden dolanan bir tutku eyleme. İbadetlerimi kendini beğenmişlik içinde yok etme. Benim elimden insanlara hayır yönelt. Ellerimin insanlara hep hayır verici olmasını dilerim. Bana yüce ahlakı bağışla. Beni kendini beğenmişlikten ve kendini övmekten sakındır. İlahi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âline rahmetini ulaştır. Beni insanların arasında nefsimin değer ölçülerine göre değer ifade eden bir yüceliğe ulaştırma. Bana nefsimi onunla eğrilik ve sapıklığa düşeceği ve kendini beğeneceği bir şeref ve izzeti bağışlama. Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem âline rahmet eyle. Kuşkuya düşürmeden sevap yolunu açacak ve fayda verecek bir hidayete erişmeyi benim için de kolaylaştır. Beni ömrüm olduğu sürece sana itaat yolunda bir hizmetçi olarak yaşat. İlahi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem âline rahmetini gönder. Bana sitem edene karşı dilimi, benimle savaşan düşmana karşı elimi ve küfürde inatlaşana karşı da imanımı muzaffer kıl. Bana tuzak kurana karşı tuzağımı, zulmetmek isteyene karşı gücümü, beni

Yıplayarak bana sövene karşı onu yalanlayıp ona karşı durma gücünü ve beni tehdit edene karşı selametimi bana bağışla. Beni sevap ve iyilik yolunda çağıranın yolunda gitmekte, beni irşad edenin izinde yürümekte başarılı kıl. Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve âlinden rahmetine esirgeme. Bana karşı hile, ihanet ve sahtekarlıkla davranana, İhlas ve öğüt ile karşılık vermeyi, benden uzaklara kaçana da iyilik ve hayırla yaklaşmayı ihsan eyle. Beni umutsuzluğa düşürene bağışlama. Benden kaçana bağlanarak, aleyhimde gıybet edeni hayırla anarak karşılık vermeyi nasip eyle. İyiliğe karşı şükrü, kötülüğe karşı direnmeyi de nasip eyle. Rabbim, beni adaletinin yaygın sofrasında salihlik elbisesiyle süsle. Bana da öfkesini yenen, fitne ve düşmanlık ateşini söndüren, bireyleri toparlayan, halkın arasını bulan, müminlerin ayıplarını örtüp iyiliklerini açıklayan, yumuşak huylu, alçak gönüllü, hareketli, ağır ve bakar sahibi, iyi ilişkiler içinde bulunan, öncelikle fazileti arayan, nimetlere şükretmesini bilen, ehil olmayana bile ihsan edebilen, ne kadar zor olursa olsun hakkı söyleyen, hareket ve sözlerinde İslam olduğu sürece ısrarlı olan, hayrı çoğaltan, çok olan şerri azaltmaya çalışan ve diğer tüm iyi niteliklere sahip kullarının elbisesini giymeyi, onlar gibi olmayı nasip eyle. İlahi, yaşlılığımda rızkının en genişini, yorgunluk ve hastalığımda kudretini ihsan eylerken, beni ibadette gevşekliğe, senin yolunu teşhis etmede körlüğe, dostluğundan başkasını istemeye, sana uzak olana bağlanmaya ve sana bağlı olandan uzak kalmaya beni müptela kılma. Rabbim, beni zaruret anında senin dostlarının yardımına koşan ve onlarla birlikte hareket eden, ihtiyacı anında senden dileyen, durgunluk anında sana yakaran, senden niyazda bulunan bir kul eyle. Çaresizliğim anında senden başkasından yardım isteyen, yoksulluğum anında senden başkasından dilenen, korku anında da senden başkasına yakaranlardan eyleme ki, yalnız sana karşı zelil, önemsiz ve hakir görüleyim ey Rabbim. Allah'ım, şeytanın kalbime ektiği, yerleştirdiği şüpheyi, kuşkuculuğu, kıskançlığı, senin azametini anmaya, senin gücünü tefekkür etmeye ve senin düşmanlarına karşı tedbir almaya yönelik bir biçime çevirmeni ve bana bu gücü bağışlamanı niyaz ederim. Şeytanın dilime yerleştirdiği kötü kelimeleri, boş sözleri, ırza namusa sövmeyi, batıla tanıklık etmeyi, bir mümini çekiştirmeyi, kötü söz söylemeyi ve bunlar gibi davranışlarımı seni ululamakta titizlik ve çabaya, nimetine şükretmeye, ihsanını, bağışlarını itirafa ve nimetlerinin değerini bilmeye yönelt. Ya Rabbi, senin bağışlamana sığınmış, sana yönelmişim. Senin affına sığınmış ve senin yaratıcılığına aşık olmuşum. Senin fazlına ve keremine güvenmişim. Senin bağışlamanı gerektiren bir amele sahip ve senin affına layık bir durumda değilim. Kendim hakkında verdiğim yargı sonucu, senin ihsan ve faziletinden başka ümit ve sermayemin olmadığını gördüm. Öyleyse beni fazl ve ihsanından yoksun kılma. Allah'ım, bana hidayete eren bir mantık, takva düsturlarını içeren bir ilham bağışla. Huy ve karakterimde en temize ulaşmada bana başarı ihsan eyle. En beğendiğin işlerde beni görevlendir. En doğru olan yolda sırat-ı müstakim yürümeyi nasip eyle. Senin nizamın uğruna ölmeyi ve senin nizamını pratiğe aktarmayı nasip eyle.
İlahi, dileklerimi kudretinle yarat. Korktuğum şeylerden de izzetine sığınmayı ve korunmayı bağışla. Ya Rabbi, beni gücünle koru. Evimi yoksulluk ve dar geçimlilikten koruyarak beni kullarına el açar, minnet çeker duruma düşürme. İlahi, biliyorum boyun eğecek, el açılacak tek merciyi sensin. Beni sana boyun eğişimde başarılı kılarken kullarının şerrinden uzak tut. Sana çok hamd etme gücü ver. Allah'ım, ömrümü bağışlamanla sona erdir. İsteklerimi rahmetinle gerçekleştir. Yolumu hoşnut olduğun menzile giden bir yol yap. Amelimi tüm yaşamım boyunca iyiliğe yönelik kıl. İlahi, gafletim anında seni anmak için beni uyandır. Beni ömrünü sana ibadet ederek geçirenlerden eyle. Senin sevgine varan yolu aydın bir biçimde görme yeteneğini bana ihsan eyle. Bana dünya ve ahirette hayır ihsan eyle. İlahi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem âline ve ashabına rahmetini ulaştır. Ondan önce bazı kullarına rahmetini ulaştırdığın gibi, ondan sonra da bazı kullarına rahmetini ulaştıransın. Bana dünyada iyilik, ahirette rahmet ver. Beni cehennem ateşinden koru. Ey Rabbim, kısmetim cehennemse de razıyım senden. Değil mi ki o kısmet senden geliyor? Öyle ya, seni sevdiğini söyleyen ben isem, sana nasıl itiraz edebilirim? Seven sevdiğinden gelene yüz çevirir mi? Haşa! Zaman kim oluyor ki sevgiyi zincire vursun? Ah Rabbim, ne olur, ne olur Rabbim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

Halime Nur Erk. Aile Bağları.

Hayırlı bayramlar değerli dinleyiciler. Şu anda bizleri radyoları başında dinlemekte olan siz değerli dinleyicilerimizi en kalbi hislerimizle, sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor. Bu güzel bayram gününde bizimle birlikte hoş bir vakit geçirmenizi temenni ediyoruz efendim. Efendim şu anda sesimizin ulaştığı her yere en sıcak, en samimi ve en içten duygularımızla bayram özel programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Değerli dinleyiciler, bayram ruhlara lütfedilen manevi bir kanat, çilelerden huzura uzanan semavi bir sırat, ölümün sonsuz diriliğe çevrildiği ana vuslat. Şimdiki tecellisi itibariyle Hüsnü Mutlak'ın cemal ufkundan geçen ve fanilik perdelerinin ötesinde yaşanan bir müjde-i hayat. Efendim bayramlar diğer günlerden farklı olarak sanki yağmur yüklü bulutlar gibi gelir gönlümüze. Eteklerindeki hayırları, güzellikleri ve sevapları bizlere sunar. Sanki bekaya açık bu fani günleri ebedileştirmenin büyülü bir iksiri gibi bizlere sonsuzluğun sırlı kapısını aralamış gönüllerimize ebediyet duygusunu bir kere daha yaşatmış, bir kere daha duyurmuş olur bayramlar. Efendim peki bayramın anlamı buysa ya kurban ne demektir? Kurban, Cenab-ı Hakk'a ihlas ve samimiyetle boyun eğmektir. Kurban, onun emrine, onun razı olacağı şekilde tabi olmaktır. Kurban, canı ve malı ona takdim edebilmenin huzurunu yaşamaktır. Kurban, lebbeyk ya Rabbi diyerek huzuruna divan durmaktır. Kurban, Allah Teala'ya yüreğini sunmaktır. Kurban, yetimi, muhtacı görüp gözetmektir. Bir lokmacık yemeğimde bile sizi hatırlıyorum. Benden size hayır ve mutluluk.

yokluktan başka bir şey gelmez, benim size zararım dokunmaz demektir. Kurban varken vermeyi öğrenmektir. Kurban yetime ve fakire yüreğini sunmaktır. Kurban uzaklardaki kardeşlerini unutmamaktır. Onların gözyaşını silmeye çalışmak, bir lokmayla da olsa gönüllerini kazanmaya çalışmaktır. Sizi unutmadım, ben sizi seviyorum. Allah güç ve imkan verdiği müddetçe sizinle daha fazla görüşmek, halleşmek, dertlerinizi paylaşmak istiyorum demektir. Kurban, muhtaç ve gariplere yüreğini sunmaktır. Kurban, yatırılan bir koçta, Rabbine sunulan bir lokmada kudreti ilahiyeyi görmektir. Binlerce, milyonlarca mahlukun her yıl Rabbine kurban edildiği halde nasıl bereketlenip çoğaldığını fark etmektir. Çünkü kurban birin bin olduğu mevsimdir. Kurban Rabbi uğruna baş koyan o güzel ve asil hayvanata yüreğini sunmaktır. Kurban dökülen bir damla kanla birlikte günahların bağışlandığı, semavat ve arzın bayram ettiği, ihlas ve kulluğun perde perde göklere yükseldiği yüce bir ibadettir. Kurban, o hassasiyet ve samimiyete ulaşmayan kullukların geri çevrildiği, insanların yüzüne savrulduğu bir imtihandır. Kurban, semavata yüreğini sunmaktır. Kurban, Habil olup Rabbin huzuruna en güzel takdimle çıkmaktır. Kurban, Halil İbrahim olup oğlunu adayabilmek, İsmail olup başını bu gayeye koyabilmektir. Kurban, bıçak olup kendini teslim etmiş İsmail'i kesmemektir. Kurban, bütün peygamberlerin mukaddes hatıralarına yüreğini sunmaktır. Kurban yalvarıştır, yakarıştır. Kurban yazdır, duadır. Kurban acziyettir, teslimiyettir. Kurban rızadır. Kurban içindeki nefsaniyeti, nefreti, gaddarlığı, kini ve isyanı toprağa gömmektir. Kurban kulluğu, ihlası, vecd ve gayreti tekrar diriltmektir. Kurban yakindir, yaklaşmaktır. Kurban unutmamak, tereddüt etmemek, incitmemek ve incinmemektir. Kurban tertemiz bir şekilde yüreğini sahibine sunmaktır. Efendim, unutulan her ne varsa hatırlayın. Olmadı, yeniden yaşayın anılarınızı. Gökten yıldız toplayıp çocuklara dağıtın. Bir parça aydan alın bu gece ve dolabınıza saklayın. Sabah olunca kapağını usulca açıp bayramını kutlayın. Dışarının soğuk olduğunu unutup ısıtın yüreğinizi. Acılarınızı bir sandığa kilitleyip üzülmek için başka günlere erteleyin. Zamanı hızından yılları içine sadece 12 aycık sığdırdığından, hayatı çelme takmayı sevdiğinden dolayı bugün ne olur mahkum etmeyin. Anmanız gereken her kim ve her ne varsa bu bayram sakın unutmayın. Efendim, şimdi yine unutmamamız gereken tarihi bir şahsiyet Sultan 1. Murat Han'ı bu güzel bayram gününde minnet ve şükranla yad edeceğiz ve Sultan 1. Murat Han'ın bir kurban bayramı duasını sizlere nakletmeye çalışacağız değerli dinleyiciler. Sultan 1. Murat Han, Kosova önlerine geldiği zaman toz dumandan göz gözü görmüyordu. İki rekat namaz kıldıktan sonra mahzun gözyaşları içinde şu duayı yaptı. Ya Rabbi, bu fırtına şu aciz Murat kulunun günahları yüzünden çıktıysa masum askerlerini cezalandırma. Allah'ım, onlar ki buraya kadar sadece senin adını yüceltmek ve İslam'ı tebliğ etmek için geldiler. İlahi, bunca kere beni zaferden mahrum etmedin. Daima duamı kabul buyurdun.
Yine sana iltica ediyorum, duamı kabul eyle. Bir yağmur nasip eyle. Bu toz bulutu kalksın, kafirin askerini aşikar görüp yüz yüze cenk edelim. Ya ilahi, mülk de bu kul da senindir. Ben aciz bir kulum. Benim niyetimi ve esrarımı en iyi sen bilirsin. Mal ve mülk maksadım değildir. Yalnız senin rızanı isterim. Ya ilahi, bu mümin askerleri küffar elinde mağlup edip helak eyleme. Onlara öyle bir zafer lütfet ki bütün Müslümanlar bayram eylesin. Dilersen o bayram gününde şu murat kulun yolunda kurban olsun. Ya ilahi, bunca Müslüman askerin helakine beni sebep kılma. Bunlara yardım eyle ve zafer bahşeyle. Bunlar için ben canımı kurban ederim. Yeter ki tek sen beni şehitler zümresine kabul eyle. Asakir-i İslam için teslimi ruha razıyım. Tek ki bu müminlerin uğruna benim ruhum feda olsun. Beni gazi kıldın, sonunda da lütfen ve keremen şehit eyle. Çok geçmeden rahmet bulutları peydah oldu. Kosova meydanı üzerine sağanak halinde yağmur boşandı. Rüzgar durdu, toz bitti. Düşman çetin bir vuruşma sonunda perişan olup kaçmaya başladı. Sultan Murad'ın duası kabul olmuş, zafer ve arkasından da şehitlik gerçekleşmiş bulunuyordu. Hünkârın şehit olmadan önceki son sözleri şunlardı. İslam'ın muzafferiyeti benim şehit olmama bağlıysa, şehitlik şerbetinin nasip buyurmasını Cenab-ı Hak'tan dua ve niyaz etmiştim. Demek ki duam kabul buyuruldu. Allah'a hamd ve sena olsun ki İslam askerlerinin zaferini gördükten sonra hayatım son bulmaktadır. Ben artık sizlere muzaffer askerlerimi ve devletimi Mevlam'a emanet ediyorum. Bu sözlerin ardından Sultan Murad'ın temiz naaşı, şehadetin mübarek kanlarına bürünerek ilahi ve ebedi yolculuğa sefer etti. Sevgili dinleyiciler, şimdi dilerseniz bir şekerlik dilinden bayramı ve bayram gününde yaşamış olduğu anları tasvir eden hoş bir yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Eski bayramlar diyerek başlayacağım sözlerime ve biliyorum ki hepiniz kınayacaksınız beni. Lakin öyle değil dostlar size anlatacaklarım. Şu yamuk yumuk halime bakıp da sakın aldanmayın ve ne olur kulak verin ve dinleyin beni. Bu eve ilk geldiğim zamanlar 1900'lü yıllara dayanır. Şimdiki gibi o zaman da kıymetliydi metalim. En zarif ellerde gümüş ustalarının binbir çileyle üzerime nakşettikleri desenlerimle dünyaya merhaba dedim. Her zaman pek beğenildim, çok rağbet gördüm. Her zaman bir şekerlik olarak çocuklara daha yakındım. Lakin evin hanımı Hacı Safiye Hanım da pek severdi içimdeki akide şekerlerinden alıp da ağzını tatlandırmayı. Doğrusu ben de ona hizmet ediyor olmaktan nasıl keyif alırdım bilemezsiniz. Mübarek bir kadındı rahmetli. Mübarek ve güzel bayramlardı o günler. Bana en çok bayram günlerinde iş düşerdi takdir edersiniz. Elden ele dolaşır, misafirlere içimdeki lokumlardan, akidelerden, şekerlerden ikram ederdim. Genelde bu işi evin küçük kızı yapardı. Ama ben olmasam ya kiminle yapardı? Evin beyiyle Safiye Hanım'ın nice güzel sohbetlerine tanık oldum bir bilseniz. Yanan sobanın hemen yanı başında kendi dünyalarındayken onları seyretmeyi çok severdim. Hele bir de bayram arifesindeki heyecanlarını. Nasıl güzel bir telaş kaplardı evin hanelerini aman efendim anlatmak ne mümkün. Müzik.
öncesinden başlanan malum bayram temizliği Arife gününe kadar uzardı. Arife günü yine şöyle güzel bir toz alınır, ütülenir, ütüler tamamlanır ve ocağının tatlıların haşlanmasına geçilirdi. Safiye Hanım ikram konusunda oldukça titizdi. Misafirleri için neler neler hazırlardı bir bilseniz, sarmalar, dolmalar, tatlılar, börekler, çörekler. Arife gecesi bir türlü doğru düzgün oturamazdı kadıncağız. Bazen elim kolum olsa da ben de ona yardım etsem derdim. Evin içini kavrulmuş tereyağı kokuları, yanık tarçın kabuğu ve daha nice eşsiz güzellikteki kokular kaplardı. Diğer yandansa evin beyi çok hoş bir Türk sanat müziği açıverir, dışarıdaki ılık rüzgarda cumbalı camlardan içeri doğru süzülür ve tertemiz perdeleri bizi savuruverirdi. Yemek kokularına Safiye Hanım'ın lavanta kokan bembeyaz tüllerinin kokusu da bu esnada eşlik etmiş olurdu. Böyle mübarek akşam saatlerinde sokaktan gelen arife çiçeklerinin gürültüsüyle güzel bir akşam yemeği yenirdi. Arife çiçeği dedim, evet, şimdilerde yok değil mi bu çiçeklerden? Belki de vardır da siz bilmiyorsunuzdur. Arife çiçeği uzun zamandır yeni bir entari yüzü görmemiş çocukların bayram için alınmış yepyeni giysilerini daha fazla dayanamayıp giyinmeleri sonrasında açan bir çiçektir. Yani velhasıl arife günü ve akşamları yeni entarileriyle sokaklarda oynaşan çocuklara arife çiçekleri denirdi. Hani zamanını beklemeden açıveren çiçekler misali. İşte o minik ve heyecanlı çiçeklerin coşkulu ve neşeli seslerinin eşliğinde akşam yemeği yenirdi bizim evde. Sonra akşam ezanı vaktine yakın tek tek isimleri okunurdu arife çiçeklerinin. Ali, Zeynep, Fatma. Bizim evin ufaklıkları, şimdikinin hayırsızları koşarak gelirlerdi sokaktan. Tabii üst başlarına azami derecede dikkat göstermiş olarak. Sonra Safiye Hanım hepsine bir güzel bayram banyosu yaptırırdı. Evimizin neşesi, gönlümüzün şekeri olan kerimelerimizin ellerini yatmadan evvel bir güzel kınalardı Safiye Hanım. Ah efendim, ben bilirim. Çocukların heyecandan uyuyamayıp yatağın içinde nasıl tepiştiklerini. Ben bilirim efendiler. O yeni giysilerin nedenli kıymetli olduğunu ve yatağın hemen yanı başına nasıl özenle konduklarını. Nereden bileceksiniz? Elbette siz bilmezsiniz. Siz bunca yenilik içinde eskiliği unutmuşken daha yeni bir şeye sevinemez ve kıymetini bilemezsiniz. Efendim, bir şekerlik olarak evin içindeki yerim çok değişti. Gel zaman git zaman neler gördüm neler. Bayram sabahlarını ve daha nice güzelliği gördüm ben. Babasının bayram namazından dönüşünü sabırsızlıkla bekleyenleri, babasından önce yataktan fırlayıp namaza hazırlanan evin küçük oğlunu, bayram harçlıkları toplamak için yarışanları, içimdeki şekerleri görünce arsızca hepsini toplamak isteyen ufak haylazları. Daha neleri neleri gördü şu yaşlı beden. Ama eskiye dair en çok da edebi gördüm ben. Yaşanan tüm güzelliklerin belli bir edep ve saygı içerisinde yaşandığını, küçüklerin büyüklere saygısını, büyüklerin de küçüklere duydukları o eşsiz gerçek sevgileri. Her bayram hediyesi belli olan sokağın mendilci teyzelerini. En iyi çerezi ya da bayram harçlığını veren komşuların hangisi olduğunu. Gerçek manada komşuları ve komşulukları. Doğrusu yaşlı bir şekerlik olarak eskiye dalınca pek çıkamıyorum. İstemeden sizi sıktıysam mahvola. Bir şekerlik olarak hepinize güzel, edepli, gerçek manada hakka yakin ve halkla yakınlaşacağınız güzel, tatlı ve şeker tadında bir bayram diliyorum sizlere. Hani hep eski bayramlar diye söylenir ya, bayramlar zamana bağlı değildir ki eskisin.

İnsan doğasının yenilenmesi için altın bir fırsat sunan Mahsus'tan aralık bırakılmış kapılardır. Bu yüzdendir bayramlar eskimez ve her mevsim taptaze yeniden doğar. Yeter ki bizler varlığa susadığımızın farkına varalım. Dilerseniz sevgili dinleyiciler, şimdi sizlerle birlikte küçük bir nostalji yapalım ve zaman içerisinde bir yolculuğa çıkalım. Bizden size söylemesi, günümüzün pek çok tıkanmış damarı o alemde hala gürül gürül akmaya devam etmekte. Sizi bilmeyiz ama biz bu mübarek günde gönlümüzün dudaklarını onların mermer çeşmesine dayamak istiyoruz. Şair Nedim'in ifade buyurduğu gibi onların sinelerinde cennet suyu saklı çünkü. Dilerseniz şimdi buyurun birkaç damla dahi olsa o sudan birlikte içelim ve Osmanlı'da kurban bayramları nasıl yaşanırdı, o devirdeki adetlerimiz nelerdi birlikte öğrenmeye çalışalım, ne dersiniz?

Milkiye Nazırı Mertev Paşa'nın torunu Abdülaziz Bey'in 1850-1918 Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri adlı kitabına göre Ekabir konaklarında Kurban Bayramı merasimleri şu şekilde cereyan edermiş değerli dinleyiciler. Zilhicce ayı yaklaşınca hane sahibi kendisine olduğu kadar eşine, çocuklarına, vefat etmiş anne ve babasına, yine vefat etmiş zevce ve evlatlarına birer güçlü ve büyük koyun alır, onları en az 3-5 gün konağın ahır kısmında besletirdi. Koyunların dişi olmamasına, gözlerinin sağlam olmasına, boynuzlarının kırık veya organlarının eksik bulunmamasına ihtimam edilirdi. Hane sahibi bir tekkeye mensupsa oraya da adak adıyla gereği kadar kurbanlık gönderilirdi. Hatta kendisinin ve çocuklarının hocalarına, ebelerine, dadılarına vesaire biri kendisi, öbürü hanımı adına birer çift koyun gönderenler olurdu. Kurbanlıklar güzelce yıkanır, tüyleri taranır, boynuzları zeytinyağıyla yağlanır, temiz otlar üstüne yatırılarak bayram gününe kadar özenle bakılıp beslenirdi. Hane sahibi paşa ise padişahla resmi bayramlaşma yani muayide törenine katılmak zorunda olduğundan bayram namazını padişahın gittiği camide kılardı. Paşa değilse mahalle camisinde kılınan namazdan sonra doğruca evinin bahçesine gelir, kurbanlıklar için kazılmış çukurların başındaki buhurdanlıklardan tüten ve kan kokusunu bastırmaya yarayan güzel kokular arasında tekbir getirerek kurbanını ya bizzat keser veya başka birisine toptan değil teker teker isimlerini sayarak vekalet verirdi. İlk kesilen kurbanın kanından evin en küçük çocuğunun alnına sürülmesi ve postunun tekkeye yollanması adettendi. Kurban kesim işlemleri bittikten sonra hane sahibi konağa döner ve iki rekat şükür namazı kıldıktan sonra asıl bayramlaşmaya geçilirdi. Kurban etleri üç parçaya bölünürdü. İlk parça eve ayrılır, diğer iki parça medrese talebelerine, karakoldaki askerlere, dul ve kimsesiz kadınlara, bekçilere, tulumbacılara dağıtılırdı. Abdülaziz Bey'in dikkatimizi çektiği bir başka noktada kibar misafirlerin ziyaretlerini yemek vakitlerine denk getirmemeye özen göstermeleridir. Özen gösterilen hususlardan bir diğeri de aşırı et tüketimi yüzünden bozulmaya meyyal sindirim sistemini düzeltmek için sofrada tatlı olarak muhakkak turunç reçeli bulundurmaktı. Osmanlı devrinde ilmiyeden olmanın ayrıcalıklı bir yanı vardı. Mesela üst düzey bir bürokratla bayramlaşmaya gittiğinde binek taşında karşılanır, iki ağa koluna girerek yukarı çıkarır ve efendinin odasına girince şimdiki gibi kolonya olmadığı için gülabdanla karşılanır, eline ve üzerine gül suyu serpilir,

Sonra tepsiyle şeker ikram edilir ve sıra kahveye gelirdi. Kahvenin yanına yumuşak peynir şekeri ayrı bir kapta konulur. Bir süre sonra ev sahibi ağalardan birisine şeker tabağını almalarını söylerdi. Bu, misafire bayramlaşmanın bittiğinin ihtarı olarak kabul edilirdi. Tabii ki kalk git demek değildi ama misafirin serbest bırakıldığı böyle bir dille izah edilmiş olurdu. Efendim, bu defa da Topkapı Sarayı'ndayız ve kılavuzumuzsa Enderunlu İlyas Ağa. Arife günü padişah ikindi namazını Hırkayı Saadet Dairesi'nde kıldıktan sonra arz odasına gelerek sedef tahtına oturur, davullar çalınır, ardından mehter yeri göğü inletmeye koyulurdu. Saray ağaları sultanın huzurunda tomak oyun oynayıp üzerlerine çil paralar serpilirdi. Padişah sonra hareme geçer ve bayram hazırlıkları başlardı. Bayram sabahı padişahın arz odasını şereflendirmesiyle sarayda bayram başlamış olurdu. Bayram namazı Sultanahmet Camii'nde eda edildikten sonra Hırkayı Saadet Dairesi'nin kapısı yanında 40 kadar koç kurban edilir ve ilk koçu bizzat padişah keserdi. Bu merasimin ardından resmi bayramlaşmaya geçilirdi. Mehter nevbet vurmaya başlayınca Enderun ağlarından başlayarak herkes sıraya girip tahtında oturan padişahın bayramını kutlardı. Daha sonra padişahın Beyazıt'ta bugünkü İstanbul Üniversitesi bahçesinde bulunan eski saraya gittiğini ve orada kalan yaşlı harem kadınlarıyla harem ağlarına bağışlarda bulunduğunu biliyoruz. Bu arada baltacılar da ihsandan nasiplenmek için tomak oyunu oynayıp padişahı eğlendirirler ve çil çil altınlar onların üzerine de yağardı. Bundan sonrası bürokratların birbirlerinin bayramlarını tebrik etmek için yollara düşme vaktidir. Buna Divri Ebvab denilirdi, yani kapı kapı dolaşma. Devrin en büyük ricalinden en küçüğüne kadar bayramlaşmaya gitmek şarttı. Hangi birisini atladığınızda cezası vardı. Bu yüzden bayramlarda özellikle İstanbul'da memurlar yollara dizilir, gelirlerinden hatırı sayılır bir kısmını yol parası olarak harcarlardı. Tabii gittikleri yerlerde dağıtılan bahşişler de cabası. Çocukluğumuzda mendillere sarılı bayramları bilirdik diyor Perte Paşa'nın torunu Abdülaziz Bey. Meğer zengin konaklarında çocuklara harçlık yanında mendil değil, yemeni ve çevre verilirmiş. Kibar çocuklarının bayram kapıları da çok renkliydi diyor. Lalalarıyla beraber uzun bir bayram gezmesine çıkan çocuklar, akrabalar haricinde ebelerine, öğretmenlerine gider, evde özel olarak süslü sepet ve kutulara konularak hazırlanmış şekerleri hediye olarak götürürlerdi. Bundan sonrası bayramın ikinci gününe ait eğlence faslına giriyor ve bayramlar çocukların saatini ayarladır bugün. İstanbul'un Fatih Camii avlusu, un kapanı, Kadırga'daki Cinci Meydanı, Davutpaşa, Eğrikapı ve diğer meydanlarda sallanan beşiklere, kolon salıncaklara, dönme dolaplara, atlı karacalara yani karıncalara değil efendim, ev sahipliği eder, çocukları büyülü alemine adeta esir alırdı. Oğlanlar ata binmeyi, kızlarsa öküz veya at koşulmuş, etrafı açık, tepesi kırmızı ihramla örtülü arabalarda mahalleleri gezerlerdi.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyor.

0: Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mack Dorse Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
1: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: değerli dinleyiciler. Bayram özel programımızın bugünkü gönül konuğu rölyef sanatçısı ve yazar Haluk Sena Arı. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız bu güzel bayram gününde?
1: İyiyim çok şükür. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Gerçi sizi gördük böyle daha güzel olduk.
1: Eksik İçimize olmayın efendim.
0: Güzellikler doldu.
1: Eksik olmayın.
0: Bu güzel bayram günde yine geçen bayramda da sizi konuk etmiştik. Biz oldukça memnun kaldık. Sizin sohbetinizden lezzet aldık.
1: Teşekkür ederim.
0: Faydalandık bilgilerinizden ve yaşadıklarınızdan. Bu bayramda sizi konuk ederek o güzel anılarınızı, yaşadıklarınızı ve hissettiklerinizi, bilgilerinizi bizimle paylaşmanızı istirham edeceğiz.
1: Estağfurullah.
0: Ve efendim bayram ve kurban bayramı denilince insanın aklına neler geliyor? Mesela Ramazan bayramından kurban bayramını ayıran et kesimi diye algılanan, daha doğrusu biz bunu böyle görmüyoruz fakat insanların hafızasında çok farklı bir yerde. Yani kesmek kelimesi bile belki bize biraz farklı gelebiliyor insanlarımıza. Bunu gerçek manasını ve o kelimenin yerine kullanılabilecek güzel şeyleri de bize izah edersiniz umarım. Buyurun.
1: Kurban bayramını en içten duygularımla kutlayarak sözlerime başlayayım. Kurban kesimi et dağıtıldığı, fakir fukara sevindirildiği için bayram edilmiş değil. Kurban kelimesi kurbiyet kökünden geliyor ve kurbiyet yaklaşmak demek. Kesilen kurbanla, Allah'ın rızası için kesilen bu kurbanlarla, akıtılan kanla Allah'a yaklaşmaya bir vesile olduğu için bu isim verilmiş. Bugünler hadis-i şeriflerde son derece övülmüş, güzel, mağfirete affedilmeye vesile olan günler, dağıtılan etlerle fakir fukara da sevindirildiği için bir arada insanlar arasında da bir yaklaşmaya, yakınlaşmaya sebep
0: oluyor. Yani bir
1: oluyor.
0: Nevi Rab'le yakınlaşmak.
1: İlk önce tabii Rab'le yakınlaşmak, onun emrini ifa ederek, onun rızası için yapılan bir ibadet. Ondan sonra da fakir fukaranın sevindirilerek insanlar arasında bir yakınlaşmanın, kaynaşmanın meydana gelmesine, bir bayram edilmesine vesile oluyor. Demin kesmek kelimesinden bahsettiniz. Hakikaten kesmek deyince bir ürküntü veriyor. Fakat dilimizde de öyle alışılagelmiş, öyle söylüyoruz. Fakat ben yıllar önce Ahmet Yüksel Ezömrü hocamızın, ki Türkçe'ye son derece vakıf bir insan, bir kitabında okumuştum. Kurban tığlamak diye.
0: Evet,
1: gene duyduğuma göre bazı ilahilerde kurban tığlamak kelimesi geçiyormuş.
0: Evet, tasavvufta da o.
1: Tasavvufta tığlamak olarak geçiyor. Yani bizim ürktüğümüz kesmek kelimesiyle izah edilmiyor bu.
0: Nevi aslında bu dilimize olmamış olsaydı, pelesenk olmamış olsaydı belki o dediğiniz tığlamak kelimesi bizim uzak olduğumuz bir kelime olmamış olurdu. Bu şekilde de belki insanlar ürkmez, daha farklı bakardı.
1: Bu bayramın bir önemi de Arefe günü, bu bayramın anefesinde dünyanın her tarafından gelen Müslümanların Arafat Ovası'nda toplanıp İslam'ın 5 farzından biri olan hac vazifelerini ifa etmeleri. Orada şeytan taşlayarak Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in tesmiyetini hatırlamaları ve bu hatırlamakla ve oradaki meşakkatle de bir yerde kendi nefislerindeki şeytan

0: taşlamaları, yani bir yerde ıslah-ı nefs etmeleri oluyor.
1: Siz de tabii ki birebir o vazifede
0: Allah
1: bulunan
0: etti,
1: ifa
0: çok
1: etmiş
0: şükür,
1: olarak.
0: Çok şükür Allah nasip etti.
1: Oradaki heyecanı, hissiyatı bize de bir şekilde yansıtırsınız konuşmalarınızda.
0: Tabii bir hayli sene oldu fakat tabii o günlerin heyecanı hiç içimden çıkmadı. Benim için haç bir vazifeyi ifa ettiğim için Allah inşallah kabul etmiştir. İlk önce onu nasip ettiği için Allah'ıma çok şükrediyorum. Fakat orada duyduğum en büyük heyecan Mekke'nin ve Medine'nin sokaklarından gezerken, mesela Tavaf'tan kaldığımız eve gelirken hep düşündüğüm şey, ya Rabbim, bir süre önce burada Hazreti Peygamber bu topraklara bastı ve bana basmayı nasip ediyorsun. Yani bunun minnetini, şükranını, aczimi, o duygularımı izah etmeme imkan yok. O duygularla elimden geldiği kadar ibadetimi yapmaya çalıştım tabii. Çok çok güzel arkadaşlar nasip etti Allah bana haçta. Yani bir lütuftu. En ufak bir hastalık olmadı. Ve en ufak bir münakaşa, en ufak bir çekişme olmadı. Son derece rahat. Ki Ağustos ayıydı benim gittiğimde. Çölün sıcağını düşünün.
1: Olsun sıcak.
0: Evet. Hiç sıcağa dayanamazken hissetmedim bile. Ve hala arkadaşlığımızın sürdüğü dostluklar edindik. Bir de Arafat'a çıktığımız zaman tamamen kabri yaşadım, mahşeri yaşadım. Zaten orada çıkmadan önce bize söylemişti kafile başkanımız, sadece seccadenizi götürün Arafat'a ve kabirde yattığınızı düşünün. Çünkü orada toprağın üstüne seriyorsunuz seccadenizi, bir gece kalıyorsunuz biliyorsunuz Arafat'ta. Evet. Ve orada toprağın sertliğini hissediyorsunuz, hiçbir konfor yok. Hakikaten bir kabirde yatma, oradaki sorguyu, suali artık herkes kendi kapasitesine göre düşünüyor. Ondan sonra, vakfeden sonra şeye gidiyorsunuz, Mina'ya yürüyerek indikti galiba, hatırlamıyorum. Belki bir süre yürüdük, sonra otobüse bindik, şu an hatırlayamıyorum. Fakat o kadar mahşeri bir kalabalık ki, dura dura yürüyorduk. Ya Rabbim diyordum, şu anda işte biz mahşeri yaşıyoruz. Durduk, burada namazdan soruluyoruz, kendi kendime düşünüyorum. Biraz daha yürüyoruz o kalabalıkta, burada oruçtan soruyoruz. Biraz daha yürüyoruz, burada zekattan soruyoruz. Ve ben kendi kendime mahşerde sorulacağım her suali sanki bir temrin oldu o benim için. Benim gibi çok daha mütekamil olarak yaşayanlar da olmuştur bunu. Ondan sonra Mina'ya geliyorsunuz. Mina'da gene kayalıklar üstünde yatıyorsunuz. Yani hiçbir konfor yok. Fakat o kadar mutlusunuz ki topladığınız taşlarla şeytanı taşlıyorsunuz. Bir yerde kendi nefsinizdeki kötülükleri düşünerek, evet, ve onlardan nasıl kurtulurum diye düşünerek. Yani hac inşallah bir görev olduğu kadar insanın hayatında çok büyük izler bırakan bir hadise.
1: Bunu da buradan tüm hac farizasını yerine getirmek için bulunan kişilere de bizler için umarız oraya gitmek nasip olur
0: i̇nşallah,
1: sizin gibi.
0: İnşallah. Allah nasip eder.
1: O hissiyatı bize aktardınız. Teşekkür ederiz buradan. Ve o dönemdeki şeylerden bahsetmiştiniz Haluk Hanım. Adetlerden, komşuluklardan nasıl olurdu ilk günü? Bir aile içerisinde nasıl yaşanırdı bayram, kurban bayramı?
0: Şimdi size Anadolu'da yaşayan bir arkadaşımın anlattığını söyleyeyim. Sonra da İstanbul'da yaşayan, Fatih'te yaşayan dindar bir ailenin kurban bayramını.
1: İkisinin arasında.
0: İkisi de özde bir, niyetler bir. Ufak tefek bir şeyler var.
1: Teferruatlar da var.
0: Şimdi Anadolu'da yaşayan, Göynük'te yaşayan bir arkadaşım bunu bana anlattı. İlk önce dedi, babam bizi sabahleyin tekbir sesleriyle uyandırırdı dedi. Tekbir getirirdi dedi. Biz kalkardık ve bayram namazına babam giderdi dedi. O bayram namazından gelirken ne kadar fakir fukara gariban varsa toplar getirir. Evde zaten kurban kesilecektir. Onları bir toplar. Bir sofraya otururlar. Eğer yazsa bahçede, kışsa içerlerde, evet, bir sofraya otururlar. Ve beraber neşe içinde bir bayram kahvaltısı, hiçbir sınıf farkı gözetilmeden

kahvaltısını ederlerdi. Ondan sonra da arife günü oraya has özel bir çörek yapılırmış. Hanımlar otururmuş, mutlaka o çöreği yaparlarmış. Her gelen misafire kesilen koyundan veya büyükbaş hayvandan her neyse bir miktar verilerek yanına da o çörekten konularak yolcu edilirmiş. Bir de benim İstanbul'da bir

0: geçtiğini kızı Sıray Hanım'dan dinledim. Onu da isterseniz
1: takdir edeyim. Tabii tabii, çok hoş olur bizim için de.
0: Sabahları babam bayram namazından gelince bizi etrafına toplar. Önce bir Yasin-i Şerif okurdu. Sonra büyük dedemin haçtan getirdiği ve Kur'an-ı Kerim'in içinde duran Kabe örtüsünü çıkarırdı. Biz selavatlar getirerek o Kabe örtüsünü öperdik. Ondan sonra birbirimizle bayramlaşırdık. Sıra kurban kesimine geliyor. Babası veterinermiş arkadaşımın. Evet. Babam veteriner olduğu için kurbanı kendi keserdi diyor. Fakat önce hayvana su verirdik. Hayvanı hepimiz okşardık, severdik ve gözlerini bağlardık. Bir de bizim anneannemizde hayvan kesilirken her bir hayvan için ayrı tülbent kullanmak var. Gözlerine evet. bağladınız ki kan kokusu silinmiştir, hayvan ürkmesin diye. Babam tekbir getirirken de hayvanın boğazını okşardı. Böyle gıdısını severek tekbir evet. getirirdi diyor. Besmelelerle kurban kesilir. Ondan sonra hemen iki rekat namazını kılar. Sonra hayvan yüzülür, parçalara ayrılır, dağıtılacak yerlere verilir. Ve bir miktarıyla da kavurma yapılır. Gelen misafirlerle beraber yenirdi. Ve onların evine de bayram günü son derece kalabalık olurlarmış. Çok misafir gelirdi. Yani neşe içinde bir bayramı bu şekilde kutlamaya başlarlarmış.
1: Yani hem Anadolu'da evet. hem de İstanbul'da.
0: Hem Anadolu'da çok güzel. Bir de İstanbul'da bir adet var. Belki Anadolu'da da mutlaka vardır. Kavurmanın yanında cevizli baklava da ikram ediliyor misafirlere.
1: İstanbul'da muhakkak olmazsa olmazların içerisinde baklava evet. muhakkak yapılmaya çalışıyor ya da alınmaya çalışılıyor. Şimdiki evet. imkansızlıklar içerisinde evet. gerçi hanımlarımız özen göstermeye çalışıyor tatlılar hususunda. Evet. Diğer dolmalar, sarmalar, yemeklere bir ayrı ihtimam gösteriyor. Fakat tatlı hususunda dayanamıyor insanlarımız. İle de bir tane tatlı olacak, istiyoruz. Tatlı evet. olacak diyoruz. Tabii sizin yaşamış olduğunuz komşu ve komşuluk ilişkilerinizden söz etmek istedik ve bundan örnekler sunduk. Şöyle bir de İstanbul'un, yani eski diyoruz ama ne kadar eski bilemiyorum. Yaşadıklarımız çok çok eski değil.
0: Evet.
1: Ama Osmanlı'ya doğru gidilecek olsa bunlar nasıl adetler yerine getirilirdi?
0: Şimdi İstanbul'da Osmanlı devrinde bu saray geleneğinden geliyor. Fakat vükela evlerinde veya daha kabir evlerde, yani alacak gücü olan evlerde kesilecek kurbanın mutlaka sakız koyunu olmasını özen gösteriliyor. Eğer sakız koyunu alınamazsa Trakya'nın kıvırcık koyunu kesiliyor. Yani hayvan üstünde ben mesela çok iyi hatırlarım. Bizim evde o vakit koyun eti yenirdi. Bayramlarda değil, mutlaka kıvırcık eti olmasına dikkat edilirdi. Fakat şey yapılmadan önce de, kurban kesilmeden önce de özellikle nişanlı ve sözlü kızların evine yollanacak hayvanlar bir gece evvelinden Arap sabunu ile yıkanıyor, tüyleri taranıyor, gül suyu ile sürülüyor, boynuzlarına yaldızlar konuyor, gelin teli ve kurdelelerle süslenip
1: gelin gibi olsun
0: evet, gelin gibi
1: kınalanıyor,
0: sırtına da kına yakılıyor.
1: Ne kadar?
0: Eğer varlıklıysa aile, bir de boynuzuna altın takıyor, bir büyük şey, bir sarı lira takıyor ve öylece kız evine yolluyor.
1: Buradan bakıldığı zaman anlatımınız, izahınız o kadar hoş, güzel oluyor ki insan ürkmüyor. Hani şimdiki kişiler, günümüzdeki insanlar öyle bir anlatım şekli var ki insan anlatırken ürküyorsunuz. İşte şey yapacaksınız, vahşi bir işlem yapıyorsunuz.
0: Gibi.
1: Yani böyle bir yiyici, bir götürücü bir hadiseymiş gibi bahsediliyor. Bu insanı rahatsız ediyor.
0: Bir hayvan
1: ediyor.
0: Merhameti insanlarda zuhur ediyor. Ama yılbaşında kesilen hiç kindiler orada, hiç yahut kasaptan alıp yediğimiz etler hiç lafı edilmiyor.
1: Evet.
0: Bunlara hiç değinilmiyor. Fakat bir ibadet olarak yapılan bu kurban ibadeti, ki biz bunu sosyal cephesinde son derece geliştirmişiz.
1: Evet, evet.
0: Çok güzel adetlerimiz, usullerimiz var. Bu maalesef laf ediliyor. İnsanoğlu çiğ süt emmiş, her türlü şeyi yapabilir, evet, söyleyebilir.
1: Bunu söylemek istedim çünkü

0: Çünkü çok fazla bunun üzerine değiniliyor. Ekranlarda çıkıyorlar ya da radyo mikrofonlarından sesleniyorlar. Bu insanı biraz rahatsız ediyor. Çünkü ibadet aşamasındasınız
1: bu ibadettir.
0: ve o ruhla yaklaşmaya
1: Evet.
0: çalışıyorsunuz. Ve bu ibadetinize bir nevi onların baltalaması gibi oluyor. Canınızı sıkıyor, kalbinizi incitiyor. Tabii ki bunlar da olacak, diğerleri
1: tabii.
0: de olacak ki
1: Evet.
0: iyi ve güzeli ayırt edip doğrusunu bulabilmek lazım. Bunu da bir şekilde izah etmiş olduk buradan. Peki şöyle de bir şey söylesek, ilk günde hani aileler toplanır, şunlar yapılır dedik. Peki öğle üzeri oldu, öğleden sonra oldu diyelim. Misafirliğe gidilir ya da misafirler karşılandığı zaman ne gibi ikramlarda bulunulurdu mesela?
1: İlk önce şeker tutuyorsunuz. Bir miktar kavurma etle yanında baklava ile çıkarıyorsunuz. Yanında arzu ederseniz kahve de sonradan ikram edilebilir. Bu arada çocuklar tabii sevindiriliyor. Alamayanlar, el öpmeye gelenler mutlaka sevindiriliyor. Her aile onun özel bir şekilde kutluyor. Ya çocuğa bir hediye alıyor yahut bir mendilin içine onun seveceği miktarda bir para koyuyor. Ucunu da bağlıyor, ona hediye ediyor. Tabii çocuk için bu çok muazzam bir şey oluyor.
0: Şöyle isterseniz bu güzel sohbetimize bir ara verelim. Bir güzel eser dinleyelim. Ondan sonra biz tekrar bu tatlı sohbetimize kaldığı yerden devam edelim Haluk Hanım, olur mu?
1: Peki, hay hay.
0: Peki, bir ara veriyoruz sevgili dinleyiciler.

0: Sevgili dinleyiciler, Bayram Özel'le karşınızdayız. Bugünkü Bayram Özel konuğumuz, gönül konuğumuz Haluk Sena Arı hanımefendi. Eser aramızdan önce söyleşimiz oldukça hoştu ve kaldığı yerden devam edelim isterseniz Haluk Hanım. Misafirleri karşılamaktan bahsetmiştik. Onun öncesinde tabii sabah bayram namazını kılmaya giderken evin içerisindeki küçük çocuklar o coşkuya katılır. Neler tabii, yaparlar, nasıl?
1: Bilhassa erkek çocuklar mutlaka babalarıyla bayram namazına giderlerdi ve o ilk çocuklar ilk dini neşeyi bu bayram namazlarında almışlardır. O tekbir sesleriyle yani kendi öz benliklerine ait bir olayı orada yaşamışlardır. O onun küçük muhayyelesinde bir iz bırakmıştır ve hayatının sonuna kadar herhalde
0: o ilk bayram namazı
1: onun hatırından çıkmaz.
0: Bayram namazından sonra da aşılanması gereken bir başka önemli olan bizim için örflerimize, adetlerimize uymanın dışında dini vecibelerimizi yerine getirmek ve tabii ki bunun yanında da ölmüş, vefat etmiş yakınlarımızı ziyaret edebilmek. Neler yaparlardı? Çocuklarını elinden tutup götürürler miydi sizin zamanınızda da?
1: Bayram namazından sonra mutlaka kabir ziyareti olurdu. Ölmüşlerin hatırlanması bir vefa borcuydu ve çocuk bunu görürdü. Tabii gidecek yaşta olan çocuklar 8-9 yaşında olması lazım. En aşağı ufacık 2 yaşında çocuğu götürseniz bir şey anlamaz. O yaştaki çocuklar giderler, küçücük ellerini açarlar, bir Fatiha okurlar. Orada yatan dedesi hakkında veya büyük annesi hakkında bir malumat verir onu götüren. Ve bir vefa borcu ifa edilir. Kendilerini yetiştirenlerin unutulmadığını gösterirdi. Bu toplumda yaygındı. Zannederim hala da var. Çünkü bayram günleri giderseniz kabristanlar bir hayli kalabalık oluyor.
0: Tabii sabah işte namazdan sonra, işte bayram namazından sonra kabir ziyareti, ondan sonra da eve gelip o güzel yemekleri yedikten, misafirliklere gidildikten sonra yapmamız gerekenleri ifa ettikten sonra bir de bize ihtiyaç duyan komşularımızı, muhtaç olan komşularımıza, o kesmiş olduğumuz kurban var ise onlara da götürebilmek. İşte muhtaç kimseleri burada asıl olan bayramın maksadı herhalde bize ihtiyacı olanlara yakın olabilmek.
1: Evet.
0: Sizin bahsetmek istediğiniz de biraz önce buydu.
1: Evet.
0: Zannederim isterseniz.
1: Şimdi esas kurban eti götürüyorsunuz ihtiyaçlılara. Yani yemeğe ihtiyacı olduğu kadar insanların konuşmaya da ihtiyacı var. Bugün tamamen o komşuluk ilişkilerimiz kalkmış vaziyette. İnsanlar birbirinden sıkılır oldu. Zaten bayram ziyaretleri de kalktı. Bayram tatili bir tatil vesilesi oldu. Belki çalışan insan için bugünün trafiğinde tekrar kapı kapı dolaşıp bayramları ziyaretinde bulunmak çok büyük sıkıntı. Ama insanın bir de sıkıntıya rağmen katlanması gereken bazı olaylar vardır. Her olay bize zevk vermez. Zevk bağlamadığımız şeyleri de yapmaya mecburuz.
0: Ya bunlar Rabbimizin bir lütfu, bir ikramı olarak bayramları
1: yani,
0: kabul etmek
1: lazım. Tatili yapacaksak bir başka zaman yapalım. Yani ilk 2 günü ayıralım buradaki yalnızlara, kimsesizlere, hayır dua almak isteyenlere. Hayır dua almak isteyenler için bu çok güzel bir fırsat. Ben hatırlarım böyle yaşlı birisine gittiğimde genç bir hanımken ellerini açardı. Kızım seni de böyle sizi titreyerek ihtiyarlığında arayanlar olsun derdi. O derece insanlar konuşma ihtiyacında. O yüzden mesela huzur evleri ziyaret edilebilir. İlla ki komşu falan değil ama huzur evlerindekiler, yetim çocuklar, bunlar yetimhanedekiler, bunlar ziyaret edilebilir. Kendi komşularımızı zaten ziyaretle mükellefiz. Yakınlarımızı zaten ziyaretle mükellefiz. Yani bu vazifeler ihmal edilecek gibi şeyler değil bence.
0: En azından
1: bence
0: bayramda bunu,
1: bayramda tabii.
0: Nimet bilerek
1: yani
0: yapmak.
1: İlla ki et götürmek şart değil.
0: Tabii,
1: illa ki bir hediye götürmek değil. Hatırlanmak çok güzel bir şey. Bir insanın hatırlanması, yani bir işe yaradığını hissetmesi
0: onu
1: çok güzel. Evet.
0: Bir güzel izah ediyorsunuz. Ben sizi seviyorum. Bana ihtiyacınız olduğunu fark ettim ve yanınızdayım.

0: diye. Çok önemli şeyler bunlar. Ama bugün biz bunu maalesef bu adetlerimizi kaybetmiş vaziyetteyiz. Bir telaş. İnsanlar arasındaki ilişkiler iyice ne mesafeli olmaya başladı.
1: Kaynaşmak zaten oldukça bir sorun. Çünkü bu sanal ortamda, evet, bu teknolojinin oldukça ilerlemiş olduğu günümüzde zaten normal günde bile ehemmiyet göstermediğimiz şey, en azından biraz zorlayalım kendimizi.
0: Muhakkak.
1: Ve o dediklerinizi birebir yapmasak bile telefon diye bir şey icat edilmiş. En azından uzaklarda olan, gelemeyen, sesinize çok farklı bir ton vererek bunu ifade edebilirsiniz.
0: Tabii. Yani
1: gelemeyenler de oluyor. Gurbette olanlarımız var.
0: Gurbette olanlar var. Fakat bir telefonla aramak. Eskiden bayram tebriği yazarlardı. Uzun uzun.
1: Evet.
0: Kartlar alınır. Nostalji oldu şimdi. Halbuki hala yapanlar var. Hatırlanmak, postacıdan bir mektup gelmesini beklemek çok güzel bir olaydı. Şimdi mail yollanıyor. İngilizce tabirini kullanıyoruz maalesef. Yani mesaj yollanıyor veyahut bir cep telefonuyla dahi aramak güzel bir şey. Yani hatırlandığını hissetmesi insanın çok güzel bir şey. Çok da önemli insan hayatında bunlar. Bir de dargınların barışması için bayram çok güzel bir vesile. O kadar ufak şeylerle birbirimize kırılıyoruz ki aman yarabbim, kardeş kardeşe küs, anne evlada küs, evlat büyük anneye küs. Yani bunlar dinleseniz incir çekirdeği doldurmayacak şeyler. İnsan kusursuz olmaz, herkes kusur yapabilir. Bu kusuru uzatmak, bunu büyütmek bence en büyük kusur.
1: Evet.
0: Allah bile dargınlığı müsaade etmiyor akrabalar arasında. Bunu yapması hiç hoş değil insanların ve bu bayramı fırsat bilip bir kimsenin nefsine hükmederek, tabii ki nefse ağır gelir kendisiyle konuşmayan bir insana gitme, ama onu gidip araması, onunla dargınlığı ortadan kaldırması ne kadar insani bir hareket diye düşünüyorum.
1: Ki Rabbim de bayramları boşuna lütfetmemiş.
0: Tabii,
1: bu ikramı kullanalım,
0: tabii,
1: bu nimetten faydalanalım.
0: Tabii.
1: Ve bu kusurlarımızı yakinen bilip görerek ifade ettiğiniz gibi hallerde bulunalım diye.
0: Tabii.
1: Siz çok güzel ifade ettiniz. Umarım sevgili dinleyicilerimiz arasında da küs olan, dargın olanlar varsa annelerinin ya da kiminle küslerse barışırlar.
0: Bir yanağa
1: gönüllerini alırlar.
0: Gönüllerini alırlar muhakkak.
1: Hatırlarını sorarlar.
0: Çünkü biz birbirimize misafiriz. İhtiyara gence bakmıyor. Ölüm geliveriyor. Sonra insanın içinde ukde kalır. Bak ben bununla dargın gittim diye. Hepimizin birbiri üstünde hakkı var.
1: Sevgili Haluk Hanım, şimdi eskilerde bayramlaşma gününde, bayram gününde büyükler küçüklere çeşitli hediyelerde bulunurlardı. Sizler de ona şahit olan bir kişi olarak bize neler söylersiniz, neler verilirdi? Mesela sizin küçüklüğünüzde neler verilmişti ya da çevrenizde şahit olduğunuz bu tip hadiseler nelerdi?
0: Biz çocukken hep bir araya gelirdik. Kimden ne kadar harçlık alacağımızı hesaplardık doğrusunu isterseniz. Şimdi de çocuk için bayram bu bir vesile oluyor tabii. Güzel hediyeler, çoraplar, mendiller, kurdeleler. Tabii ailenin gücüne göre büyük anneler, büyük babalar önceden bayram hediyesi hazırlanır. O harçlıklar bağlanır mendile. Ondan sonra da gelen çocuklara ne hazırlandıysa sabrasına göre verilirdi. Tabii bir miktar şeker de verilir. Bu arada sadece çocuklara değil, hizmet edenlere de hediyeler hazırlanırdı. Büyük konaklarda mesela çalışan dadılar var, yardımcılar vesaire var. Onlara mintan alınır. Bekçi baba var, sucusu var, postacısı var. Bunların her birine ayrı ayrı hediyeler alınır. Onlar da büyük bir hürmetle gelirler, bayramları kutlarlar. Çünkü aile birbirini tanır. Yani komşu, bekçi baba kimin evini beklediğini bilir. Onun için gelirler, bayram kutlarlar ve ona göre önceden hazırlanmış olan hediyeler onlara verilirdi.
1: Ne kadar
0: postacının da getirdiği bayram kartları veya bayram tebrikleri karşılıksız kalmazdı. Ona ufak bir hediye ile

0: da gönlü hoş edilirdi.
1: Yani böyle adetlerimizi duyunca şimdi derdeki çocukların yaptığı ancak maddi olarak birkaç kuruş evet, paralarını sayabilmek oluyor herhalde.
0: O da ancak en yakınlarına gidiyorlar. Geri kalan zamanlarını ya internet başında geçiriyorlar.
1: Evet,
0: ya birbirlerinde ya oyunla kafelerle geçiriyorlar. Çünkü tamamen haza dayanan bir çağda yaşıyoruz. Evet. İnsanlar sadece haz alacakları şeyleri yapıyorlar. Halbuki bütün mesele bir tekamül olmuş bir şahsiyet hazı erteleyebilen bir insandır.
1: Evet. Yani biz maalesef bunun çok farkında değiliz belki ama hepimiz içerisinde evet, bir şekilde öyle yaşıyoruz, gidiyoruz gibi düşünülüyor ama birçok şey de bizden alıp götürülüyor. Farkına varmadan belki bunlar
0: ben
1: gidiyor ama.
0: Ben kimden zevk alıyorsam onu ziyarete giderim. Şimdi düşünce o.
1: Ne diyelim, bu bayram gününde bütün dileklerimizi, o eski adetlerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi unutmadan ve dargınlıklarımızı, küslüklerimizi ve bize ihtiyacı olan komşularımızı, ahbaplarımızı, akrabalarımızı, bilhassa da akrabalardan söz etmedik ama tabii, akraba ziyaretlerimiz akraba, eskisi kadar.
0: Akraba da kurbiyet kökünden evet, geliyor. Evet. Aynı kökten geliyor. O da yakın kimse demek evet, akrabada.
1: En yakın bize evet, kim? Akrabalarımız elbet. İşte evet, onları da daha hassasiyet evet, göstererek
0: göstermek lazım,
1: gidip evet, gelmek lazım. Belki bu günümüzün şartlarına biraz zor, sınırlı zorlayacağız ama yani, hem maddi açıdan hem de imkan açısından.
0: Hem trafik açısından hakikaten çok evet, zor. Ve hakikaten insanlar çok büyük sıkıntı içinde çalışıyorlar. Yani az bir tatil günü kendileri için değerlendirmek istiyorlar.
1: Belki de buna itiyor günümüz şartları
0: evet,
1: biraz.
0: Evet, bir de görenek de buna itiyor. Herkes gidiyor bayram sonunda sen nereye gittin, sen nereye gittin deyince istiyor da yani insanlar gitmek. Fakat işte dediğim gibi biraz kalanları da düşünmek lazım. Gidemeyenleri de düşünmek lazım. Bir fedakarlık lazım yani.
1: Evet, yani anne babalar, büyükler bekliyor küçüklerin gelip ellerini öpmesini, tabii, hallerini, hatırlarını sormasını, hatırlanmayı bekliyorlar. Umarız imkanları dahilinde yapmaya evet, çalışanlar
0: kendileri bugünü de sevap kazanır. Gittikleri insanın da gönlünü kazanırlar. Evet, evet. Çünkü zaman geçiveriyor. Bir ara bir zaman sonra kendileri de yola bakacaklar. Birisi gelsin diye bekleyecekler.
1: Zil çalsın, telefon çalsın diye. Evet. Ayak seslerini bekleyecekler. Evet, gelsinler. Çocuk sesleri olsun
0: isteyecekler.
1: İnşallah o hale düşmeden bunları niyet bilip yapıp idrak edip yola koymak lazım. O yolda tabii, olduğumuza göre neticede başında olduğumuzu düşünerek bunları umursamamazlık olmaz elbette. Tabii. Rabbimizin imkanları, ikramları dahilinde bizlere elimizden geldiği kadar yapmak gerektiğini
0: İnşallah,
1: buradan sevgili dinleyicilerimize aktarmış oluyoruz. Ve bize son olarak neler söylemek istersiniz bu güzel bayram gününde, Kurban Bayramı gününde? Sevgili dinleyicilerimiz bizi kulaklarını açmışlar, dinliyorlar ve sohbetinizin o güzel hoşluğundan da istifade etmiş oldular. Ne söylemek istersiniz?
0: Bütün günlerinin bir bayram neşesi içinde geçmesini ve bayramların bayram gibi yaşanması dilekleriyle sözlerimi bitireyim.
1: Gerçek manadaki bayram
0: manasında yaşanması dileğiyle.
1: İnşallah dileklerimiz ve dualarımız bunun üzerine olsun. İnşallah. Ve hayırlı bayramlar efendim.

Halime Nur Erk. Aile Bağları. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Merhabalar sevgili dostlar. Mana İklimi programımızla bir haftanın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyolarınızın konuğuyuz. Mana İklimi peygamber kıssalarını anlatmaya devam ediyor. Hazreti Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın kıssasını anlatmaya devam ediyoruz sevgili dostlar. Tabii ki her hafta olduğu gibi yine hocam Hüseyin Kadıoğlu konuğumuz. Onun dilinden dinliyoruz. O bize aktarmaya gayret ediyor ve tabii yorumlayarak anlatıyor. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak programımızı hayırlara vesile kılsın inşallah. Her zamanki dileğimiz bereketli ve istifade edeceğimiz bir sohbet olur, program olur inşallah.
0: İnşallah.
1: Böylelikle tamamını erdiririz. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın. Halisane iş yapanlardan eylesin bizi inşallah.
0: Amin hocam inşallah. Şimdi hocam Hazreti Musa aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen, en çok zikredilen peygamber ismi demiştik. Bunu şu açıdan söylüyorum. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan sonra ulul azim peygamberler dediğimiz peygamberlerden birisi. Kardeşi de aynı zamanda Hazreti Musa aleyhisselam gibi önemli bir peygamber. O yüzden hani programın başında bunu belirttim ki dinlerken ona göre dinleyelim. Zaten Hazreti Musa aleyhisselam kıssası genel itibariyle bilinir. İşte Kızıldeniz'i ikiye yarması,

0: işte Firavun'u alt etmesi filan. Ama biz daha derinine, daha böyle manasına nüfuz ederek sizden dinliyoruz. O yüzden başta bunu belirtelim ki dinleyicilerimiz ve kendimiz bu şekilde programı dinleyelim. Hocam, Hazreti Musa Aleyhisselam Medyen'e gitmişti. Ben onu kısaca isterseniz özetleyeyim. Sonra size bırakayım sözü. Medyen'e gitmek zorunda kalmıştı Hazreti Musa. Medyen'e gittikten sonra 8 gün yolda geçiyor zamanı. Medyen'e vardıktan sonra bir ağacın altında gölgelenirken bakıyor ki ileride birkaç çoban koyunlarını sulamaya getirmişler çeşmenin başına. Onların arka tarafında iki tane hanım da bekliyorlar. Yanlarında koyunlar var, koyunlarını sulamak istiyorlar fakat erkekler olduğu için oraya yanaşamıyorlar. Hazreti Musa yorgun olmasına, aç olmasına rağmen ve orada kimseyi tanımamasına rağmen gidiyor bayanların yanına, diyor ki siz neden burada bekliyorsunuz? Onlar da diyorlar ki biz koyunlarımızı sulamak istiyoruz ama çobanlar varken oraya yaklaşamıyoruz. Erkekler gittikten sonra ancak biz koyunlarımızı sulayabiliyoruz. Hatta bazen öyle oluyor ki onlar suyu bitiriyorlar. Bize su kalmıyor, biz de koyunlarımızı sulayamadan geri dönüyoruz. Hazreti Musa onlardan müsaade alarak koyunlarını alıp suluyor. Sonra tekrar geri getiriyor. Tabii bunları yaparken edep ölçüsüne riayet ediyor. Kadınlara işte yüzlerine bakmıyor, onlara fazla yaklaşmıyor. Çok hoşlarına gidiyor hanımların. Evlerine gidiyorlar. Şuayb Aleyhisselam, aynı devirde yaşamış olan bir peygamber. Gene ismi Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bir peygamber. O iki kız, Şuayb Aleyhisselam'ın kızları, diyor ki Şuayb Aleyhisselam siz neden erken geldiniz bu sefer? Hep geç gelirdiniz sulamadan. Onlar da anlatıyorlar, böyle böyle biriyle karşılaştık, o bize yardım etti. Sonra büyük kızı Safura, Şuayb Aleyhisselam'ın, Safura validemiz diyor ki baba biz o kimseyi istersen yanımıza, güvenilir ve işinin ehli birisi olduğu için, çobanlarımıza bakması için alalım diye teklif sunuyor. Değil mi hocam?
1: Evet, hayvanlarımıza baksın, çobanlık yapsın bize diye teklif sunuyor.
0: Evet, sonra Musa Aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam çağırıyor. Yanında belli bir süre çalışmasını istiyor. Musa Aleyhisselam da ben onu karşılık almak için yapmadım. Biz işimizi sadece Allah rızası için yaparız diyor Musa Aleyhisselam. Sonra Musa Aleyhisselam'a diyor ki ben seni kızımla evlendirmek istiyorum. Büyük kızı Safura validemizle evlendirmek istiyor. Hazreti Musa diyor ki benim ne bir malım var, ne mülküm var, benim hiçbir şeyim yok. Gene de vermek istiyor musun kızını bana? Şuayb Aleyhisselam da diyor ki sen benim yanımda 8 yıl çalışırsan kızımı sana veririm.
1: Yani mehir olarak 8 yıl çalışmasını söylüyor.
0: Mehir olarak 8 yıl çalışırsan sana kızımı veririm. İstersen sen bunu 10 yıl çalışıp 10 yıla tamamlarsın, bu da senin kadir şinaslığına kalmış diyor Şuayb Aleyhisselam. Hazreti Musa Aleyhisselam da diyor ki ona karşılık olarak ben diyor tamam kabul ettim, 8 yıl çalışırım. İstersem 10 yıl çalışırım ama 10 yıla tamamlamazsam da bizim ikimiz arasındaki hukuk bozulmasın, yani bana kırılma diye baştan anlaşıyorlar. Değil mi hocam? Geçen hafta bundan bahsetmiştik.
1: Evet.
0: Böyle karşılıklı anlaşmanın öneminden, peygamber de olsa iki kişi işin başından anlaşıyorlar. İşlerini işte diyelim bir kağıda yazarak veya karşılıklı mukavele halinde öyle hallediyorlar.
1: Kale zâlike beyni ve beynek. Bu iş seninle benim arandadır. Eyyemel eceleyni kadaytu felâ udvan aleyh. Hangisini yaparsam benim üzerime düşmanlık yapmak yok.
0: Evet.
1: Senin dediğin gibi aramızda bir sıkıntı olmasın yani. İstersem 8 yaparım, istersem 10 yaparım.
0: Evet. Tabii Hazreti Musa onu 10 yıla tamamlıyor. 10 yıla tamamlamadan önce hocam, oraya atlamayalım. 8 yıla tamamladığında Hazreti Şuayb diyor ki, Şuayb Aleyhisselam, koyunları size hediye olarak verdim sizin ailenize. Hazreti Musa'ya koyunların hepsini hediye ediyor.
1: Demek ki Şuayb Aleyhisselam'ın beklentisi Musa Aleyhisselam'ın çobanlık yapması değildi.
0: Evet.
1: Sadece ve sadece Musa Aleyhisselam'ın yanında tutmaktı. Tek derdi oydu.
0: Evet. Musa Aleyhisselam yanında çalışma işini 10 yıla tamamladıktan sonra diyor ki artık bana müsaade et, ben Mısır'a gideyim. Benim halkım orada, işte bütün tanıdıklarım, çevrem, dostlarım orada Firavun'un zulmü altında inlemekte. Ben gideyim onlara yardım edeyim diye müsaade istiyor. Ve eşini alıp, Safura validemizi alıp ve koyunları alıp yola çıkıyorlar. Değil mi hocam? Yolda evet. İsterseniz geri kalınla siz devam edin. Yolda bir karanlık, kış günü, kimse yok etrafta, kendilerini koruyabilecekleri bir şey de yok. Bir mağaraya sığınıyorlar. Mağarada beklerken Safura validemiz de çocuğu olacak. Musa Aleyhisselam diyor ki ben bir etrafa bakınayım, belki size bir ateş bulurum. İleride parlak bir ışık görüyor ve o ışığın yanına gidiyor. Buyurun hocam, gerisini sizden dinleyelim.
1: Evet. Tur Dağı tarafında, konakladıkları yerde Tur Dağı tarafından bir ışık görüyor Musa Aleyhisselam. Ailesine orada beklemesini söylüyor. Hı hı. Eğer onlar, o karşıdakiler, ya oradan size bir haber getiririm veyahut ısınmanız için efendim bir kor parçası getiririm diye Musa Aleyhisselam ayrılıyor oradan. Oraya gelince, ışığın geldiği tarafa gidince Musa Aleyhisselam, efendim ayeti kerimede o durum

0: şekilde buyuruluyor. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين صدق الله العظيم. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından oradaki ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa, bil ki ben bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Efendim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tarafından Musa Aleyhisselam'a bu şekilde sesleniliyor. Ve başka ayeti celilede muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim diyor Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a. Hemen nalinlerini yani ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal Tuva Vadisi'ndesin. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Benim zikrim için namaz kıl. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu, yani kıyamet gününü kendimden gizleyeceğim diyor Cenab-ı Hak. Ona inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler seni ondan, yani kıyamete inanmaktan alıkoymasın, sonra mahvolursun. Bu Tur Dağı'nda Musa Aleyhisselam'a gelen nida. İki büyük mucize ile verilen peygamberlikten bahsedeceğiz şimdi. Neydi evet. O da? Nalinlerini çıkar hitabından sonra Musa Aleyhisselam'a asasını yere atması emrolundu Cenab-ı Hak tarafından. Nalinlerini çıkarmasında, yani ayakkabılarını çıkartmasında bazı hikmetler vardı. Onları paylaşmıştık. Hı hı. Alimler onun hakkında çeşitli rivayetler söylemişlerdi. Tekrar oraya girmek istemeyiz.
1: Özet olarak birkaç cümleyle alalım mı hocam?
0: Ne demek? Nalinlerini çıkar dediğinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, yani alimler diyorlar ki dünya ve ahireti temsil ediyor o iki nalin. Hı hı. Kalbini dünya ve ahiretle ilgili meşguliyetlerden boşalt. Hak için her şeyden tecerrüt edip sıyrıl ve Allah'ın marifet ve müşahadesinde fani olmaya bak manasına gelebilir nalinlerini çıkar. Diğer taraftan orası şerefli bir belde olduğu için Tur Dağı, Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a ayakkabısız oraya basmasını emir buyurmuştur.
1: Evet.
0: Mekke ve Medine'de o zaman da bahsetmiştik. Birçok alim yalın ayak gezerlerdi. Hatta Kabe'yi hala yalın ayak tavaf ederiz. O metaf alanında yalın ayak dolaşırız. Neden? Çünkü orası Cenab-ı Hakk'ın beytinin, evinin bulunduğu yerdir. Dolayısıyla oraya oranın şanını yüceltme adına, olayı tazim anlamında ayakkabısız, hatta şehrin tamamında, Mekke ve Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevver'in tamamında ayakkabısız gezen alimler var. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın Musa Aleyhisselam'a ayakkabılarını çıkartmasını emretmiştir.
1: Evet. Zaten hocam bir ek bir anekdot olarak, öyle yerlerde zaten ayakkabıyla gezmek hem bizim zararımıza, çünkü oranın mübarekliğinden ayakkabı giydiğimiz zaman faydalanamıyoruz. Yalın ayak gezelim ki hani oranın mübarekliğinden biz de faydalanalım.
0: Özellikle Haremeyn'in içerisinde. Hı hı. Yani Harem'e girdiğimizde ve mescit kısmına girdiğimizde, Harem'in sınırları çok geniştir de, özellikle mescit kısmına girdiğimizde, tabii ki dışarısı için durum farklıdır. Hı hı. Hani artık şartlar değişti vesaire. Yani çok da detayına girmeye gerek yok.
1: Evet.
0: İkinci mucize, Cenab-ı Hakk'ın Musa Aleyhisselam'a peygamberlik vermeden önceki ikinci büyük mucizesi asanın dev bir yılan haline dönüşmesiydi. Musa Aleyhisselam yılanı görünce korkuyor. Hı hı. Ama kendisine korkmaması emrediliyor.
1: Evet.
0: Şimdi ayet-i kerimedeki o kısmı inşallah paylaşacağız.
1: İnşallah hocam. Ona geçmeden şunu sormak istiyorum hocam. Musa Aleyhisselam'a peygamberlik şu anda veriliyor değil mi?
0: Daha verilecek.
1: Verilecek birazdan.
0: Evet.
1: Ama öncesinde gene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi diğer insanların tapmış olduğu şeylere veya onların sapkınlığına girmemiş hiçbir zaman.
0: Ve hak Salih olanı hep söylemiştir. Evet. Doğru olanı söylemiştir.
1: Sadece görev olarak şu anda görev veriliyor yani.
0: Evet. Ayet-i Celle'de Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Estağfirullah. وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ Ya Musa ekbil ve la tehaf inneke minel aminin. Sadakallahul azim. Ve Musa'ya asanı at denildi. Musa

0: attığı asayı büyük bir yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Bunun üzerine ey Musa, beri gel, korkma, çünkü sen emniyette olanlardansın buyuruldu. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın asası önceleri bir hikmet idi. Sonra kudret oldu. Hem de Musa Aleyhisselam kendisi taşıyamadığı zamanlar onun azığını taşıyan bir kudret. Asadan bahsediyoruz. Yine Musa Aleyhisselam yürümekten aciz kaldığı zamanlar ona binerdi. O otururken veya uyurken kendisine gelebilecek eza ve kötülükleri asa bertaraf ederdi. Bakın ne kadar hikmetler var asada.
1: Evet.
0: Ona her cins ve çeşitten meyveler verirdi. Sıcakta oturduğu zaman üzerinde gölge olurdu. Aziz ve celil olan Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a kudretini o asada göstermişti. İnce bir nokta burası. Tekrar söylüyorum. Allah Celle Celaluhu kendi kudretini Musa Aleyhisselam'a o asada göstermişti. Yani ey Musa, bu benim kudretimdir manasında. Musa Aleyhisselam da asa vasıtasıyla Allah-u Teala'nın kudretiyle ünsiyet etmiş oldu.
1: Evet. Yani bu da peygamberlere verilen, Allah tarafından verilen mucizelerden bir mucize değil mi hocam?
0: Evet.
1: Efendimiz'e de birçok mucizeler verilmiş ama tabii öyle bir asa veya bir herhangi bir vasıta yok. Birçoğu direkt işte parmağından su akıtması veya ayı ikiye bölmesi. Demek ki Musa Aleyhisselam'da da asa üzerinden tecelli ediyordu mucizeler.
0: Evet. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı peygamber olarak tayin edip onunla konuşunca ve ona bazı teklifler verince kendisine hitaben Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Estağfirullah. وَمَا تِلْكَ بِيَم۪ينِكَ يَا مُوسَى صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Şu sağ elindeki nedir ey Musa buyurdu Cenab-ı Hak. Musa Aleyhisselam da estağfirullah. قَالَ هِيَ عَصَايِ اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَم۪ي وَلِيَ ف۪يهَا مَآرِبُ اُخْرَى. O benim asamdır. Ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır dedi. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu قَالَ اَلْقِهَا يَا مُوسَى. Cenab-ı Hak buyurdu ki yere at onu ey Musa dedi. Hazreti Musa derhal emri yerine getirdi. Derhal emri yerine getirdi. Nasıl? Estağfirullah. فَاَلْقَاهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. Sadakallahu l-Azim. Onu hemen yere attı. Bir de ne görsün? Hızla sürünen bir yılan değil mi? Bunu göre Musa Aleyhisselam kaçmaya başladı. Ancak evet. Allah-u Teala kendisine قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْعُولَى. Al onu, korkma. Biz onu şimdi ilk haline döndüreceğiz buyurdu.
1: Evet. Şimdi hocam bir Allah-u Teala'nın peygamberlik verecek olduğu kimseye birazdan peygamberliğini verecek, görevini tebliğ edecek. Ama böyle bir şekilde başlaması, yani kendisini
0: belki de tebliğ etti.
1: Evet, tebliğ ettikten sonra Allah-u Teala tabirim caizse siz düzeltin yanlışsa, yani gücünü göstermesi bir peygambere, bunun sebebi ne olabilir? Neden böyle bir başlangıç yapmış Allah-u Teala?
0: Şimdi hep beraber onu okuyalım inşallah. Hı hı. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kuddise Sırru bu ayeti kerimeleri şu şekilde açıklıyor. Ayetlerde beyan olunan hadiselerin maksadı Musa Aleyhisselam'ı Allah'ın kudretine muttali kılmak idi.
1: Yani?
0: Allah'ın kudretini görsün, ona vakıf olsun. Hı hı. Ta ki Firavun'un saltanatı onun gözünde büyük ve kudretli görünmesin. Hı. Bakın hikmeti görüyor muyuz?
1: Evet.
0: Önce Cenab-ı Hakk'ın kudretini ne kadar büyük olduğunu görsün, sonrakiler ona cazip gelmesin diye. Diğer bir ilahi gaye ise Firavun ve kavmi ile harp etmeyi Musa Aleyhisselam'a öğretmek idi. Yani Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la ve Firavun'un kavmi ile harp etmeyi Musa Aleyhisselam'a öğretmek için Cenab-ı Hak

0: bazı merhalelerden geçiriyor Musa Aleyhisselam'ı. Böylece Allahu Teala onu Firavun ve ahalisiyle savaşmaya hazırladı ve Musa Aleyhisselam'ı harikulade şeylere muttali kıldı.
1: Evet.
0: Hani harikulade kullanıla gelen bir kelimedir. Sıra dışı hadiseler deriz ya. Sıra dışı yaşanabilecek hadiselere vakıf kıldı Musa Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Zira Musa Aleyhisselam önceleri çekingen idi. Sonra Allahu Teala onun kalbini genişletti. Kendisine hüküm, peygamberlik ve ilim verdi buyuruyor Abdülkadir Geylani Hazretleri.
1: Evet.
0: Bazı müfessirler de Musa Aleyhisselam'ın asasını yere atmasıyla ilgili olarak ayeti kerimenin açıklamasında bu hadiselerin Hazreti Musa'nın iç dünyasına ait bir irşat mahiyetinde olduğunu beyan etmişlerdir. Çok enteresan. Musa Aleyhisselam sağ elindeki nedir sualine cevaben o izafetleri yani fani alakaları zikredince söyleyince Allah Celle Celaluhu bunların atılmasını emretti. Dedi ya o benim asamdır ona dayanıyorum değil mi? Etevekkeu aleyha ve uhşu biha ala ganemi. Evet, ona dayanırım. Hı. Evet, onunla davarlarıma yaprak sirkelerim falan deyince Allahu Teala Celle Celaluhu bunların atılmasını emrediyor Musa Aleyhisselam'a. Ahsanı at deyince onların tamamını at çıkar. Yani nefs ve nefsle bağlantılı olan şeyler koca bir yılan halinde orada temessül etti, aslında zuhur etti.
1: Hocam burada araya girmek zorundayım. O asanın yere atılmasıyla ilgili ledünni olan manaları isterseniz kısa bir aramız var. Aradan sonra inşallah bahsederim. Çünkü asayı yere at demesi sadece elindeki asayı yere atıp Allah-u Teala'nın ona bir mucize göstermesi maksatlı bir şey değil. Onu anlıyorum ben. Onun manasını inşallah aradan sonra konuşalım. Sevgili dostlar, mana iklimi kısa bir aradan sonra devam edecek. Radyo başında kalın efendim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542-537-2515.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Geldin. Hoş geldin.
5: Bugün bayram. Can boğazdan çıktı. Et kemikten ayrıldı. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sineden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasında geçiriyoruz günlerimizi. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beride dolanıyoruz. Maddi kaygıları, dünyevi öncelikleri belki dondurduk, belki yeniden kanattık. Bayram yüzümüzü, özümüzü, sözümüzü dünyadan öte çevirmiş olmalı, ahirete yakınlaştırmış olmalı. Adı üzerinde yakınlık bayramı ve bugün yakınlık günü. Bu sabah yine kurban, yeni kurban, yeniden kurban.

Evet sevgili dostlar, Mana İklimi programımız da devam ediyor. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ın kıssasını Hüseyin Hocam'dan dinlemeye devam ediyoruz. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na eşine bir ateş bulma maksadıyla gitti. Neden ateş bulma maksadıyla? Çünkü Medyen'den ayrılıp Mısır'a gidiyorlardı. Şuayb Aleyhisselam'ın onlara hediye etmiş olduğu koyunlarla birlikte tekrar Musa Aleyhisselam 10 yıl sonra Mısır'a dönüyordu. Kendi tebaasına, işte halkına yardımda bulunabilmek, Firavun'un zulmünden onları koruyabilmek.

0: için, onlara yardım etmek için tekrar Mısır'a dönüyordu. Tabii ki 8 günlük bir yol, karanlık ve işte diyelim belki soğuk var, yağmur var, kar var, bilemiyoruz ama zorlu şartlar içerisinde yolculuk yaparlarken bir yandan da Safra validemiz, yani eşi, çocuk beklemekte. Musa aleyhisselam bir mağaraya sığındırıyor onları ve diyor ki siz burada durun, şu ileride bir ateş görüyorum, belki size bir haberci veya bir ateş getirebilirim ısınmak için diyor. Sonra oraya gidiyor, Tur Dağı'na. Tur Dağı'nda orada Allahu Teala'nın nidasıyla muhatap oluyor. Allahu Teala orada artık kendisine peygamberlik görevini verecek. Nalinlerini çıkar diyor önce. Nalinlerini çıkarıyor Musa aleyhisselam. Bazı alimler bu nalinlerini çıkardan maksadın dünya ve ahireti bırak, o arzularından soyun demek istedi Allahu Teala diye yorum yapıyorlar. Sonra Allahu Teala diyor ki o elindeki nedir? O da diyor ki benim elimdeki asadır. Ben bununla koyunlarıma yaprak silkerim. İşte kendimi kötü, işte zararlı hayvanlardan korurum gibi cevaplar veriyor Musa aleyhisselam. Sonra Allahu Teala diyor ki onu yere at. Yere attıktan sonra bakıyor ki birden yılana dönüşmüş elindeki asa. Musa aleyhisselam korkarak kaçmaya başlıyor. Allahu Teala diyor ki Musa kaçma, sen bizim tarafımızdan korunuyorsun, korkacak bir şey yok diyor, onu teskin ediyor. Sonra işte Allahu Teala artık ona görevini tebliğ edecek biraz sonra. Burada asasını atmadan maksadın neler olduğunu anlatıyordu hocam. Tam burada kalmıştık. Şimdi hocam asanı at dedi Allahu Teala. O asasını atmadan maksat nedir? Neler olabilir?
1: Evet. Alimler diyorlar ki Musa aleyhisselama Cenab-ı Hak sağ elindeki nedir diye sorduğunda Hazreti Musa aleyhisselam fani alakaları zikretmiştir. Yani o asasının ne işe yaradığını, o asasıyla neler yaptığını söylemiştir. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu bunların atılmasını emretti. Yani nefs ve nefsle bağlantılı olan şeyler koca bir yılan halinde aslında temessül etti. Böylece Musa aleyhisselama nefsin hakikati gösterildi Allah-u Teala tarafından. Oysa Musa aleyhisselam ise o hakikati görünce korktu, ürktü efendim ve ondan sonra da kaçmaya başladı. Bütün bunlarla ona bir bakıma aslında şöyle denilmiş oldu. Ey Musa, işte bu yılan Allah'tan başka şeylere bağlılık vasfının ta kendisidir. Bu nefsani vasıf şekillenmiş bir surette sahibine gösterilince ondan ürker, sahibi ondan ürker ve kaçar. Ayet-i kerimede asanı at diye emrolunmasının diğer bir işare manası da var aslında. O da şudur ki artık sen tevhid sıfatıyla sıfatlanmışsın. Senin bir asaya dayanıp güvenmen, senin için kendisine dayanacağın ve kendisinden yardım dileyeceğin fani bir varlığın olması nasıl doğru ve yerinde olabilir? Nasıl olur da sen o asa ile şöyle yapıyorum, ondan istifade ediyorum ve onda benim için başka faydalar da var diyorsun? Tevhid yolunda ilk adım sebepleri terktir.
0: Evet.
1: Yani mutlak tevekkül, mutlak olarak tevekkül etmek ve teslimiyettir. Her türlü talep ve istekten vazgeç şeklindedir.
0: Evet.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, şimdi bu nokta çok önemli. Yani işin bu kısmı çok ince. Hani yardım isteme meselesi, oradaki denge ne? Buyurun.
0: Evet hocam, özür dileyerek
1: estağfurullah.
0: şöyle bir benzetme yapabilir miyiz? Musa aleyhisselamın tek dayanağı işte kendisini kötülüklerden koruduğu, hatta geçen hafta söylemiştiniz, asanın ucu sivriymiş. İşte kendini yırtıcı hayvanlardan koruması, koyunlarını onunla yönetmesi, onlara yaprak silkmesi. Yani bir nevi neredeyse geçimini o asa sayesinde sağlıyor diyebiliriz, değil mi?
1: Evet.
0: Şöyle bugüne bağlayacak olursak şöyle bir benzetme yapabilir miyiz? Şimdi biz günümüzde para kazanıyoruz ve geçimimizi onun sayesinde temin ediyoruz. Musa aleyhisselam gibi biz de paraya çok güvenirsek, yani Musa aleyhisselam öyle yaptı diye değil de Allahu Teala onu bırak dediği için ona böyle söylüyorum. Biz de paraya çok güvenirsek, işte parayı sanki o olmazsa yapamayız gibi düşünürsek, Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in, işte Peygamber Efendimiz'in yoluna bir engel olarak parayı önümüze koyarsak, biz de artık onu da elimizden böyle atmamız mı gerekir asayı attığı gibi Musa?

0: aleyhisselam. Evet.
1: Gönlümüzden atmamız lazım bizim.
0: Evet.
1: Şöyle ki para bizim ihtiyaçlarımızı gidermemiz için bir vesiledir.
0: Asa gibi.
1: Evet. Yani rızkımızı temin edebilmemize bir vesiledir. İş parayı elde etmek için bir vesiledir. İşe gidiyoruz. Sonrasında para geliyor.

0: kaygısından dolayı işe gitmiyoruz. Cenab-ı Hak rızkımıza kefildir. Allah-u Teala rızkımıza kefil olduğunu vaat etmiştir. Ama bize çalışmayı da emretmiştir. Çalışıp gayret etmeyi de emretmiştir. Biz Cenab-ı Hakk'ın emri olduğu için çalışıyoruz. Onun emri olduğu için iş yapıyoruz. Neticesinde, o işin neticesinde bir takım dünyalık elde ediyoruz. O dünyalıklar işte rızkımızın temini, giyinmemiz vesairemiz gibi konular. Aslında bizim para kazanmamıza vesile iş değildir. Veya rızkımıza vesile o para değildir. İşin temeline indiğimiz zaman bize rızkı veren, işi veren, efendim o dünyalığı, metağı, para her neyse veren Allah Celle Celaluhu'dur. Allah-u Teala rızık veren O'dur. Dolayısıyla biz O'na güvenmemiz lazım. O'na tevekkül etmemiz lazım. Hani diyor ya, kesen bıçak değil Allah Celle Celaluhu'dur. Eğer bıçak kesse İsmail Aleyhisselam'ı keserdi.
1: Evet.
0: Yakan ateş değil Allah-u Zülcelal'dır. Eğer ateş yaksaydı İbrahim Aleyhisselam'ı yakardı. Ama Allah-u Teala emretti, bıçak kesmedi. Emri buyurdu, ateş yakmadı. Dolayısıyla bütün rızkı veren Allah-u Zülcelal'dir. Biz o zaman ona tevekkül etmeliyiz. Rızkı verenin Cenab-ı Hak olduğunu bilerek, samimiyetle gayret edip dünyalık her türlü şeyi kalbimizden çıkartmamız lazım.
1: Gönlümüzden asaları atmamız lazım ama elimizde olabilir. Çünkü Musa evet. Aleyhisselam Tur Dağı'nda asayı attıktan sonra orada kalmadı. Tekrar onu aldı. İşte Kızıldeniz ikiye yararken asa elindeydi.
0: Tabii.
1: Peygamberlik yaparken elindeydi. Demek ki gönlünden o anda çıkardı.
0: Evet. Para cebinde olsun, kalbinde değil derler ya.
1: Evet.
0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam melekler dahil olmak üzere bütün fanilerin yardımından müstegni kalarak efendim izafetlerden sıyrılmıştı. Bu şekilde yalnızca Hakk'a tevekkül etmiş ve teslimiyet okyanusuna dalmışlardı. Aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'a ona ateş serin ve selamet olmuştu. Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bir şey daha zikredip ondan sonra işin asıl derinliklerine dalacağız. Nitekim Tevilat-ı Necmiye adlı eserde denilmiştir ki Hakk'ın nidasını işiten ve onun cemalinin nurunu gören kişi Allah'tan başka dayandığı her şeyi bırakır. Allah'ın fazlu kereminden başka her şeye hiçbir şey, Allah'ın fazlu kereminden başka hiçbir şeye dayanmaz. Nefsin arzularından sıyrılır. Şimdi peki burada hemen şu soru sorulur. Himmet nasıl oluyor o zaman?
1: Evet.
0: Yani o zaman nasıl yardım isteyebiliriz Cenab-ı Hakk'ın dışındaki mahluktan diye soruyorlar zaten. Biz yardım istemiyoruz. Yardım etmesi için Cenab-ı Hakk'ın Allah dostunun aracı olmasını istiyoruz. Biz aslında yardımı Allah-u Teala'dan istiyoruz. Himmet ne demektir? Himmet Allah-u Teala'nın bize yardım etmesi için bizim isteğimizi, nidamızı Cenab-ı Hakk'a ulaştırmak demektir. Yani zahire baktığımızda zaten bütün her şey. Az önce bir çalışmanın örneğini verdik. Para kazanmanın örneğini verdik. Birisi size yardım ettiği zaman ne diyorsunuz? Ne diyoruz? Falanca kişi bana yardım etti diyoruz, öyle değil mi?
1: Evet.
0: O mu yardım etti bize hakikatte? Hayır. Allah Celle Celaluhu yardım etti bize. Öyle değil midir?
1: Evet.
0: Ama yardım eden kişiye teşekkür ediyoruz. Neden? Men la yeşkurin nase la yeşkurillah diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez.
1: Evet.
0: O yüzden vesilelere şükredeceğiz, değil mi? Allah dostları birer vesiledir. Bizim isteğimizi ulaştırması için bir vesiledir. Tövbemizi ulaştırması için bir vesiledir. Bu dengeyi kaçırmamak lazım. Esas istediğimiz Allah Celle Celaluhu'dur. Ondan başkasından istenmez zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ümmetimin alimleri Beni İsrail peygamberleri gibidir.
1: Evet.
0: Ümmetimin alimleri Beni İsrail peygamberleri gibidir. Şimdi bu hadis-i şerifteki İsrail oğullarının peygamberleri gibi

0: ettir ifadesi ümmeti Muhammed'in alimlerini tekrim ve taltif içindir. Onlara taltif etmek içindir. Yani vazife olarak baktığınız zaman irşad vazifesini yürüttükleri için hakiki alimler, Rabbani alimler irşad vazifesini yürütüyorlar. O anlamda İsrail oğullarının peygamberleri gibidirler.
1: Evet.
0: Yani Beni İsrail de her topluluğa peygamber inerdi değil mi? Efendim kavimlere peygamber inmiştir, peygamberleri inmiştir. Onların vazifesi insanları hakka davet etmekti, irşada. İrşadla vazifeliydiler. Yanlışlardan onları kurtarmaktı. Ümmetimin alimleri derken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu yönüyle buyurmuşlardır.
1: Yani yapılan görev manasında.
0: Evet veya onlara taltif etmek için.
1: Evet.
0: Yoksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden bir alim, bir peygamberle elbette ki mukayese edilemez. Mertebe bakımından onu zaten biz bilemeyiz.
1: Evet.
0: Yani evet.
1: O zaman hocam şöyle diyebilir miyiz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifi ümmetimin alimleri Beni İsrail peygamberleri gibidir hadis-i şerifi. Diyelim işte bugün bakıyoruz mesela alimleri Peygamber Efendimizin söylemiş olduğu o Rabbani alimleri onun kastetmiş olduğu öyle irşat yapıyorlar ki işte dünyayı sarmış o irşat. Bazı peygamberleri de biliyoruz ki kendisine tabi olan ümmeti bir elin on parmağını geçmiyor. Yani burada şöyle bir bakacak olursak yapılan görev yani Allah-u Teala'yı tanıtma bakımından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni İsrail peygamberleri gibidir. Yoksa demiyor ki alimler peygamber gibidir.
0: Evet değil.
1: İkisini o şekilde birleştirmiyor yani.
0: Evet.
1: Hocam bir sorum daha var özür dileyerek.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi diyebiliriz ki Allah-u Teala bir peygambere direkt işte onunla muhatap olduğu için gönlünden çıkar at asayı dediğinde çıkarıp hemen atabiliyor. Peki biz avam insanlar olarak bu o kadar da basit bir şey değil. Nasıl yapacağız bunu?
0: Evet. Musa Aleyhisselam bir peygamberdi. Kelimullah'tı. Allah-u Teala ile direkt konuşmuştur Musa Aleyhisselam. Peki biz konuşabilir miyiz? Biz duamızın kabul olma şartlarını dahi yerine getirebilmiş değiliz. Belki duamızın kabul olma şartlarını yerine getirmede birçok eksiğimiz var bizim.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? O zaman ne yapmamız lazım? O zaman bizim isteğimizi Cenab-ı Hakk'a ulaştıracak vesile olması lazım. Kalbimizden dünyevi sevgiyi çıkartabilmek için, nefsani arzu ve istekleri kalbimizden atabilmek için kalbimizin terbiyeye ihtiyacı var. Tedavi olmaya ihtiyacı var. Tedavi içinde mürşide ihtiyaç var. İrşad edecek, ulaştıracak, Cenab-ı Hakk'a ulaştıracak zata ihtiyaç var. Dedim ya, az önce söyledim ya, onun da vazifesi ulaştırmaktır, irşad etmektir. Allah-u Teala o yetkiyi vermiş onlara.
1: Ki Musa Aleyhisselam 10 yıl yine bir peygamberin kendisinden yaşça büyük bir peygamberin yanında çile çekmiştir yani,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Şuayb Aleyhisselam'ın yanında.
0: Evet. Dolayısıyla terbiye altına girmek lazım. Emrettikleri gibi yapmak lazım. Emrolunduğumuz gibi dostlar olmamız lazım. İnşallah öylelerinden oluruz.
1: İnşallah hocam.
0: Evliyaullah'tan Şeyh Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri hepimiz duymuşuzdur. Bu hususta sadık bir rüyasını naklediyorlar. Buyuruyorlar ki bir tahtın üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oturmuş. Diğer bütün peygamberler de etrafına dizilmişlerdi. Onların etrafında da yani peygamberlerin etrafında da salih ulema vardı. Salih alimler vardı. Ben de durup onlara bakmaya ve sözlerini dinlemeye başladım. Bir ara Hazreti Musa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben şöyle bir sual sordular. Ya Resulallah, ümmetimin alimleri Beni İsrail peygamberleri gibidir buyurmuştunuz. Şimdi bana onlardan birini gösterir misiniz? Diye soruyor Hazreti Musa Aleyhisselam. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte bu diyerek İmam-ı Gazali Hazretlerini göstermiştir. Ne kadar enteresan.
1: Evet.
0: Hazreti Musa da İmam-ı Gazali Hazretleri

0: Hazretleri'nin bir sual sormuştur. Yani Ebu'l-Hasen Şazeli Hazretleri'nin ifadesiyle Hazreti Musa da Gazali'ye bir sual sordu diyor. Gazali bu suale 10 tane cevap verdi. Hazreti Musa Aleyhisselam cevabın suale uygun olmadığını, sual bir tane olduğu halde cevabın 10 tane olduğunu söyleyerek itirazda bulunmuştur. O zaman İmam Gazali Hazretleri şöyle demiştir: bu itiraz sizin için de varittir. Musa Aleyhisselam'a diyor. Çünkü Allah-u Teala da size ey Musa sağ elindeki nedir diye sormuştu. Bu sualin cevabının sadece o benim asamdır olması gerekirken siz de birçok sıfatlar daha saydınız demiştir. Şazeli Kuddise Sırru Hazretleri devamla der ki, ben bu sırada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kadrinin büyüklüğünü, onun tahtı üzerinde diğer peygamberlerin de yerde oturmalarını düşünürken, Efendimiz aleyhissalatü vesselam tahtın üzerinde, diğer peygamberler yerde oturmuş, ben bunu düşünürken diyor, birisi ayağıyla bana öyle bir vurdu ki derhal kendime geldim. Meğer vuran kişi Mescid-i Aksa'nın kandillerini yakmakta olan kayyım imiş diyor. Uyanmış yani bir anda. Hı hı. Bana dedi ki hayret etme. Her şey Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan yaratılmıştır. Bunu duyunca diyor düşüp bayılmışım diyor. Ta ki cemaat namazı kıldıktan sonra ayılabildim. Hemen kayyımı aradım. Fakat diyor bugüne kadar hala o kayyımı bulamadım. Şimdi ne çıkar burada? Ne çıkarırsan çıkar.
1: Evet.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üstünlüğünde, büyüklüğünde hiç şüphe yok. Allah Celle Celaluhu alemleri onun hürmetine yaratmıştır. Onun sevgisi hürmetine yaratmıştır. Cenab-ı Hak birçok yetki vermiştir. Alemleri nurundan yarattığı en son peygamberine, peygamberlerin dahi nurunu taşıdığı bir peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun alimlerine de çok kıymet vermiştir. Onun alimlerine de Cenab-ı Hak irşad yetkisi vermiştir. Tıpkı İsrail oğullarının peygamberlerinin irşad ettiği gibi, tekrar söylüyorum, elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin alimleriyle peygamberler elbette mukayese edilemez. Böyle bir yanlışa zaten bizler düşemeyiz. Musa Aleyhisselam'ın elini koynuna koyma hadisesi var. İnşallah oradan devam edeceğiz sonraki programda. Bunların her birisi birer mucize. Peygamberlik yolunda Cenab-ı Hak'la ilk konuştukları zaman o mucizeleri anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Ayet-i Kerime'de bahsedildiği şekliyle.
1: Evet hocam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı.
0: Rica ederim. İnşallah devamı gelir.
1: İnşallah hocam. Ağzınıza gönlünüze bereket. Tabii dinleyenlerin de gönlüne bereket diyelim. Sevgili dostlar, bugün de programımızın sonuna geldik. Mana iklimi yine haftaya radyolarınızın konuğu olacak. Haftaya değin. Muhabbetle kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Hüseyin Kadıoğlu, Süleyman Salih Şahin.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: Arkası yarın.
4: Arkası yarın.
0: Denizler Hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme Yönetmeni Barış Yıldırım. Ses Montajı.

Aydın Altay. Teknik yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: Anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, Danilo Fatih Er, Hasan Onur Özaydın, Maria Filiz Kurt Mıhçı, Paganini Mehmet Akman, Aydın Aziz Mulla Aziz, Hatice Arzu Çağlar, Salih Emrullah Uzun, Murat Fikret Bayraktar.

0: Hızır bütün vazifeleri arkadaşlarına tek tek taksim etti.
1: Top kullanılmayacak. Aydın.
2: Buyur reis.
1: Yanaşır yanaşmaz 15 Levent'le derhal kalyona atlayacaksınız.
2: Baş üstüne reis.
1: Sizin kılıçla müdahalenizden sonra arkanızdan biz geleceğiz.
0: Leventler yüzen bir dağ gibi üzerlerine doğru gelen kalyonu heyecanla bekliyordu. Fakat bu heyecanın içinde korkudan zerre yoktu. Mücadeleden galip çıkacaklarına inanıyorlardı. Aydın'la beraber ilk hücumu yapacakların arasında bulunan Naçsoslu Hasan, bir yandan dua okurken, diğer yandan heyecandan sapsarı kesilmiş olan Danilo'yla dalga geçmeyi elden bırakmıyordu.
3: Korkacak bir şey yok Danilo. Öbür dünyaya gidersek seni tanıdığımızı söyleriz, merak etme.
4: Allah korusun. Sen benden önce gidersen cennettekileri bile benim hakkımda kışkırtırsın.
3: Bir enankör. Ben sana arka çıkıyorum. Sen ne diyorsun?
4: İnşallah cennete gidelim de senin arkana ihtiyacım kalmaz o zaman.
0: Gemiler birbirlerine yaklaştıkça yaklaşıyor, düşman gemisinde tam tahmin ettikleri gibi 50'den fazla silahşör olduğunu görüyorlardı. Top başında kimsenin olmadığına bakılırsa, Cenevizlilerin bunu bir Arap gemisi zannettikleri ve hiç korkmadıkları anlaşılıyordu. Kaptan köşkündeki sivri sakallı adam, teslim olmalarını, aksi takdirde gemilerini batıracağını işaretlerle anlatmaya çalıştı. Hızır buna cevap olarak gemi direğine İtalyan sahillerine dehşet saldıkları korsan bayrağını çektirdi. Bayrağı gören Cenevizlilerde bir telaş başladı. Orucun namını onlar da duymuştu. Papa II. Julius'un iki kocaman gemisini zapt ettiklerini öğrenmişlerdi. Kaptan köşkündeki sivri sakallı adamın silahşörlerine topların başına geçmelerini emrettiği görülüyordu. Düşman saflarındaki bu korku Leventleri keyiflendirdi.
3: Bayrağı görünce nasıl da gözlerini açtılar.
2: Demek ki tanıyamamışlar baştan.
4: Enayiler top kullanma gereği bile duymuyorlardı.
3: Şu askerlerin yüzlerindeki telaşa baksanıza.
1: Bırakın konuşmayı da saldırın. Haydi Aydın yürü. Allah seni korusun.
0: Aydın ve arkadaşlarının şiddetli saldırıları karşısında ilk başta şaşırır gibi olan Cenevizliler kendilerini çabuk toparlamışlar, can ve başla mücadeleye girişmişlerdi. Kolay kolay teslim olacağı benzemiyorlardı. Sayı olarak Türklerle yakın gibiydiler. Bununla beraber Aydın ve arkadaşları cesurca hasımlarının üstlerine atlıyorlar ve isabetli vuruşlarla onları dağıtıyorlardı. Kaptan gemide pek az Levent kaldığını zannederek vuruşmayı karşı gemiye nakletmeyi düşünmüş, müdafaasız kalan gemiye girerek forsaları serbest bırakmaya karar vermişti. Fakat Hızır Reis bunu daha evvel düşünmüş ve Leventleri saklamıştı. Güvertede 3 kişiden fazla kimse görünmüyordu. Fakat 20'ye yakın Levent kameralara gizlenmişti. Cenevizliler gemiye atlar atlamaz Türk Leventleri saklandıkları yerden fırladılar ve davetsiz misafirlerinin karşısına dikildiler. Hızır'ın bizzat idare ettiği bu duello kanlı fakat kısa sürmüştü. İlk saldırıda 5-6 askerini kaybeden Cenevizliler Türk korsanlarının yaman olduğunu kısa zamanda anlamış ve geri çekilmeye çalışmışlardı. Fakat arkalarını kuşatmışlardı.

0: Tanleventler buna izin vermemişlerdi. Bu sırada Hızır'ın sol kolu hafifçe yaralanmıştı. Danilo, Hızır'ın koluna kılıç darbesiyle yara aldıran Dazlak adamı gözüne kestirmiş ve esir alınana kadar ona saldırmıştı. Esirler ambarlara götürülmek üzere toplanmışken Danilo dayanamamış, "Sen bizim reisimize nasıl kılıç sallarsın?" diye Dazlak adamın kafasına tokat atmıştı.
1: Bırak ucuz kahramanlığı Danilo. Adam savaşta saldıracak tabii.
2: Yaşa Danilo. Sen olmasaydın halimiz dumandı. Muhakkak ölüp gitmiştik.

0: Ele geçirdikleri Ceneviz kalyonunu kendi gemilerine bağlayıp sürükleyen Leventler bu zaferden son derece memnun, Allah'a şükrettiler. Hızır eski arkadaşlarıyla kalyonun güvertesine oturmuş, Hasan'ın yaptığı yorgunluk kahvesini içiyordu.
1: Oruç Reis ve tayfası neler yaptı acaba?
2: Oruç Reis avını çoktan yakalamış, bizi bekliyordur herhalde.
3: İnşallah inşallah.
2: Danilo, bir git bak bakalım gemide ne var ne yok.
3: Tamam reis, ama Murat da benimle gelsin.
4: Neden? Yoksa korkuyor musun?
3: Hayır, senin gibi boş konuşmayan, hoş sohbet edecek birini yanımda götürmek istiyorum.
2: Tamam Danilo, Murat'la git.

0: Danilo kameralara gezerken Murat da güverteden aşağı doğru açılan mahzenlere bakıyordu. Kıymetli ne bulduysa torbaya dolduruyor, bazılarını da boynuna asıyordu. Danilo kameralardan birine girdiğinde hayretler içinde kaldı. 13-14 yaşlarında bir kız köşeye büzülmüş, kendisine korkuyla bakıyordu. Danilo'nun üzerine geldiğini görünce yalvarmaya başladı.
1: Ne olur bana zarar vermeyin. Ben zavallı bir kızım.
2: Korkma kızım. Adın ne senin?
1: Maria.
2: İspanyolsun değil mi?
1: Evet.
2: Peki bu kalyonda ne işin var? Burada senden başka kadın da yok.
1: Ailemle beraber İspanya'dan Venedik'e gelmek üzere gemiye binmiştik. Gemi fırtınaya tutulup battı. Annem, babam ve kardeşlerim boğuldu. Birkaç kişiyle beraber küçük bir kayıkla birkaç gün dalgaların üstünde kaldık. Nihayet bu kalyon bizi kurtardı.
0: Danilo kızın söylediklerini Murat'a tercüme etti. Kıza teminat vererek yanlarına aldılar. Kızın bulunduğu kamerada birkaç parça ipek kumaş vardı. Bunları da yanlarına alarak gemilerine geldiler. Kız kalabalığı görünce yine ağlamaya başladı.
3: Ne oluyor Danilo? Bu kız çocuğu da kim? Ne diyor bu?
2: Beni denize atmayın diye yalvarıyor reis.
4: Denize atmak mı?
3: Anlat hele. Nereden buldun bu kızı?
0: Danilo olup bitenleri, kızın başından geçenleri arkadaşlarına anlattı. Tunus'a götürelim de oradan sonrasını düşünürüz diye bitirdi.
3: Pekala. Danilo, sen onu bir kameraya yerleştir. Temiz çarşaf ver. Hele bu sulardan çıkalım, sonrası Allah kerim.
2: Sen merak etme reis. Ben ona kızım gibi bakarım. Vaktiyle papazken yolda gördüğüm kimsesiz bir kıza kilisede 2 yıl bakmıştım.
3: Ebu Hureyre gibisin Danilo.
2: Af buyur reis. O nedir?
3: Ebu Hureyre peygamberimiz zamanında yaşamış olan bir sahabedir. O da yolda gördüğü kedileri evine alır, onlara bakarmış. O kedilere bakarmış, sen de kimsesiz kızlara.
5: Ben bir açıklama yapayım da Danilo'nun kafası karışmasın. Sahabe, Hazreti Muhammed'in arkadaşlarına denir.
3: Desene, ahrazın dilinden ahraz anlar.
5: Ben de ilk başlarda bunları bilmiyordum. Kimse de bilmediğimi tahmin etmiyordu. O yüzden Danilo'yu anlıyorum.
2: Öyle bir kişiye benzetildiğim için çok sevindim.
0: Ayşe Sultan'ın günleri Hızır'ı düşünmek ve ona kavuşmak için dua etmekle geçiyordu. Emir Şahap kendisini 40 yaşındaki zengin bir beye vermek istediğini açıklamış, genç kız buna çok üzülmüştü. İçinden kavuşmasam bile ömür boyu Hızır'ı beklesem bana yeter diyordu.
6: Bakınız sultanım neler neler getirmişler. Babamın beni evlendirmek istediği adam getirmişse görmek istemiyorum. Hayır hayır, doğu illerinden gelen bir reis getirmiş.
7: İyi ama bana niye getirmiş?
6: Hanımım, adam kibarlık etmiş işte. Daha önceden babanızı tanıdığı için bir kızı olduğunu biliyormuş demek ki.
7: Peki, getir de bakayım.

0: Bakın şu örtünün üstündeki yakut işlemelerin güzelliğine.
1: Gerçekten de çok güzel.
0: Bu sandığın kapağı da gümüş ve mercan işlemeliymiş.
1: Mercanı kırmızı olur sanırdım.
0: Ben de öyle sanıyordum ama demek ki değişik renkleri de elde edilebiliyor.
1: Şu kenardaki yeşil şey ne?
0: Örtü hanımım, çeyizinize ne kadar da yakışır.
1: Çeyiz mi? Benim bir çeyizim olmayacak ki.
0: Niye öyle söylüyorsunuz efendim? Sizin gibi güzel bir kızı bırakırlar mı hiç?
1: Tek suçum güzel olmaksa, güzel olduğum için sevdiğimi bekleyemeyeceksem ben de yüzüme kara sürer gezerim.
2: Hızır'ın gemisinde meraklı bir inceleme vardı. Hristiyan gemisinin içinde ne var ne yok getirip güverteye dökmüşlerdi. Kaptanın kamerasından alınan torbalar açıldı. İçinden çıkan altınlar sayıldı. Tam 2000 altın vardı. Bu bir servet demekti. Leventlerin yüzleri gülüyordu. Diğer büyük torbalardan kıymetli yüzükler, gerdanlıklar, altın çerçeveli gümüş aynalar ve daha neler neler çıktı. Hızır içlerinden bir gerdanlıkla yüzüğü seçerek Danilo'ya verdi.
3: Madem ki Maria artık senin kızındır, bunları da ona hediye ediyoruz. Leventlerden bir yadigar olsun.
2: Danilo sevinmişti. Hızır'ın uzattığı mücevherleri aldı. Bu arada Hasan muzip bir ifadeyle atladı.
4: Aşk olsun reis. Danilo'nun kızına hediye veriyoruz da kardeşine neden bir şey göndermiyoruz?
3: Danilo'nun kardeşini de artık Süleyman reis düşünsün. Değil mi Danilo?
5: Evet.

0: 5 Aralık'ta Sicilya Adası'nın kıyılarına gelen Hızır ve arkadaşları Oruç Reis'i yakaladığı bir barkayla kendilerine bekler buldular. Oruç Reis Hızır'dan ayrıldıktan sonra buğday yüklü bir Hristiyan barkasına rastlamış, Salih Reis'in kumandasındaki 20 Levent'le gemiyi teslim almıştı. Öğleye doğru kaptan köşkünde oturan Salih ve Oruç Reis bir Levent'in koşa koşa gelmesiyle yerlerinden fırladılar. Ufukta biri yedekte olmak üzere iki geminin gözüktüğünü, birisinin diğerinden çok büyük olduğunu fark ettiler.
1: Acaba bir Hristiyan kalyonu Hızır'ı yedeğe mi aldı?
2: Oruç baba, bu bir Hristiyan gemisidir sahiden. Hızır kardeşin başına bir felaket gelmesinden korkarım.
1: Buna ihtimal vermek istemiyorum. Hızır'ın bir değil iki kalyonla başa çıkacağını zannediyordum.
2: Ama yaklaşan bir Hristiyan kalyonu.
1: Hayır, gözlerimle görsem inanmam.

0: Kalyon iyice yaklaştı. Oruç Reis'in direkte kendi bayraklarının dalgalandığını görünce sevinçten gözleri yaşardı. Gemiler yaklaştığı zaman Oruç Reis ve Salih Reis gemiye geçerek Hızır'ı ve arkadaşlarını tebrik ettiler.
1: Selamün aleyküm abi.
0: Aleyküm selam yiğidim. Gözlerimiz yollarda kaldı.
1: Bizden sonra gelirsiniz sanıyordum.
0: İstediğimiz buğdaya kavuştuk. Artık İtalyan kara sularına girmemize gerek yok dedik ve burada sizi beklemeye başladık.
1: Ne zaman geldiniz?
0: 5 gün önce.
2: Başınıza bir hal geldi sandık.
0: Öyle. İnsanın aklına gelmeyen ihtimal kalmıyor.
2: Venedik donanmasının baskınına uğramışsanız kurtulma ihtimaliniz yoktur diye korktuk. Oruç Reis bundan çok endişelendi.
0: Salih geçen gece bir rüya görmüş. Sen ve Leventlerin Cenova limanına giriyor, koskoca bir gemiyi zapt ediyor ve denize açılıyormuşsunuz. Ben de bu rüyayı hayra yormuştum. Bu rüya aynen çıktı çok şükür.

0: Barbaros kardeşler denizde 3 haftadan fazla kaldıktan sonra Halkutvat limanına döndüler. Aldıkları ganimetlerden 5'te birini Tunus sarayına götürdüler. Tunus sultanı bir defada bu kadar çok ganimet getiren Türk korsanlarına 4 elle sarılmanın kendisini ve Tunus'u servete kavuşturmak demek olduğunu anlamıştı. Malikanemde bir dediğiniz iki olmayacak. Siz Müslümanlığın mübarek hizmetkarlarısınız diye iltifatlarda bulunuyordu. Bir ricamız var.
1: Buyurun.
0: Saray tellallarının bugün bizim için bağırmasını istiyorum.
1: Elbette. İlan edilecek şey nedir?
0: Yiyeceği olmayan fakir fukaranın yiyecek almak için limana gelmesini söylesinler.
1: Bu çok onurlu bir davranış.
0: Sultan bu davranışı hem çok takdir etmiş hem de çok şaşırmıştı. Diğer korsanlar böyle bir fırsat ele geçirseler muhtaç halka 2-3 misli pahalı satar köşeyi dönerlerdi. İlanı duyan halk sepetlerle, eşeklerle, develerle limana doldular. Çuvallarını ve kaplarını doldurarak sevinç içinde şehre geri döndüler. Her işten bir menfaat elde etmeyi alışkanlık haline getiren Yahya, bu meselede de bir dalavere çevirmeyi ihmal etmemiş, adamlarına eski püskü elbiseler giydirerek aldığı buğday çuvallarını Hacı Osman Efendi'ye satmıştı. Oruç Reis, para ve mal olarak geriye kalanlardan kendisinin ve kardeşinin hissesini aldıktan sonra kalanları Leventlere taksim etmişti. Aydın ve arkadaşları paylarına düşeni Hacı Osman Efendi'ye vermiş ve altın almışlardı. Hepsinin cepleri altın doluydu. Bu kışı bu altınlarla geçireceklerdi. Fakat Danilo gençlerin har vurup harman savuracaklarını bildiği için altınları ellerinden almış, öyle yağma yok, parasız kalınca benden istersiniz demişti. Hakkı da yok değildi. Yine de Naksoslu Hasan bir fırsatını bulup bir miktar altın saklamıştı. Geldiklerinin haftasında limandaki bütün işleri bitiren Hızır ve arkadaşları tuttukları eve çıkmışlardı. Maria da onlarla beraberdi. Şimdilik harem dairesinde kalacaktı. Kendisine evin kızı muamelesi yapılacak, daha sonra bir çaresine bakılacaktı.
2: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 14. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Bayram günleri. Sabahı iple çeken çocuklar ortak işince yataklarından fırlarlardı. Bu esnada büyükler de uyanmışlardır. Erkekler acele giyinerek bayram namazına giderlerdi. Onların dönüşüne kadar evlerde çocukların yeni elbiselerini giyme merasimi başlardı. Bir oğlan kendisinden küçük olan kız kardeşinin saçlarını tarayıp çift veya tek örgüyle kurdelelerle süslerken, daha onun cici elbiseleri giydirilmeden dudaklarını büze büze bir öfkeyle, bazen de bir ağlayışla kendisinden evvel giydiriyorlar diye titizlenir, o zaman teyze veya hala bu yaramazın tuvaletiyle meşgul olurdu. Biraz sonra babalar, amcalar, dayılar ve yetişkin oğullarla torunlar namazdan dönerlerdi. O zaman sırasıyla büyüklerin ellerini öpme yarışı başlardı. Büyükler de Allah nice senelere kavuştursun, berhudar olun dualarıyla yavruların yüzlerini, gözlerini öperlerdi.

Biraz sonra kapı çalınmaya başlardı. İlk gelenler yine yepyeni elbiseli komşu çocuklarıydı. Bunlar da el öpüp dua alırlar ve kendilerine pırıl pırıl gümüş bir iki çeyrek, bazen de ailenin gelirine göre bir çeyrek altını ipek mendillerinin ucuna düğmelerek hediye edilirdi. Bu Ramazan'da bazı iftar sofralarındaki misafirlere giderlerken verilen diş kirası bayağılığına hiç benzemeyen çok asil bir adetti. Şeker bayramlarında çocuklara şeker ve lokum da yedirilirdi. Aradan biraz zaman daha geçince evin hizmetçisi, kalfa veya aşçı kadınları da, bunlardan hangisi varsa evlerde, efendi ve hanımlarının ellerini öpmeye çıkarlar. Evde uşak veya aşçı bulunuyorsa onlar da sırtlarını

Aradan yarım saat, bir saat geçmeden uzak yakın dost ve akrabaların tebrik ziyaretleri başlardı. Fakat evin beyi herhangi bir hükümet dairesinde memursa, kalem arkadaşlarıyla bir gün evvel kararlaştırdıkları birinin evine gitmiş olurdu. O evde bütün arkadaşlarla birleşirler ve hep birden müdür beyin evine gidip tebrikte bulunurlardı. Evlerde ziyaretçilere şeker, lokum ve şerbet ikramı devam ederken, sokaktan Ramazan'daki gibi bir davul sesi gümbürderdi. Gelen bekçiyle yanındaki davulcusudur. Davulcu hem tokmağını gümbür gümbür davuluna indirir, hem maniler okurdu. Mahallenin emektar bekçisi de ev ev dolaşarak kapılardan verilen veya kafesli pencerelerin altından hanımların attığı bahşişleri toplardı. Böyle bahşişler toplanarak okunan manilerden birkaçı şöyleydi. Buna bayram ayı derler. Bal ile şekerden yerler. Eskiden adet olmuş, bekçiye bahşiş verirler. Yahut bahşiş zamanı uzarsa evdekilerin elini çabuk tutması için şu mani. Kedi damdan dama atlar, bekçinizin ödü patlar. Merak etme bekçi baba, efendi yahut hanım kesesini yoklar.

İstanbul çocuklarının bayramlarda eğlendikleri birçok bayram yerleri vardı. Bunların meşhurları Fatih Meydanı'nda ve Şehzadebaşı Camii avlusunda kurulanlardı. Ayrıca İstanbul'un her semtinde Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy'de mahalle mahalle birçok bayram yerlerinde çocuklar bayramın tadını çıkarırlardı. Bütün bu bayram yerleri bir alemdi. Beşik salıncaklar, kayık salıncaklar, atlı karıncalar, çadırlarda tülahat kampanyaları, cambazlar müşterilerini beklerlerdi. Bunlardan başka arabalar, atlar ve eşekler de vardı bu bayram yerlerinde. Çocuklar attan iner, eşeğe biner. Eşekten inince de topluca şarkılar söyleyerek arabalarla bir tur yaparlardı. Bir tur civar mahallelere gidip gelmek suretiyle olurdu. Bilhassa beşik salıncaklar bu bayram yerlerinin en büyük neşesiydi.

Yepyeni elbiseli erkek ve kız çocuklar, üstü açık uzunca küçük bir oda gibi benimsedikleri bu salıncakların karşılıklı sıralarında sıkışarak otururlar. Oğlanlar ellerinde darbuka, kızlar da zilli maşa alarak bir ağızdan türküler, kantolar çağırırlardı. Bu ahenkli ve cümbüşlü sallanış bir müddet devam eder, sonunda salıncakçının yandığı sesiyle salıncak dururdu. O zaman çocukların hep birden bir aa deyişi vardı ki çok hoşa giderdi. Bununla beraber tekrar bir kuruş verenlerin ikinci sallanış için salıncaktan inmesine sebep kalmazdı. Bayram yerleri aynı zamanda birçok satıcılarla dolardı. Baloncular, düdükçüler, kaynana zırıltıcıları ortada dolaşır durur, baloncular renk renk balonlarını kalınca bir sicimin ucunda havada sallandırırlardı. Eyüp oyuncakları satanlar o kaynana zırıltıları, o dümbelekler, düdüklerle o kadar gürültü yaparlardı ki hemen hemen bayram yerinin bütün gürültüsünü bastırırlardı. Sonra her çeşit yiyecek maddesi satanlar her tarafı doldururdu. Bir sehpa üstündeki mangallarında cızır cızır köfte pişirenler, simitçiler, çörekçiler, şerbetçiler, fıstıkçılar, fırıldaklı macuncular ve elma şekeri, horoz şekeri, şam şekeri satanlar, önlerinde biriken çocuklara hiç durmadan satış yaparlar, çocukların yanlarındaki büyükleri de ikide bir yine keseye el atarlardı. Çocukluğumda Fatih'teki bayram yerinde kömürcü develeri de görmüştüm. Meydanın ta ucunda diz çökmüş, geviş getire getire kendilerini seyreden çocuklara kendileri de çocuksu bir bakışla bakıyorlardı. Develerin o bakışı hala gözlerimin önündedir. Ne kadar hoşuma gitmişti.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: 19. cüz. Furkan suresi 1. ayetten 77. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. McDorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. McDorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56. Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Saat 13.
1: Haber bültenini sunuyoruz.
4: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler, hayırlı bayramlar. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretleri sürüyor. Kurban Bayramı dolayısıyla CHP ve MHP heyetleri AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. AK Parti'nin karşılama heyetinde kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivil Toplum ve Halk İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Abdullah Uçan yer aldı. Siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında AK Parti Genel Merkezi'ne ilk olarak Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Ankara Milletvekili Deniz Demir'den oluşan Cumhuriyet Halk Partisi heyeti geldi. Heyetlerin karşılıklı bayramlaşmasının ardından Hüseyin Yayman, "Bizim çok güzel geleneklerimiz var. Bunlardan bir tanesi de bayramlar ve bu bayramlar gerçekten hem milletçe hem toplumca bir araya gelmemiz, küskünlüklerin, kırgınlıkların son bulması ve aramızdaki kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin, hani buna iç cephe dedik ya, son dönemde bir araya gelmenin çok güzel günleri. Biz de sizleri AK Parti Genel Merkezimizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk," dedi. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ise kurbanın yakınlaşmak anlamına geldiğini belirterek, "Birbirimizle de yakınlaşacağız, yakınlaşmamız gerekiyor. Hedefimiz ve siyasetin asıl hedefi bu topluma, Türk milletine daha müreffeh bir hayat sunmak, daha mutlu bir Türkiye'yi ve coğrafyayı temin etmek olmalıysa biz onun için gereken her türlü yakınlaşmayı yapacağız. Ama tek hedefimiz var, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye'nin etrafındaki ülkelerle ve Orta Doğu İslam coğrafyasıyla mutlu, müreffeh bir dünya inşa etmek. Tek hedefimiz o olmalı. Siyasetin amacı insanın, toplumun, milletimizin mutluluğu ve huzuruysa onun için hep birlikte el ele zaten gereken yapılacaktır," dedi. Bayramlaşma programı kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nin MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Başkanlığındaki MHP heyeti de ziyaret etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da AK Parti camiasının bayramını kutlayarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selam ve sevgilerini iletti. Durmaz, birlik beraberlik içerisinde kardeşlik hukukunun pekiştiği, geliştiği, çocuklara daha modern, müreffeh ve güvenli bir Türkiye hazırlama konusundaki bu birlikteliğin daha hayırlı sonuçlara evrildiği bir sürece vesile olmasını diledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek millet, iki devlet şiarıyla bir olduğumuz tarihi, kültürü ve kardeşliği ortak olan Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs bağımsızlık gününü en içten dileklerimle kutluyor, bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. TürkSat ve Roketsan arasında imzalanan uydu fırlatma ve uzay sistemleri alanında işbirliği protokolüyle uydu ve uzay programları kapsamında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Özbekistan Savunma Bakanlığı bünyesinde Uydu İletişim Altyapısı Kurulumu'na yönelik gerçekleştirilen proje ilerleme toplantılarında saha ihtiyaçları ve sistem mimarisi değerlendirildi. Geçen yıl sevkiyat süreci tamamlanan donanımlarla sistem KU-Band, Gateway, uydu yer istasyonu, mobil ve sabit terminal kurulumları tamamlanırken sistemin bu yıl devreye alınması bekleniyor. TürkSat, ulusal ve uluslararası askeri kurumların ihtiyaç duyduğu güvenli ve kesintisiz haberleşme altyapısını katma değerli hizmetlerle sunuyor. Yurt içi ve dışı talepler yerli uydu filosu kapsamında karşılanırken, kapsama alanının dışında kalan bölgelerde ise küresel işbirlikleri aracılığıyla hizmet sunularak bu alan stratejik gelir kalemine dönüştürüldü. Bu doğrultuda Afrika kıtasındaki pek çok ülkede hizmet sunumu devam ediyor. Küresel işbirlikleriyle elde edilen gelir hacminde kayda değer artış sağlanırken 2024 yılında 3.4 milyon dolar gelir, 2025 yılında 7.1 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca Özbekistan Savunma Bakanlığı'yla yürütülen VESAT HAP Donanım ve Uydu Kapasite Temini Projesi, yurt dışı askeri kuruluşlarla işbirliği vizyonunu da güçlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'nin toplanma tarihinin üyelere tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirleneceğini duyurdu. Partiden daha önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran'da yapılacağı bildirilen Parti Meclisi toplantısının tarihine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi. Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisi'nin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır. Hamas, İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları ve ateşkes ihlallerinin Gazze'deki ateşkes anlaşmasının bozulma riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti. Hamas'tan İsrail'in son 48 saatte düzenlediği

0: Kanlı saldırılar üzerine yazılı açıklama yapıldı. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları ve ateşkes ihlallerinin Gazze'deki ateşkes anlaşmasını çökme riskiyle karşı karşıya bıraktığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırıların İsrail ordusunun işlediği yeni bir suç ve Şarm el-Şeyh'te imzalanan ateşkes anlaşmasının açık ihlali olduğu vurgulandı. İsrail'in Gazze şeridi genelinde sivillere yönelik saldırılarını artırdığı kaydedilen açıklamada, son 48 saatte yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda 20'den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesinin İsrail'in Gazze'ye karşı 2 yıl süren soykırım sürecine geri dönme niyetini gösterdiği kaydedildi. Açıklamada İsrail'in ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin verdiği taahhütleri ve garantör ülkelerin çabalarını dikkate almadığı ifade edildi. İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Sayda ve Sur kentlerine bir otomobille motosiklete hedef aldığı saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait bir İHA gece geç saatlerde Sur-Sayda otoyolundaki Adlum bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda Sayda yönüne göç eden aynı aileden aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Sur kentinin Mesakin bölgesinde ise bir motosiklet İsrail'e ait İHA tarafından vuruldu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızlar Ordusu, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyururken, kuvvet, füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıkladı. İran Devrim Muhafızlar Ordusu yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bugün şafak vakti Bender Abbas Havaalanı'nın çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, bu cevap düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır ve tekrarı halinde cevabımız daha kararlı olacaktır. Saldırının sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir ifadelerine yer verildi. Hedef alınan Amerikan hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmezken bölgede ABD'nin hava üssüne ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı. Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada hedef alınan yerin neresi olduğuna dair bir bilgi verilmedi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı bayramlar.
1: Haber bültenini sunduk.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Büyük sözler.

Sözlerinin makbulü Hacı Abdullah Ensari'nin rahmetullahi aleyh sözlerinden bir özettir. Bil ki Yüce Allah bu dünyayı sırların mahalli kılmış ve her sırrın emanetini yazıya geçirmiştir. Ondan sonra tarikatın piri kim, şeriatın ehli kim, görmemiş yaşlı kim, tecrübeli çocuk kim olduğu riyazetle anlaşılsın diye bazıları mevalitten unsurlar üzerine, bazıları da arazı mütearrızdan cevherler üzerine hicap perdeleri seçti ve perdeler astı. Daha sonra insanlık batınında marifet çırasını yaktı. Hallerin sırlarının ve içeriğinin ilimlerini öğretti. Hidayet ehli olanlar her olanı gördüler. Yola düşen her hicabı kestiler. Dolayısıyla hevayı yani nefsin arzusunu riyazetle uzaklaştırdıkları ve nefsi mücahedeyle yok ettikleri için perdelerin içinde her neyi istedilerse buldular. Fakat dalalet ehlinden olanlar öyle değillerdi ama öyle göründüler. Hamamın resmine aşık olup aldandılar ve her şadırvanın başına kemend attılar. Baktığında ne tarikatten bir eser ne de hakikatten bir haber, ne cefa fiilinden bir pişmanlık ne de vefa yolunda bir adım. Her biri kendi vücudunun galebesiyle mağlup olmuş, Hakk'ın dininden mahcup olmuş. Allah'ın öfkesinden Allah'a sığınırız. İlahi, Abdullah'ı üç afetten koru. Şeytani vesveselerden, nefsani hilelerden ve cahillik gururundan. İlahi, senin işlerinde canımızı verecek bir gönül ver. Öte alemin işlerini yapacak bir can ver. Dünya ile ilişkimizi kesecek bir takva ver. Dinden faydalanacak bir huzur ver. Üzerimize hırs ve arzu kapısı bir daha açılmayacak bir yakın ver. Hırsımızın serçesinin kartala dönüşmeyeceği bir kanaat ver. İlahi, yoldan sapmayacak bir ilim ver. Kuyuya düşmeyecek bir görüş ver. Elimizden tut, tutunacak dalımız yok. Kabul et, kaçacak halimiz yok. İlahi, kötülük ettik, sen bağışla. İncittik, şefkat et. İtaat arama, zira yüzümüz yok. Heybetten söz etme, çünkü ona gücümüz yok. Bir başarı ver, dinde sağlam olalım. Ahireti ver, dünyadan uzak kalalım. Gözet, perişan olmayalım. Doğru yolda tut, perişan, şaşkın ve sarhoş olmayalım. Öğret, şeriatini bilelim. Aydınlat üzerimizi, karanlıkta kalmayalım. Bir kapı aç, geçelim, sen yap, başkaları bilmesin. Yanında tut bizi, herkese kendinden kurtuluş bağışla. Herkesi kendinle tanıştır, herkesi şeytanın hilesinden koru. Herkesi nefsin fitnesinden haberdar kıl. İlahi, işlerimi yoluna koy. Yaptıklarıma bakma. İtaatimi artıracak gönül ver. Cennete yol gösterecek itaat ver. İçinde heva ateşi olmayacak ilim ver. İçinde riya suyu olmayacak bir amel ver. Senin rububiyetinin izzetini görecek bir göz ver. Senin ubudiyetinin gölgesinde duracak bir gönül ver. Sana kulluk küpesini takacak bir nefis ver. Hikmet zehirini zevkle içecek bir ruh ver. Sen şifa ver, zira bu sakatlardan şifa gelmez. Sen önümüzü aç, çünkü bu usanmışlardan iş çıkmaz. Islah ile süsle bizi, çok yoksunuz, toparla bizi, çok perişanız. İlahi, perişan bir zahirimiz var, uykulu bir batınımız var, ateş dolu bir göğsümüz var, yaş dolu bir gözümüz var. Kah gönül ateşinde yanarız, kah göz yaşında boğuluruz. Hepinizin dönüşü O'nadır ve dönüş yalnız O'nadır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
4: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
5: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Efendim merhabalar. Bir Hayat ve İnsan programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Efendim kurban bir ibadettir. Her sene gücü yetenlerin bunu adeten kesmek üzere kendilerine bir alışkanlık edinmiş olsalar bile kurban keserken bunun bir ibadet olduğunu asla hatırdan ve akıldan çıkarmamak gerekiyor. İşte kurbanın bir ibadet olması hasebiyle kurbanda dikkat edilecek pek çok nokta var. Zira kurban Allah'a yakınlaşmak, yakın olmak ve bir ibadet maksadıyla yapılan bir iştir, bir fiildir. Efendim kurban keserken dikkat

değineceğimiz hususlardan bir tanesi de kurban keserken besmele çekilmesidir. Kurban kesen kimse besmeleyi kasten terk etmemelidir. Kasten terk eden bir kimsenin kestiği kurbanın yenilmeyeceğini, bir ibadet olmayacağı bizlere bildirilmiştir. Bu itibarla Müslüman olmayanların, yani ehli kitap da olmayan kimselerin, mecusi gibi, putperest gibi, ateşperest gibi kimselerin kesmiş olduğu hayvanlar kurban olmadığı bizlere bildirilmiş. Efendim, kurban malum bazen gece kesilmesi durumu arz ediyor. Bu itibarla fıkıh kitaplarında kurbanın gece kesilmesinin mekruh olduğu söylenmiş. Ancak zaruret hali varsa, yani kesilmesi gerekiyorsa ve yarına ertelendiği takdirde bir takım mahsur ve sakıncaları beraberine getiriyorsa ve yerinde yeterli aydınlatma var ise, bu takdirde kurbanın gece kesilmesinde bir mahsur yoktur. Kurban hususunda efendim dikkat edeceğimiz bir başka fıkhi yönde, kurban bayramında belli bir sebepten dolayı, hastalık, mazeret gibi sebeplerden dolayı kesilemeyen hayvanın ne olacağı hususudur. Efendim, kurban bayramından sonra bunun bedelinin fakirlere tasadduk edilmesi. Tabii ki kurban keserken dikkat edilecek pek çok nokta var. Bunlardan bazılarını şöyle sayabiliriz. Kurban kesilecek yere hayvanın eziyet edilmeden götürülmesi, hayvan satın alındıktan sonra ona normal diğer zamanlarda olduğu gibi bakılması, susuz bırakılmaması, yiyeceğine özen gösterilmesi gibi hususlar önemlidir. Ayrıca keserken kör bıçak kullanılmaması ve eğer hayvanlar belli toplu bir yerde kesilecekse, kesilmeye götürülecek olan hayvanın da diğer kesilmiş olan hayvanları görmemesi için onun gözünün bağlanarak götürülmesi de dikkat edilecek diğer bazı noktalardan birkaçı. Efendim, kurban bayramınız mübarek olsun diyoruz. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.

Huzuru hazirun, cemiyeti irfan, laindir, münafıktır, dinsizdir, kafirdir şeytan. Şeytanın lainliğine, münafıklığına, Rahman'ın birliğine eyvallah. Efendim bugün bayramın ikinci günü. Kurban bayramı, kurban bayramı, kurban bayramı diyorduk. Hazırlıklar yapıyorduk. Birinci gün o tatlı telaşla geçti. Kurban kesenler için ve kesemeyenler için. Bayramın birinci günü yoğun bir telaşla geçti. Değil mi efendim? Cenab-ı Hak cümlemizin bayramını bayram kılsın inşallah. Mübarek etsin. Böyle güzel bayramlara erişmeyi nasip ve müyesser kılsın. Hemen hatırlatalım. Bugün bayram. Dargınlıkların, kırgınlıkların, kızgınlıkların yok olduğu gün. Aman ha! Bir mendil, ıslak bir mendilin kuruma süresince ancak müsaade edilen dargınlık ve kırgınlıklar bitiyor. Değil mi? Neden? Çünkü mümin, müminin kardeşidir. Kardeş kardeşe kırılır ama küsmez. Kırgınlık da geçer. Çünkü affetmek güzelliktir. Değil mi efendim? Hadi bakalım. Bugün bayramın ikinci günü. Birinci gün sabah namazından itibaren atılmaya başlayan toplar, özellikle der saadette bayramın geldiğini haber verir. Efendim, Ramazan bayramında olduğu gibi hilal takip edilir ve bayramın birinci günü hilalin görülmesiyle birlikte bayram olduğu İstanbul kadısı tarafından ilan edilir. Özellikle kadı padişahın huzuruna merasim kıyafetiyle çıkar ve bayramın girdiğini haber verir. Yüklüce bir bahşiş alır. Ondan sonra da bayram top atışlarıyla ilan edilir. Yapılan top atışları şehirde bayramın başladığının göstergesidir efendim. Özellikle birinci gün sabah namazından itibaren yapılan atışlar bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Bu arada teşrik tekbirleri minarelerden getirilir. Her vakitten sonra müminlere hatırlatmak adına özellikle teşrik tekbirleri minarelerden getirilir. Müminlere bunlar hatırlatılır. Çünkü kurban bayramının kaidelerinden bir tanesi de bu güzelliktir. Değil mi efendim? Her farz namazdan sonra. Tabii bilenler, efendime söyleyeyim, bu işin ehli olanlar bunu bizlere hatırlatıyorlar. Allah onlardan da razı olsun. Cenab-ı Hak başımızdan, içimizden, aramızdan eksik etmesin inşallah onları. Efendim, bayramın ikinci günü, birinci günün telaşından sonra yoğun bayramlaşmaların yaşandığı gündür. Özellikle sarayda. Teşrifatçı başının belirlemiş olduğu kaideler doğrultusunda verilen davetiyelerle saraya padişaha bayramlaşmaya gelenler olur. Bunların en başında önce Şeyhülislam ve Sadrazam vardır. Yani şimdiki ifadesiyle başbakan vardır. Bunlar ilk önce padişahın huzuruna çıkarlar. Efendime söyleyeyim, bunlar el etek öperler ve padişahın bayramını tebrik ederler. Daha sonra sırasıyla vezir, vüzera, işte İstanbul defterdarı, efendime söyleyeyim, Anadolu defterdarı, efendime söyleyeyim, kazaskerler, efendim diğer ordu komutanları ve buna göre sıralamaya göre teşrifattaki şimdiki ifadesiyle protokol sırasına göre bayramlaşmaya gelirler. Her gelen de yanında bir hediye ile gelirdi ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın kanunnamesinde bu hediyelerin miktarı şahıslara göre belirlenmiş ancak Abdülhamit Han döneminde de bu hediyeleşme kaldırılmıştır. Hatta Sultan Mahmut Han döneminde, 2. Mahmut döneminde hediyeleşme biraz böyle abartılınca padişah buna müsaade etmemiş. Özellikle vezir vüzeranın getirdiği hediyeler böyle biraz aslından ve esasından, asıl amacından uzaklaşınca padişah buna çok fazla öfkelenmiş, müsaade etmemiş Mahmut Han. Çünkü hediyeden kasıt şu, gelen hediyeler, vezir vüzeranın, askerin ve bayramlaşmaya gelen, efendime söyleyeyim, eşrafın getirdiği hediyeler bir sandıkta veya sandıklarda toplanır. Daha sonra bizzat padişahın görevlendirdiği güvenilir, emin birisi tarafından deftere kaydedilir. Kaydedilen bu hediyelerin tamamı fakir fukara, garip guraba ve yetim ehibbaya, öksüz ehibbaya dağıtılır. Giysi ise giysi, paraysa para, akçeyse akçe, tapuysa tapu, arsaysa arsa.

varsa neyse, kimin neye ihtiyacı varsa bizzat deftere kaydedilir ve kayıt altında bunlara dağıtılır imiş. Tabii hediye asıl mecraından çıkınca buna müsaade edilmemiş. Olay değiştirilmiş. Efendim, padişah ikinci gün sabah namazından sonra kabul odasına, kabul dairesine geçer. Orada kendisine önce

isterse meydanlara çıkar veya işte esas cümle kapısında, sarayın giriş kapısında yapılacak eğlencelere katılmak üzere tahtının hazırlanmasını ister eğer arzu ederse. Arzu etmezse has odasına çekilir ve herkes bayramın ahengine kendisini kaptırır imiş. Anadolu'dan gelen mahir cambazlar, ip cambazları, ateşbazlar, parendebazlar, kündebazlar, güreşçiler, efendime söyleyeyim işte palyaçolar, daha bunun gibi bir sürü marifetli, maharetli efendim meddahlar, orta oyuncuları, hayaliler, hayalbazlar eski ismiyle meydanlarda kurulan eğlence yerlerinde marifet ve maharetlerini göstererek 3-5 kuruş para kazanmaya çalışırlarmış efendim. Zaman zaman padişah bu eğlencelere katılır, hoşuna giden eğlenceye ya da hoşuna giden marifetli kişinin göstermiş olduğu gösteriye ikram-ı şahanede bulunurmuş. Para verir, makam mevki verir, hilat giydirir vesaire. Tabii katılırsa. Katılmazsa halk özellikle bu bayram mesire yerlerinde toplanır. Buralardaki eğlencelere dahil olurlarmış efendim. Maksat hem ekonomik hareketliliği sağlamak hem de bayramı şenlik ve güzellik içerisinde geçirmek imiş. Tabii şimdiki gibi elektronik malzemelerle donatılmış dönme dolaplar yok. O zamanki dönme dolaplar insan gücüyle dönen dolaplar, özellikle dönme dolaplar, özellikle seyyar salıncaklar kurulur. Çocuklar bu seyyar salıncaklarda, dönme dolaplarda, bayram şenlik yerlerinde eğlenceye giderlermiş. İşin en güzel tarafı bu eğlence namaz saatlerinde durur ve herkes namaza bir şekilde ihtimam gösterirmiş efendim. Tabii namaza gidildiği zaman da meydanda bırakılan eşyalar, malzemeler vesaireler de emin ve eman içerisinde olması için kolcular tarafından beklenir, gözetilirmiş. Bayramın ikinci gününde yine sarayın taşra gönderdiği hediyeler var. Özellikle ihtiyaç sahiplerine. Bayramın ikinci günü özellikle ihtiyaç sahipleri gözetilir. Hatta bazı kaynaklarda işte Yavuz Sultan Selim Han'ın, Kanuni Sultan Süleyman'ın, efendime söyleyeyim işte ikinci, üçüncü Selim'in, ikinci Mahmud'un, birinci Murad'ın, dördüncü Murad'ın, efendime söyleyeyim Sultan Hamid Han'ın, Abdülaziz Han'ın özellikle bizzat malzeme çuvallarını taşıyarak fakir fukaranın, garip kurabanın evine gittiği yazılıdır efendim. Hatta Sultan Abdülhamid Han bir fakirin evine sırtında taşıdığı çuvalla giderken yanında efendime söyleyeyim Şemseddin Efendi görevlilerden padişahım yoruldunuz deyince biz Hazreti Ömer'in yolunun talibiyiz. O da sırtında un çuvalı taşımıştı. Şemseddin mani olma bize der Abdülhamid Han. Bu şuurla hareket eder ve bu şuurla yardıma müştak olurlar idi. Bayramın ikinci günü özellikle bu yapılırdı. Tabi bayramlaşmalar halk arasında da devam ederdi efendim. Eyvallah. Bugünlük de bu kadar. Bayram devam ediyor. Bugün ikinci gün. Yarın üçüncü gün. Sonra dördüncü gün. Bayram da bitecek. Gerçi benim bir komşum vardı. Çok hoş sohbet bir arkadaş. Allah rahmet eylesin. Hakka yürüdü. Abi deliye her gün bayram derdi. Mesela hakkın delisi olmak değil mi efendim? Eyvallah. Tekrar görüşeceğiz inşallah. O vakte kadar her şey gönlünüzce olsun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir. Kahvedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kahvedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Geldin. Hoş geldin.
4: Bugün bayram. Can boğazdan çıktı. Et kemikten ayrıldı. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sineden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasında geçiriyoruz günlerimizi. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beride dolanıyoruz. Maddi kaygıları, dünyevi öncelikleri belki dondurduk, belki yeniden kanattık. Bayram yüzümüzü, özümüzü, sözümüzü dünyadan öte çevirmiş olmalı, ahirete yakınlaştırmış olmalı. Adı üzerinde yakınlık bayramı ve bugün yakınlık günü. Bu sabah yine kurban, yeni kurban, yeniden kurban.

Efendim, hayırlı bayramlar diyerek programımıza başlayalım. Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci gününü idrak ediyoruz. Kurban ibadeti bir hayvanın kesiminin ötesinde bir kalbin yumuşaması, bir gönlün Allah'a yaklaşmasıdır. Sofralar kurulurken bir yandan da şunu sormak gerekir kendimize. Ben bu bayramda kimi sevindirdim? Çünkü gerçek bayram başkasının duasında isminizin geçmesidir. Efendim, Canı Dilden programında kurbanla ilgili konuşmaya, kurbanla ilgili nasihatleri sizlerle paylaşmaya, hadisi şerifleri, ayet-i kerimeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de programımıza kurban ibadetiyle ilgili ayetleri sizlerle paylaşarak başlıyoruz. Bir kısım alimler şu ayetlerin kurbana delalet ettiğini bildirirler. Kevser suresi 2. ayeti kerime mealen, Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Maide suresi 2. ayeti kerime mealen, ey iman edenler! Allah'ın dininin alametlerine, haram aylara, Kabe'ye hediye edilen kurbanlık hayvanlarla, onların boyunlarına takılan gerdanlıklara, Rablerinin lütuf ve rızasını isteyerek Beyt-i Haram'a gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. Efendim, yine Maide suresi 27. ayeti kerime mealen, onlara Adem'in iki oğlunun başından geçen ibret verici şu gerçeği anlat. Onlar Allah'a birer kurban takdim etmişlerdi de birinden kabul edilmiş, diğerindense kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kıskanıp seni mutlaka öldüreceğim deyince öteki şu cevabı vermişti. Allah ancak takva sahiplerinin ibadetini kabul buyurur. Hac suresi 28. ayeti kerime mealen, gelsinler de hacda kendilerini bekleyen dünyevi ve uhrevi faydaları görsünler. Ayrıca Allah'ın onlara ihsan ettiği kurbanlık hayvanları, belirlenen günlerde üzerlerine Allah'ın adını anarak kessinler. Bu hayvanların etinden hem siz yiyin, hem de darda kalmışlara ve yoksullara yedirin. Yine Hac suresi 32. ayeti kerime mealen, İşte durum böyledir. Artık kim Allah'ın belirlediği nişanelere saygı gösterirse Allah'a saygı göstermiş olur. Çünkü bu davranış kalplerin Allah'a saygıyla dopdolu oluşundandır. Hac suresi 33. ayeti kerime mealen, kurbanlık hayvanlarda onların kurban edilme vaktine kadar sizin için faydalar vardır. Hacda onların kurbanlık edilmek üzere götürüleceği nihai yerse Beyt-i Atik'in çevresi olan harem bölgesidir. Biz her ümmete bir kurban ibadeti belirledik ki, kendilerine rızık olarak verdiğimiz hayvanları kurban ederken, üzerlerine Allah'ın adını ansınlar. Şunu iyi bilin ki, sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse artık ona teslim olun. Resulüm, tam bir ihlas, samimiyet ve tevazu içinde Allah'a boyun eğen kulları müjdele. Hac suresi 34. Biz kurbanlık sığırları ve develeri de sizin için Allah'ın dininin işaretlerinden kıldık. Onlar da sizin için pek çok hayır vardır. Onlar boğazlanmak üzere ayakta dururken üzerlerine Allah'ın adını anarak kurban edin. Nihayet yanüstü yere yıkılıp canları çıkınca da onlardan hem siz yiyin, hem kanaat edip istemeyen fakirlere, hem de açıktan isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece biz o kocaman hayvanları sizin emrinize verdik ki şükredesiniz. Unutmayın ki o kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Sizden Allah'a ulaşacak olan tek şey takvanızdır. Allah böylece o hayvanları hizmetinize verdi ki sizi doğru yola ilettiği için tekbir getirerek Allah'ın büyüklüğünü ilan edesiniz. Resulüm, artık o iyilik eden ve işini güzel yapanları müjdele. Hac suresi 36-37. De ki, şüphesiz benim namazım, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. En'am suresi 162. Safat suresi 103. ayet-i kerimede mealen, ikisi de Allah'ın emrine tam manasıyla teslim olmuştu. İbrahim oğlunu sağ şaka üzerine yere yatırdı. Yine Safat suresi 107. ayet-i kerime mealen, oğlunun canına bedel olarak ona büyük bir kurban

Canı Dilden. Efendim programımıza devam ediyoruz. Canı Dilden programında Kurban Bayramı'na özel bir program gerçekleştiriyoruz. Kurban ibadetiyle ilgili ayet-i kerimeleri sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi kurban ibadetiyle ilgili hadis-i şerifleri sizlerle paylaşacağız. Ama paylaşmadan önce bir hatırlatma yapalım. Teşrik tekbirlerini unutmayalım. Arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı dahil olmak üzere sırasıyla 23 vakit boyunca farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir. Bu hatırlatmadan sonra kurban ibadetiyle ilgili hadislere geçiyoruz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edildiğine göre Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun kurban bayramının birinci günü yaptığı işlerin Allah'a en sevimli olanı kurban kanı akıtmaktır. O gün Allah katında bundan daha sevimli bir amel yoktur. Kıyamet günü o kurban boynuzları, tırnakları ve kıllarıyla gelir. Kurbanın kanı da henüz yere düşmeden Allah'ın rızasına nail olur ve kabul edilir. O halde kurbanlarınızı gönül hoşnutluğuyla kesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emredildikten sonra kurban kesmeyi hiç terk etmemiştir. Yolculukta bile kesmiştir ve şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Her sene her bir ev halkına kurban kesmek vaciptir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra da kendisi adına kurban kesilmesini istemiştir. Haneş radıyallahu anh, Hazreti Ali keremallahu veçeyi iki tane koç kurban ederken görmüş ve niçin böyle yaptığını sormuştu. Hazreti Ali keremallahu veçe şu cevabı verdi. Resulullah bana vefatından sonra kendisi için de kurban kesmemi vasiyet buyurmuştu. Bunlardan birini onun adına kesiyorum ve bunu da hiçbir zaman terk etmeyeceğim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban günlerinin faziletine dair şöyle buyurur. Allah indinde günlerin en büyüğü kurban bayramı günüdür. Bunu fazilette Yevmül Kar, bayramın ikinci günü takip eder. Yine Efendimiz, salih amellerin Allah'a en ziyade sevimli olduğu günler Zilhicce'nin ilk 10 günüdür buyurmuştur. Cemaatten bazıları Allah yolundaki cihattan da mı diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise cihattan da. Ancak canı ve malıyla cihada çıkıp hiçbir şeyle dönmeyen yani malı ve canı

canını feda ederek şehit düşen kişi müstesna karşılığını verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kestiğini Allah'tan başkası adına kesene Allah lanet etsin buyurmuştur. Hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Kurban edilmeleri caiz olmayan dört hayvan vardır. Birincisi, körlüğü açıkça belli olan tek gözlü. İkincisi, hastalığı açıkça belli olan hasta. Üçüncüsü, topallığı açık olan topal. Ve dördüncüsü, ilikleri kurumuş zayıf hayvan. Urve radıyallahu anh bir gün evlatlarına şöyle demiştir. Evlatlarım, sakın biriniz bir büyüye hediye edince utanacağı bir şeyi Allah için kurban olarak takdim etmesin. Zira Allah büyüklerin büyüğüdür ve O her şeyin en seçkinine, en kıymetlisine herkesten ziyade layıktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bıçakların bilenerek hayvanlardan gizlenmesini emretmiş ve şu tembihte bulunmuştur. Biriniz hayvanını keseceği zaman o işi hızlı yapsın. Allah her şeyi en güzel şekilde yapmayı emretmiştir. Öldürdüğünüzde bile en güzel tarzda öldürünüz. Kestiğiniz zaman da kesmeyi en iyi şekilde yapınız. Her biriniz bıçağını bilesin ve hayvanını rahatlatsın buyurmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam koyunu kulağından çekerek kesmeye götüren bir kimseye rastlamıştı. Hemen müdahale ederek hayvanın kulağını bırak, boynunun kenarından tut buyurdu. Allah Resulü koyun kesen birini görmüştü. Adam kesmek üzere koyunu yere yatırdıktan sonra bıçağını bilemeye çalışıyordu. Bu katı ve duygusuz davranış karşısında Resul-i Ekrem Efendimiz şu ikazda bulundu. Hayvanı defalarca mı öldürmek istiyorsun? Bıçağını onu yere yatırmadan önce bilesen olmaz mıydı? Cabir radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kurban kesmesini şöyle anlatır. Resulullah kurban günü alacalı ve boynuzlu iki koç kesti. Onları yatırıp kıbleye yöneltince ben Hanif olarak yani Allah'ı bir tanıyarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. En'am suresi 79. ayet-i kerime okudu. Sonrasında En'am suresi 162 ve 163. ayet-i kerimeleri de okudu. De ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Ey Rabbim, bu kurban bize sendendir ve senin için kesiyoruz. Muhammed ve ümmeti adına kesiyorum. Bismillahi vallahu ekber deyip koçu kesti. Yine Cabir radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir kurban bayramında Allah Resulü ile musallada, namazgahta hazır bulundum. Hutbesini tamamlayınca minberinden indi. Kurbanlık bir koç getirildi. Resulullah onu kendi eliyle kesti. Keserken de şöyle buyurdu. Bismillahi vallahu ekber. Bu benim adıma ve ümmetimden kurban kesemeyenler adınadır. Abdullah bin Kurt radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah Efendimiz'e 5 veya 6 tane kurbanlık deve getirilmişti. Develer hangimizden başlayacak diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yaklaşmaya başladılar. Develer kesilip yanları ve başları yere düşünce Peygamber Efendimiz hafif sesle bir şey söyledi ancak anlayamadım. Ne buyurdu diye sordum. İsteyen bu kurbandan kesip alabilir buyuruyor dedi. Müstahap olan kurbanı üçe taksim edip bir kısmını evde yemek, bir kısmını eşe dosta ikram etmek, bir kısmını da fukaraya dağıtmaktır. Cemiyet içinde ihtiyaç olduğunda kurban etlerinin bir an evvel infak edilmesi teşvik edilmiştir. Bir defasında Peygamber Efendimiz bayram hutbesinde, sizden kim kurban keserse bayramın üçüncü gününden sonra evinde kurban etinden bir şey kalmasın buyurmuşlardır. Ertesi sene gelince sahabiler, ya Resulallah, yine geçen sene yaptığımız gibi mi yapalım diye sordular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu sene kendiniz yiyiniz, başkalarına yediriniz ve daha sonra yemek için saklayınız. Geçen sene insanlar geçim sıkıntısı çekiyorlardı. Bu sebeple onlara bu hususta yardımcı olmanızı istemiştim buyurdu. Ashab-ı kiramın İslami hassasiyetini gösteren şu hadise de ibretle zikredilmeye şayandır. Ebu Said bin Malik el-Hudri radıyallahu anh bir seferden gelmişti. Ailesi kendisine kurban etlerinden takdim ettiler. Ebu Said,
ben bunun hükmünü sormadıkça yemeyeceğim dedi. Akabinde Bedir'de hazır bulunmuş olan ana bir kardeşi Katade bin Numan'a gidip ona bu meseleyi sordu. O da sen gittikten sonra kurban etlerini 3 günden sonra yemeyi yasaklayan hüküm kaldırıldı dedi.

Canı Dilden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kurban Bayramı yaklaştığı bir sırada Bedevilerden ihtiyaç içinde bir topluluk gelmişti. Bunun üzerine Allah Resulü kurban etlerinin 3 günden fazla saklanmayıp dağıtılmasını istemişti. Daha sonra maddi imkanlar artınca bu mecburiyeti kaldırmakla birlikte Müslümanları birbiriyle yardımlaşarak fakirleri gözetmeye teşvikten de geri durmadı. Nübeyse radıyallahu anh'tan rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hepinizin istifade edebilmesi için kurban etlerini 3 günden fazla yemenizi yasaklamıştık. Artık Allah size bolluk ihsan etti. Şimdi kurban etlerini istediğiniz kadar yiyiniz. Kendiniz için ayırınız ve dağıtarak sevabını Allah'tan bekleyiniz. Şunu iyi bilin ki bu bayram günleri yeme içme ve Allah'ı zikretme günleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hacda yaşadığı her sene için bir deve olmak üzere 63 deveyi kendi eliyle kurban ettikten sonra bıçağı Hazreti Ali keremallahu veçhe'ye verdiler. Geri kalanını da o kesti. Hazreti Ali keremallahu veçhe de kurbana ortak etmişti. Allah Resulü kesilen her devenin etinden birer parça alınmasını emrettiler. Bunlar bir çömleğe konularak pişirildi. Hazreti Ali ile birlikte ondan yediler. Daha sonra Resulullah Hazreti Ali'ye develerin kalan etlerini, derilerini ve çullarını fakirlere dağıtılmasını emrettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koyun derisi yüzmeye çalışan bir delikanlının yanından geçerken ona kenara çekil de derinin nasıl yüzüleceğini sana göstereyim buyurdu. Elini deri ile et arasına öyle bir soktu ki kolu tamamen kayboldu ve ''Ey genç, deriyi işte böyle yüz.'' buyurdu. Sonra yoluna devam etti. Şeddat bin Evs radıyallahu anh diyor ki, ''Ben 2 şeyi Resulullah'tan belledim.'' O şöyle buyurdu. ''Allah her işi güzel yapmayı istemiştir. Şu halde siz, meşru bir sebeple öldürürken de işkence etmeden güzelce öldürün. Bir hayvanı kestiğinizde de kesimini güzelce yapın.'' Biriniz hayvan keseceği zaman bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın ashabı, ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir dediler. Resulullah, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevap verdi. Bera radıyallahu anh diyor ki, Peygamberimizi hutbe verirken dinledim, şöyle buyurdu. Bugün ilk iş

İşimiz bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Kurban, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselamın teslimiyetini ve kulluktaki üstün hallerini hatırlatır. Allah'ın her şeyi insanlara musahhar kıldığını fiilen gösterip bunlardan usulünce istifade ve infak etmeyi öğretir. Zira Allah'ın emrimize verdiği nimetlerden faydalanmamak doğru olmadığı gibi onları israf etmek de son derece yanlıştır. Bunun için İslam kurbanı emretmiş ancak diğer taraftan da israfı ve hayvanlara eziyeti yasaklamış, hatta belli bir yaş sınırı koymuştur. Kurban insanı cimrilik ve mal sevgisinden kurtarır. Toplumdaki kardeşlik, paylaşma, yardımlaşma ve fukarayı sevindirme duygularını geliştirir. İnsanları muhabbet ve merhametle birbirine bağlar. Allah'ın nimetlerinden bütün kullarının istifade etmesini sağlar. Toplum halinde yerine getirilen ferdi ve içtimai ibadetlerle Allah'ın rızasını kazanmaya ve ona yaklaşmaya vesile olur. Efendim, bir hayvanın derisi üzüldükten, başı gövdesinden ayrıldıktan sonra karın ve göğüs boşluğu açılarak sindirim, solunum, üreme ve idrarı şekillendiren ve uzaklaştıran organlar çıkarılır. Böbrek yatağı yağları ise isteğe göre bırakılır veya alınır. İç organlarının çıkarılması esnasında işkembe ve bağırsak içeriğinin ortama dökülmemesi için göden yani rektum ve yemek borusu bağlanmalıdır. Çıkarılan işkembe ve bağırsaklar kesim yerine boşaltılmamalıdır. Kesim sırası ise şu şekildedir. Baş gövdeden ayrıldıktan sonra iç organ bağlantıları kesilerek organların gövdeden ayrılması gerçekleştirilir. Önce karın içi organları, sonra göğüs içi organları, kuyruk ve yenilebilen yağlar çıkarılır, daha sonra gerekiyorsa gövde yıkanır. Yıkama görünebilir kirleri temizlemekle birlikte mikropları bertaraf edememektedir. Mide ve bağırsak içeriği görünebilir bir şekilde gövdeye bulaşmışsa, kan pıhtısı veya fazla miktarda kir varsa gövde makul ölçüde yıkanmalıdır. Bunun dışında mümkün olduğunca gövdeyi yıkamaktan kaçınmalıdır. Efendim, içinde Kurban Bayramı'nın da bulunduğu Zilhicce ayı mübarek ayların en mühimleri arasında yer almaktadır. Zilhicce'nin 8. gününe Terviye günü, 9. gününe Arefe günü, Kurban Bayramı gününe yani 10. gününe Nahır günü, ondan sonraki 3 gününe de kurban etlerinin kurutulduğu günler anlamında Teşrik günleri denilmiştir. Zilhicce'nin 10. 11. ve 12. günleri kurban kesilir. Bu günler Kurban Bayramı günleridir. Zilhicce ayının 8. gününe Yevmi Terviye'ye denir. Terviye, iyiden iyiye derin düşünmek manasına gelir. Hazreti İbrahim aleyhisselam oğlu Hazreti İsmail aleyhisselamı kurban etmesi hakkında rüyaların ilkini 7 veya 8 Zilhicce'nin gecesinde görmüş ve bugün bu rüyanın rahmani mi yoksa şeytani mi olduğu hususunda derin derin düşünmüştür. Arefe ise bilmek anlamına gelir. Hazreti İbrahim aleyhisselam o rüyayı ikinci kez görünce rüyanın rahmani olduğunu anladı. Bu sebeple o güne bilmek anlamında Arefe. Rüyayı gördüğü yere de Arafat denilmiştir. Zilhicce ayı içerisinde birçok hikmetli olaylar barındıran çok önemli bir aydır. Hac edenler Zilhicce'nin 9'unda Arafat'ta ihrama bürünüp adeta mahşeri yaşamaktadırlar. Arafat, Hazreti Adem'den bu yana bütün enbiyanın, evliyanın ve bütün hacıların istisnasız ziyaret ettiği Hac Arafat'tır buyrulan, duaların geri çevrilmeyeceği mekanı mahsus ve zamanı mahsus yani özel bir yer ve özel bir zamandır. Zilhicce bu kutlu olayı içerisinde barındıran bir aydır. Peygamberimiz adeta insanlığa hayat rehberi niteliği arz eden müminler. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emanetler Allah'ın kitabı Kur'an ve onun peygamberinin sünnetidir. Hitabını içeren veda hutbesini veda haccında 124 bin Müslümanın şahsında bütün insanlığa yine Zilhicce ayının 9'unda Cuma günü Arafat'ta vermiştir. Bu ay içerisinde ilk 9. gün tutulacak oruç çok faziletlidir. Gücü ve sağlığı yerinde olanlar Kurban Bayramı'na kadar yani Arefe günü dahil Arafat günü oruç tutmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zilhicce'nin 10 gününde işlenen ameller diğer günlerde işlenen ameller ve yapılan kulluktan daha sevimlidir. Bu 10 günde tutulacak her oruç bir senenin orucuna denktir. Her gecesini namazla değerlendirmekte Kadir gecesi

değerlendirme gibidir. Peygamber Efendimiz Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan amellerin diğer aylarda yapılan amellerden daha kıymetli olduğunu bildirince ashab-ı kiram, "Ya Resulallah, Allah yolunda cihattan da mı daha kıymetlidir?" dediklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, cihattan da kıymetlidir. Ancak canını, malını esirgemeden harbe gidip şehit olan kimsenin cihadı daha kıymetlidir." buyurmuştur. Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde sizlerle buluştuğumuz programımızın sonuna geldik. Bayramın ikinci gününü de dualarla ve şükürlerle noktalayalım inşallah. Allah'ım, bugün verdiğin nimetler için sana hamd ediyoruz. Paylaştığımız her lokmayı, ettiğimiz her tebessümü kabul eyle. Gönlümüzü aç, elimizi genişlet. Komşumuza, kardeşimize, ihtiyaç sahibine karşı bizi cömert ve merhametli kıl. Kurbanlarımızı paylaşan bir ümmete dönüşmemize vesile eyle. Ya Rabbi, biz burada huzurla bayram yaşarken Gazze'de bir annenin yüreği yanmasın. Doğu Türkistan'da bir çocuk korkuyla uyanmasın. Allah'ım, mazlum coğrafyalara ferahlık, ümmetin her köşesine uyanış nasip eyle. Her bayram bir adım daha sana yaklaşmak olsun bizlere. Amin. Yarın saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dil'den programıyla buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Geldin. Hoş geldin.
2: Bayram geldi bayram. Haydi silkim kendine gel. Ne gereği var deme. Aman şimdi kim gidecek deme. Hadi kalk hazırlan. Giy en temiz giysilerini. Komşularına git, dostlarına git, akrabalarına git. Merhaba de. Bayramınız mübarek olsun de. Dertleş, konuş, sarıl. Kolay bulunur sevinç midir bayram? Sevinci paylaşmanın tadını başka şeyde bulmak mümkün mü?

Muhterem dinleyiciler, İbrahim Aleyhisselam'ın kalbinde 3 tane taht vardı. Mal, can ve evlat. Cenab-ı Hak onu üçünden de imtihan etti. Hazreti İbrahim, zikrullah mukabili maldan vazgeçti. Sonra Nemrut'un mançığıyla ateşe atılma hadisesinde hiçbir rızasızlık göstermeyip candan vazgeçti. Sonra ilahi emir üzerine evladını kurban etme teşebbüsünü yine büyük bir teslimiyetle ifa etmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın emri karşısında evlattan da vazgeçti. Böylece de Allah'a dost oldu, Halilullah oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın muvaffakiyetle neticelenen 3 imtihanı aslında bütün insanlığın yaşadığı bir imtihandır. Canın yongası malı infak etme, bize emanet olarak verilen bu canı sahibine ölmeden önce teslim etme ve Yüce Allah'ın emri istikametinde evlatları da kendimize bir perde haline getirmeme hususundaki ölçüler, nefsimizi ve şeytanı mağlup ederek ebedi saadeti kazanmamız için ilahi lütuflardır. Kurban

İbadetinin özünde yer alan incelikler ve mecazi nükteler de Cenab-ı Hakk'ın bizden sadece bir kurbanlık kesme fiilini istemediğini belirtmekte ve kamil insan olma yolunda yüce hasretler kazanmaya sayısız işaret ve manalar sergilemektedir. Şöyle ki, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hacer validemiz de İsmail aleyhisselamı Mekke'ye bıraktıktan sonra Sare validemizin yanına dönmüştü. Arada bir onların yanına uğruyordu. Bir seferinde İbrahim aleyhisselam Mekke'de bir rüya gördü. Rüyasında ayette buyurulduğu gibi İsmail aleyhisselamı kurban ediyordu. Rüya şeytani mi, Rabbani mi diye şüphelendi. Ancak aynı rüya 3 gün devam etti. Bu günler hac mevsiminin Tevriye, Arife ve bayramın 1. günüydü. Bir rivayete İbrahim aleyhisselam, Allah bana bir oğul verirse onu kurban edeceğim demişti. İşte bu sözü sebebiyle imtihana tabi tutulmuştu. İbrahim aleyhisselam, Rabbinden gelen ilahi emir üzerine Hacer validemize oğlu İsmail'i yıkamasını ve güzel kokular sürmesini, onu bir dostuna götüreceğini söyledi. Hazreti İsmail'e de yanına bir ip ve bıçak almasını tembih etti ve "Oğlum, Allah rızası için kurban keseceğim," dedi. Mina'ya doğru yol almaya başladılar. Bu sırada şeytan insan kılığında Hacer validemizin yanına geldi ve ona "İbrahim oğlunu nereye götürüyor biliyor musun?" dedi. O da "Dostuna götürüyor." cevabını verdi. Şeytan "Hayır, kesmeye götürüyor." dedi. Hacer validemiz "O oğlunu çok sever." diye mukabele etti. Şeytan devamla "Allah emrettiği için boğazlayacakmış." deyince Hacer validemiz, "Eğer Allah Celle Celaluhu emrettiyse güzel bir şeydir. Tevekkül ederiz," dedi. Şeytan Hacer validemizi aldatamayınca İsmail aleyhisselamın yanına gitti. Bu sefer de ona sordu. "Baban seni nereye götürüyor biliyor musun?" İsmail aleyhisselam, "Rabbinin emrini ifaya," dedi. Şeytan, "Biliyorsun ki seni kesmeye götürüyor," diyerek vesvese vermeye çalıştı. Bunun üzerine Hazreti İsmail, "Defol melun, biz Rabbimizin emrini seve seve yerine getiririz," şeklinde mukabeleyle şeytanı kovdu. Onu taşladı. Şeytan, İsmail aleyhisselamı da kandıramamıştı. Bu sefer İbrahim aleyhisselama döndü. "Ey ihtiyar, oğlunu nereye götürüyorsun? Şeytan seni rüyada kandırmış. O rüyaları şeytanidir," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Sen şeytansın. Hemen yanımızdan uzaklaş," dedi. Eline 7'şer tane taş aldı ve şeytanı 3 ayrı yerde taşladı. Muhterem dinleyiciler, İşte haçta kıyamete dek rükun olarak devam edecek olan şeytan taşlama bu şekilde başladı. Bu hal onların tevekkül ve teslimiyetlerinin bir nişanesi olarak ümmete numune oldu. İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselamı kurban etmeye götürürken semadaki melekler oldukça heyecanlandılar. Hayretle birbirlerine "Subhanallah! Bir peygamber, bir peygamberi kurban etmeye götürüyor," dediler. İbrahim aleyhisselam, oğlu Hazreti İsmail'e bu işin hakikatini anlattı. "Ey oğlum, rüyamda seni kurban etmekle emrolundum," dedi. İsmail aleyhisselam, "Babacığım, bunu sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," dedi. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam, "Babacığım, sen emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni

sabredenlerden bulacaksın, dedi. Canını feda etmeye hazır olduğunu bildirdi. O sırada İsmail aleyhisselam henüz 7 veya 13 yaşlarındaydı. Rivayete göre Cebrail aleyhisselamın heyecanlandığı ve yetişmekte sıkıntı çektiği 3 yerden biri, İbrahim aleyhisselamın Hazreti İsmail'i kurban etmek üzere bıçağı boğazına dayadığı an oldu. O an Cebrail aleyhisselam bıçağı köreltti. Teslimiyetleri dolayısıyla Hak katından ilahi bir lütuf olarak kendilerine cennetten getirdiği koçun kurban edileceğini bildirdi. Böylece içli tekbirler arasında o koçu kurban ettiler.

Muhterem dinleyiciler, biraz önce aktarmış olduğumuz hakikatler ışığında ifade etmelidir ki kurban kesmekten asıl maksat bu hadiseleri hatırlayıp onlardaki ilahi hikmetten nasip alınması ve Allah'a teslimiyet ve takva ile kulluk edilmesi hususunda gönüllerin âgâh olmasıdır. Nitekim Cenab-ı Hak buyurur: "Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ancak takvanızdır." Bu gerçeğe işaretle Hazreti Mevlana şu ikazda bulunur: "Keçinin gölgesine kurban etmeye kalkışma." Yani kurban ibadetinin özünü unutup da sadece şekliyle meşgul olarak kendimizi kandırmamalıyız. Nitekim Adem Aleyhisselam'ın oğulları Habil ile Kabil'in kurbanları çok manidar bir misaldir. Habil kurbanını en güzelinden seçip ihlasla takdim etti, Kabil ise cılız, başak demetlerini kurban olarak Allah'a sundu. Neticede Habil'in kurbanı kabul olurken Kabil'inki reddedildi. Bu hadisedeki hakikatler aynasında Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetlere karşı şükrümüzün ifasını ne kadar ve nasıl bir fedakarlık içinde gerçekleştirdiğimizi muhasebe etmeliyiz. Bütün sır ve hikmetleriyle kurban, fedakarlığın adıdır. Nimetleri Allah yolunda canı gönülden sarf etmektir. Herkesin istidadı ve elde ettiği de aslında fedakarlığı kadardır. Nitekim vatanları uğruna gerçek kurbanlar veren milletler şahsiyetlerini ve varlıklarını korurlar. Çanakkale ve İstiklal Harplerinde de bu böyle olmuştur. Ama gerçek kurbanlar verilmiyor da keçinin gölgesi kurban veriliyorsa o zaman da molozlar yığını ortaya çıkar. Bu bakımdan kurban olma bir kayboluş ve kaybediş değil, bir yücelme ve en yücede varoluş demektir. İnsan kendisini Hakk'a ve Peygamberine kurban ettiği, yani onlarda fani olduğu an bir sonsuzluk deryası haline döner. Artık o fanilik sınırlarının ötesine adım atar. Allah'ın sevdikleri arasına dahil olur. Mevlana Hazretleri buna işaretle şöyle buyurur: "Bütün hayvanları insan için, bütün insanları da bir akıl için öldür gitsin." Yani üstün varlık olduğu için eşrefi mahluk insanlara hayvanlar kurban olsun. Bütün insanlar da insanların seçkinleri oldukları için peygamberlere kurban olsunlar. Böyle kurban olanlar düşüncelerden, duyguların yükü altından kurtulmuşlar da aydınlığa kavuşmuşlardır. Benliklerini hak uğrunda kurban etmişler, irfan denizi kesilmişlerdir. Onlar o hak aşıkları, herkesin korktuğu, ürktüğü, kaçtığı ölüme karşı acı acı gülümserler. Kimsecikler onların gönüllerine bir zarar veremez, zira zarar

kabuğa gelir, içindeki inciye gelmez. 8 cennetin nakışları parladıkça onların gönül levhine vurur, orada görünür. Allah'ın gerçeklik durağında oturup orayı yurt edinenlerin yerleri arştan da, perşten de, kürsiden de yücedir. Onun için ben, gerçekleri gören göz arayan, o hak cerrahının Hazreti Muhammed'in kulu, kölesiyim. Gerçekleri gören göz arayan,

Muhterem dinleyiciler, herkes kendisine daha yakın olanları daha candan korur ve gözetir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati de kendisine daha çok yaklaşanlara, ona kurban olanlara daha ziyade olacaktır. Cenab-ı Hak da insanlardan kendine kurban olarak bağlanmış mümin gönlü daha ziyade sever ve muhafaza eder. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle o kimse Hazreti İsmail gibi boğazını uzatmış, Allah yolunda kurban olmaya hazırlanmıştır. Fakat Allah o boğazı kestirmez. İşte şehitler de Allah yolunda canlarını feda ettikleri için diridirler, hoşturlar. Sen ateşe tapanlar gibi bedene bakma. Kendilerini Hakk'a kurban eden kullar, Kamer suresinin 54. ve 55. ayetlerinde buyurulduğu veçile, Allah'a yakınlık nimetine sonsuz bir makamla ermiş kimselerdir. Hakikaten muttaki olanlar, Allah'tan çekinenler, cennetlerde ve nehir kenarlarında olacaklar, sıdk makamında, gerçeklik durağında, en kudretli padişahlar padişahı olan Cenab-ı Hakk'ın çok yakınında bulunacaklardır. Bu bakımdan bütün ibadetlerimizde bir teslimiyet duygusu, bir kurban oluş hissiyatı hakim olmalıdır. Bilhassa namazda. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İbadetlerin en şumullüsü olan namaza son derece ehemmiyet vermiş ve onun Hak katında makbul, göz nuru bir ibadet olarak ifa edilmesine, yani nasıl bir gönülle kılınacağına işaretle, namaz her muttaki kişinin kurbanıdır buyurmuştur. Bu hadisten yola çıkarak Hazreti Mevlana, göz nuru bir namaz kılmaya muktedir olabilen kullar hakkında işari olarak, onlar tekbir getirip namaza başlayınca kurban gibi bu dünyadan çıkıp gittiler buyurur. Sonra da musalliye, yani namaz kılan herkese şöyle seslenir: sen de onların ardınca ilerlemek için mihraptaki mum gibi kıyam ederek namaz

kıl. Bilesin ki namaza başlarken Allahu Ekber demenin manası şudur. Ey Allah'ım, biz senin huzurunda kurban olduk ve ellerimizi tekbir için kulaklarımız hizasına kaldırmakla her şeyi arkaya atıp sana yöneldik. Nasıl ki kurban keserken Allahu Ekber dersin, işte öldürülmeye layık olan nefsi kurban ederken de bu söz söylenir. O esnada beden İsmail, can da Halil İbrahim gibidir. Can, bu semiz bedenin heva ve hevesini kesmek için tekbir getirince, beden şehvetlerden ve hırslardan kurtulur, namaz da Bismillahirrahmanirrahim demekle kurban olur gider. Ey akıl sahibi! Namazdaki beraberliği anlamak, aklın alacağı bir şey değildir. Bunu anlamak, aklın yâre kurban edilip gönül aleminin dirilmesine bağlıdır. Kurban, nefsimizin eğitimiyle başlayan bir gönül ve daha doğrusu aşkımızın eğitimidir. Cüneyt Hazretleri buyurmuştur ki, nefislerinizi kurban ediniz. Biliniz ki nefis, Allah'la aranızda büyük, kalın bir perdedir. Hayat ancak nefsin ölümündedir. Şibli Hazretleri de şöyle buyurur, nefis ölmeden ruh dirilmez, aşıklar ruhun yaşamasını nefsin ölümünde buldular. Kim neye kurban olursa o istikamette özelliklerle dolar. Damla deryaya kendini kurban etmişse artık o da bir deryadır. İlahi azamete nispetle kıt akıllı insan kendini sonsuz akla, yani ilahi iradeye teslim ederse sonsuz güzellikler sergiler. Bunun için Hazreti Mevlana şöyle buyurur. Aklı Hazreti Mustafa'nın huzurunda kurban et ve Allah bana yeter de. Aklı dostun aşkında kurban et. Çünkü bütün akıllar dostun bulunduğu taraftadır. Çünkü ruhların da akılların da çıkış yeri haktır. Bu sebeple aklı hakkın aşkında kurban et. Akıllı olanlar akıllarını dostun bulunduğu yere, ötelere göndermişlerdir. Bu dünyada kalan akılsa sevgiden haberi olmayan, sevmeyen, sevinmeyen, ahmak olan akıldır. Allah'ın büyüklüğü, sanatı, güzelliği ve yaratma gücüyle hayrete düşer de şaşkınlıkla aklın başından giderse, o zaman saçının her teli bir baş olur, bir akıl kesilir. Ötelerde sevgilinin yanında beyin düşünce zahmeti çekmez. Ötelerde bulunan mana ovaları, bahçeleri de hep beyinler bitirir, akıl fikir üretir. Bu fani dünya ovalarını bırakır da ötelerdeki ovalara varırsan nükteler işitirsin. O bağa girersen aşk fidanının hakikat suyuna kanar, boy atar, gelişirsin. Kur'an'ın manasını Kur'an önünde kurban olmuş, benliğinden geçmiş, alçalmış, adeta ruhu aynı Kur'an kesilmiş kişiden sor. Muhterem dinleyiciler, cömertlikte çeşitlidir. Zengininki mal, aşıklarınki ise candır. Karşılıklar da ona göredir. Ekmek verene ekmek verirler, can verene can takdim ederler. Halk arasındaki can borcu ifadesi de bunu anlatır. Can verme aşkın zirvesidir. Fusuli ne güzel söyler. Canını canana vermektir kemali aşıkın, vermeyen can itiraf etmek gerek noksanını. İnsanlar umumi

0: Niyetle bir şey verince eksileceğini zannederler değil mi? Doğrudur. Matematik olarak 5'in 3'ü verirse mevcut 2'ye düşer, azalır. Bu, dünyevi verişlerde ve harcamalarda böyledir, bir tükenmedir. Ancak verme işi Allah yolundaysa matematik ölçüleri iflas eder. Yani verdikçe artar. Bu Cenab-ı Hakk'ın kudret ve lütfunun tecellisidir. Hazreti Mevlana bu hakikati ne güzel anlatır. Şu çınarın yaprakları dökülürse, Cenab-ı Hak ona yapraksız da yaşama gücü verir. Dağıtmaktan, cömertlikten ötürü elinde mal kalmasa, Allah'ın inayeti seni hiç ayak altında çiğnetir mi? Ekin ekenin ambarı boşalır ama bu işin iyiliği tarlada belli olur. Fakat buğday ekinmez, yerinde kullanılmaz da ambarda saklanırsa bitlere, küçük kurtlara, farelere benzeyen hadiseler onu tamamıyla mahveder. Bizi korkutan can vermenin görünüşü, dış yüzü ölümdür. İç yüzü ise diriliktir, yaşayıştır. Görünüşte bir tükenmedir, hakikatte ebedi hayattır. Allah'ım, gönüllerimize Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail teslimiyeti ve kurban bereketiyle müzeyyen kıl. Amin. Günün ötesi. Günün ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
4: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542-537-2515.
5: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462-884-2264 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
6: Ahmet Er-Rufai Hazretlerinden eğitici bir dua. Ey Rabbimiz, ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım, kusurlarımı ört. Beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin, senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini, bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Allah'ım, kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım. Allah'ım, bu günün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarılı kıl. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım! Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni en güzel amellerle en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Allah'ım, dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübarek eyle. Allah'ım, kalp katılığından, gafletten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, günahtan, ayrılıktan ve gösterişten sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzdandan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva ver, onu temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlık.

Allah'tan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak açgözlülükten sana sığınırım. Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların üstüme gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım. Allah'ım, her işimin koruyucusu olan Rabbim, dinimi düzelt. Geçim yerim olan dünyamı düzelt. Ahiretimi düzelt. Henüz hayattayken daha iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi, bana yardım et. Beni ezme, ezdirme. Bana zafer ver, yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster. Doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım, seni zikreden, sana şükreden, itaat eden, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah'ım, tevbemi kabul buyur. Beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et. Delillerimi sağlam yap. Kalbimi sana yönelt, dilimi, gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalp, doğru konuşan bir dil ver. Bana senin bildiğin bütün iyilikleri vermeni ve bütün kötülüklerden beni korumanı dilerim. Allah'ım, seni ve seni sevenleri sevmeyi ve beni sana yakıştıracak işleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur. Allah'ım, ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır. Hatalarımı bağışla. Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım, adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, hayatıma, işlerime kutluluklar ver. İyi amellerimi kabul buyur. Allah'ım, belanın sıkıştırmasından, bedbahtlıktan, kötü kazadan, düşman şerrinden sana sığınırım. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi senin dininde sağlam ve devamlı eyle. Kalplerimizi senin emirlerine uymak üzere döndür. Allah'ım, kalbimi ayrımcılıktan, amelimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü hainlikten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin. Allah'ım, bize zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, hareket ve ameli nasip eyle. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, hareket ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz. Sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Allah'ım, bize haksızlık edenlerden öcümüzü al, düşmanlık edene karşı bize zafer ver, bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma.

senden doğru iman, güzel huy, afiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum. Allah'ım, senden yardım.

Bize dünyada iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbim, dualarımı da kabul eyle. Hesap günü beni, annemi, babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde devamlı eyle. Hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver. Borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplerindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır. Peygamberlerinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah'ım. Ya Rabbi, bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle. Daima helal olan şeyleri nasip et ki harama düşmeyelim. Sana ibadetle meşgul olmayı nasip et ki günah ve isyana düşmeyelim. Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey bağışlaması bol Rabbim, beni bağışla. Şüphesiz sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Salat ve selam Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun al ve ashabı üzerine olsun. Hamd ve sena alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Geldin. Hoş geldin.
2: Kapınız çalınır. Uzun zamandır çalınmayan kapınız. Bir çocuk elinde bir tabak, bunu size yolladılar der gülümseyerek. Bakarsınız bir parça et. Anlarsınız o gün bayramdır, sevinçtir, hatırlanmadır. İşte o çocuğun sıcacık gülümsemesidir.

0: Reklamlar.
1: Cavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

bizim bayramlar. Mehmet Dumlupınar. Bizim bayramlar.

Ayar bize bait olur, dost visali hem eid olur. Her eidimiz saiz olur, candır ana kurbanımız. Efendim merhabalar, Suzi Sivasi'nin bu güzel beytiyle sizlere merhaba demenin sevinci ve neşesi içerisindeyiz. Tekrardan bayramınız mübarek.

Alek olsun, programımız başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, edebiyatımızda hac ibadeti ve kurbanla ilgili yazılan eserler genellikle hac yolu üzerindeki konaklama yerlerini ele alanlardan, hacla ilgili farz, vacip, sünnet, mendup, mekruh, haram gibi terimlerle gruplandırılan kurallardan, Kabe'nin yapılışından, tarih boyunca geçirdiği tadilattan bahsedenlerden ve Haremeyn'i ziyaret edenlerin hatıratlarından oluşur. Bunların dışında birçok divan şairi hac ibadetiyle ilgili tabirleri şiirlerinde sıklıkla kullanmışlardır. Bu durum divan şiirinin örfe, kültürel değerlerine, dini hassasiyete ve sosyal hayata bakan yönünü göstermesi açısından önem arz etmektedir. Divan şairi hacca gidememiş de olsa şiirinde Kabe'den, Kabe örtüsünün kumaşından ve renginden, Hacerül Esved'den, Zemzem'den, Makamı İbrahim'den, Mizab'dan yani altın oluktan, Safa ve Merve'den, Sa'i'den, Tavaf'tan, Arafat'tan, Vakfe'den, İhram'dan, Lebbeyk'ten, İsmail Aleyhisselam'dan, Kurban'dan divan şiiri estetiği içerisinde bahseder. Şair söz gelimi sevgilinin mahallesine, şiirlerde bu kuy diye geçer, Kabe'nin bulunduğu topraklara, evinin eşiğini Kabe eşiğine, yüzünü Kabe'ye, kaşlarını mihraba yani kıbleye, zülühlerini ve yüzündeki tüyleri Kabe örtüsüne, yanağındaki beni Hacerül Esved'e benzetir ve Hacı Vuslat'ta Hacerül Esved'e yüzünü sürmek ister. Bu arzuyla gözlerinden zemzem akıtır, canını kurban eder. Efendim, haccın rükünlerinin ve hacla ilgili bütün motiflerin divan edebiyatında nasıl yer aldığı mevzu, bu bölümün sınırlarını aşacağından burada sadece Kabe, kurban ve kurban bayramı tabirleri etrafında oluşturulan bazı beyitler üzerinde kısaca duracağız. Derun-u Kabe'de tayin-i mihrap gerekmez. Kabe-i muazzama kıble olduğundan mescid-i haram içerisinde Kabe'ye bakan her yön kıble sayılır. Bu sebeple mescid-i haramda kıble tayinine ve onu işaret eden mihraba lüzum yoktur. Sevgilinin yüzünü Kabe'ye, kaşını da mihraba benzeten şairlerden olan Cem Sultan, Kabe'de mihraba hacet olmadığını şöyle dile getirir. Kabe yüzünden budur kaşın tıraş itti güyar, kıbledür her kuşesi mihrab ana hacet de gül. Yani şunu demek istiyor, sevgilinin Kabe gibi olan yüzünden kaşlarını aldırmasının sebebi, yüzünün her köşesinin kıble oluşundandır. Kabe'de mihraba ne hacet demeye getiriyor. Şöyle devam ediyor. Fikri ebrun eylemez cem mescidi hüsnünde hiç, Kabe'de divanedir mahsus mihrab isteyen. Açıklaması şöyle. Sevdiğim, güzelliğinin mescidinde cem kaşlarının akıbetiyle meşgul olmaz. O Kabe'de özel mihrab isteyecek kadar deli değil ya. Kanuni Sultan Süleyman'a yani Muhibbi'ye göre sevgilinin mahallesinde dört koldan akın eden aşıkların temennalarına, arz-ı ihtiramlarına bakıp onları kınamamak gerekir. Çünkü sevgilinin mekanı Kabe gibidir. Dolayısıyla dört bir tarafı da mihrap sayılır. Secde etse kuyunda her yâneden aşıkları, tanlaman çü Kabe'dür. Dört köşesi mihrabudur. 16. asır şairlerinden Şem'i, kaş, mihrab, harem, Kabe, secde, yüz sürmek, halisiyeh yani halisiyeh demek siyah ben demek, Bilal motiflerini başarılı bir tenasüple bir araya getirerek sevgilinin yüzündeki benin mihraba benzeyen kaşına secdeye durduğunu, sanki Hazreti Bilal'in Kabe'ye yüz sürdüğünü anlatır. Şöyle ki, secde kılmış kaşı mihrabına halisiyehi,
sanasın kim haremi Kabe'ye yüz sürdü Bilal. Kabe'dir yar eşiğidir yüzüm süresim gelir. Aşık sevdiğinin eşiğini kah Kabe'ye, kah Kabe kapısının eşiğine benzetir. Necati Bey'in dediğine göre bu teşbih Kabe'nin imarından da önceye dayanır. Şöyle ki, benzedürken yar işi gün ehli diller Kabe'ye, başlamamış idi İbrahim-i Azer Kabe'ye. Hatta Kanuni'ye bakılırsa insanların Kabe toprağına yüz sürmelerinin sebebi sevgilinin mahallesinin Kabe'ye benzetilmesinden ötürüdür. Necati Bey şöyle diyor, benzedelden kuy dildar Cenab-ı Kabe'ye, yüz sürerler ekser anın için turab-ı Kabe'ye. İşi güne ko doyunca süreyim yüzüm gözüm, çok sürülür çün bilirsen sim ile zer Kabe'ye. Yani şunu demek istiyor, sevgilim, bırak eşiğine yüzümü gözümü doyunca süreyim. Bilirsin Kabe'ye gümüş ve altın çok sürülür diyerek meselenin bir başka yönüne değinir. Eskiden insanlar zenginlik için gümüşü, altını Kabe'ye sürerlermiş. Şimdi de bereketlensin diye paralarını hilale ve Kabe'ye karşı gösterenler mevcuttur. Necati Bey'in altın ve gümüşü beyitte kullanması renklerinden ötürüdür. Zira şairin gözlerinden gümüş gibi beyaz yaşlar akıp durmuş, yüzünün kanıysa sevgilinin hasretiyle çekilmiş, beti benzi sararmıştır. Onun tek sermayesi işte bu sararmış benzidir. Şöyle diyor şiirinde, çerhi zerd ile irer işi güne ehli dert, kim tavaf-ı Kabe olur kuvveti zerle nasip. Efendim Fatih'in hocalarından Akşemseddin Hazretleri'nin oğlu Hamdullah Hamdi, Kabe'yi ziyaret için nasıl gümüş ve altın lazımsa, yarın huzuruna varmak için de yaşlı gözler ve sararmış yüz gerektiğini söyler. Eşk ile ruhi zert gerek yara varmaga, didarı Kabe haccına sim ile zer gerek. Kanuni didarı yar için gerekli şartların oluştuğunu şu beyitle ifade eder. Kabe'yi kuyuna tavaf eylemek oldu bana farz, gözlerim yaşını sim çün yüzüm altın ittün. Şunu demek istiyor, gümüş gibi saf, berrak yaşlar akıttın gözümden, yüzümü de hasretinle altın gibi sararttın. Bu kadar altın ve gümüşe sahip olmakla zengin sayıldığım için Kabe gibi olan semtini tavaf etmek bana artık farz oldu. Efendim şair sevgilinin eşiğine yüz sürmeyi murad ettiğinde sevgili Kabe'ye bakmanın bile sevap olduğunu ima eder biçimde, işte bak Kabe, hem hacı ol hem kurban der. Didim eşi güne yüzüm süreyim, güldü didi, işte bak Kabe gerek, hacı gerek, kurban ol, demiş Necati. 16. asır şairlerinden Yakini, aşığa ihramı ışki giy haremi kuyi yare git say it ki, Kabe ola her işte penahumuz. Aşk ihramını giy, sevgilinin bulunduğu yere git. Say et ki her işte dayanağımız Kabe olsun diye tavsiye eder. Aşığın giyeceği aşk ihramının aslında kefen olduğunuysa bize Taşlıcalı Yahya Bey şöyle söyler. İşi yine kefenim boynuma takıp varsam, aceblemen ki geyer Kabe'ye varan ihram. Hayat İnanç Bey'in deyimiyle Türkçeden Türkçe'ye tercüme edecek olursak şöyle, boynumda kefenle yar eşiğine vardığıma şaşmayın, Kabe'ye giden elbette ihram giyer. O güzeller şahının eşiğinde eğlenilmez, belli bir ada bile dua okunur. Zira kulun Kabe'de yaptığı dua reddedilmez. Taşlıcalı Yahya yine şöyle söylüyor, varıp işi güne şahın duayı devlet oku, kabul olur haremi Kabe'de duayı geda. Aşık yare vasıl olma derdiyle ölse de yüzünü onun eşiğinden çevirmemeye yeminlidir. Ölürsem derd ile gamdan yüzüm döndürmeyem senden,
Cemalin mushafı hakkı işi gündür bana kıblem demiş Kanuni.

Efendim hasılı kurbanlık koyun sürüsü gibi aşıklar sevgilinin bakışlarında can vermek için onun kutlu eşiğini tavaf eder dururlar. Hüday Kadim şöyle der, yüz sürüyü tavf eder uşak işigin Kâbesin, döndüler kurbana gelmiş İd-i Adha koynuna, canını canana ver kurbana minnet eyleme. Hanefi mezhebine göre şartları tutan Müslümanların kurban bayramında kurban kesmeleri vaciptir. Hacıların bilhassa temettu ve kıran hacı yapanların da hac vazifelerini ifa ederken kurban kesmeleri gerekmektedir. Söz konusu hükümlerden haberdar olan eski Türk edebiyatı şairleri, dini esaslarla kültürümüze dair unsurları belli bir güzellik duygusu ve bedi zevk içinde şiirlerine aktarmışlardır. Baki kurban kesmenin vaktini hatırlatarak sevgiliye şöyle yalvarır. Şimdi tîg-i cevr ile öldürme kurban olduğum, İd-i Adha geldi günde idesin kurbanı id. Şöyle söylüyor, cefa kılıcınla şimdi öldürme beni kurban olduğum, kurban bayramı gelsin de o zaman canımı alarak kurban vazifesini yerine getirirsin. Efendim aşığın yalvarmalarının ardı arkası kesilmez. Hüday Kadim şöyle diyor, kana gark olsa tenim ola gariki rahmet, tek beni Kâbe-i kuyunda sen eyle kurban. Günümüz Türkçesiyle şöyle, tenim kana boğulsa da aslında rahmete gark olur. Yeter ki beni Kâbe gibi mukaddes semtinde sen kurban eyle. Şair tek kelimesini tevriyeli kullanarak diğer aşıklarına iltifat etme, sadece beni kurban eyle demek istiyor. Efendim 17. asır şairlerinden Kavsi her ne kadar kim ister Kâbe'yi kuyun zayıf-ı zar kurbanın, yani sevgilinin Kâbesinin zayıf ve ağlak kurbanını kim ister ki diye yakınsa da sevdiğine yakarmaktan geri durmaz. Ve şöyle der, Kâbe'yi kuyun tavafından beni men itme kim? Ne kadar olsam zayıf-ı ahir senin kurbanınam. Günümüz Türkçesiyle, Kâbe gibi aziz olan semtini tavaftan beni men etme. Ne kadar zayıf olsam da sonuçta senin kurbanınım. Kavsi bir başka beytinde, öldür beni vü gönlümü al kim bu Kâbe'de, hacı gerek feda ola kurban ile bile. Sevgilim beni öldür ve gönlümü sök al yerinden. Bu Kâbe'de hacı olmak kurbanla beraber ölmekle mümkündür ancaktır. Değerli dinleyenler, Suzi de birçok şair gibi aşığa vuslat haccı istiyorsan sevgilinin Kâbe gibi değerli makamını ziyaret et. Sonra da canını kurban eyle ki haccın tamam olsun demektedir. Visali haccın istersen tavaf et Kâbe'yi kuyun, gerektir aşıka kurban için canını feda kılmak. 17. yüzyıl şairlerinden Fehim-i Kadim, bayramın sayılı günlerinden ibaret olduğunun idraki içerisinde o güzel anları ebedileştirmenin yolunun canı feda etmekten geçtiğini söyler. Bilürem iyidi visalün bana cavit olmaz, eyle kurban beni kim böyle güzel iyid olmaz. Yani şöyle diyor, sana kavuşma bayramının benim için sonsuz olmadığını biliyorum. Sevdiceğim, beni kurban eyle de bayramımız bayram olsun. Efendim görüldüğü gibi hemen her şair, aşığın vuslat bayramına erişmesinin yegane yolunun canı kurban etmekten geçtiğini belirtir. Gedizli Azmi, yolunda can ile kurbanın olduğu İd-i Visale irmek için bir bahanedir beytiyle 18. yüzyıl şairlerinden Asaf da kurban eyle canını manendi küsfent, İd-i Visale irmeye tek bir bahane kıl mısralarıyla can vermeye bahane arar. Asaf'ın beyti, koyun gibi canını kurban eyle de vuslat bayramına erişmeye bir bahanen olsun demeye gelir. Zati ise kurbanlık koyunu bile kıskanır. Şöyle der, beni kurbanun idin çalma bıçakun ganeme, ne bilir yoluna can virmeyi ol bir meleme. Yani günümüz Türkçesiyle şöyle diyor, bıçağı koyuna çalma, beni kurbanın et, koyun ne bilir

doluna can vermeyi, o işi gücü meleme olan beceriksiz bir hayvandır diyor. 17. yüzyıl şairlerinden Ayn Tablı Hafız Abdülmecitzade Efendi, hilalle bayram arasındaki irtibatı da hatırlatır şekilde bayram günü sevindirilmemesine sitemkardır. İydi vasına sevindürsen n'ola ben hasteni, ey hilali ebru dimezsin bu da kurbanım benim. Yani hilal kaşlım bu da benim kurbanımdır demezsin. Huslatının bayramıyla ben hastanı kurban etsen de sevindirsen ne olur? 19. asır Bektaşi şairlerinden Ali Turabi Baba, Visalin ıydına değil keşbiyle kabul eyler isen kurbana geldim diyerek, can yerine gönlünü kurban etmeyi diler. Ama Hüdayi Kadim hem canını hem gönlünü kurban etme hevesindedir. Şöyle der, hayalün tekyeyi dilde halilüm eyle tek mihman, yoluna can ile serden iki kurbanımız vardır. Yani şöyle diyor, dostum hayalini gönül tekkesine yeter ki misafir eyle, yoluna hem canımızı hem başımızı kurban ederiz. Beyit, Halil ibaresiyle Hazreti İbrahim'in cömertliği, misafir ağırlamayı sevmesi ve İsmail aleyhisselamı kurban etmek istemesi gibi hususlar göz ardı edilmeden şöyle de anlamlandırılabilir. Dostum, hayalini gönül tekkesine bir başına misafir et. Biz yoluna hem canımızı hem başımızı kurban edelim. Efendim, her şair canı kurban etme hususunda cömert değildir. Kırım'ın meşhur hanedanına mensup Sait Giray, kabul olunacağını bilse can kumrusunu sevgilinin cemali için şevkle hemen kurban edeceğini söyler ama ne kumrudan kurban olur ne fakirden kurban istenir. Kumri canı fakir olsaydı makbulün, hasreti şevki cemalünle iderdüm kurban. Hayre gir eyle bugün kurban, kurban üstüne. Efendim, sevgili sayısız gönülleri fetheden güzellik mülkünün sultanıdır. Bayram günü sadece bir iki kurban kesmek sultana yakışmaz. Semti Kabe, kendisi canlar canı olan sevgilinin sürüne sürüne gelen kurbanları da kapısında kırıp geçirdiği aşıkları olacaktır. Kanuni şöyle diyor, Kabe'dir kuyu nigarun kendi canlar canıdır, kapısında kırdığı aşıkları kurbanıdır. 18. yüzyıl şairlerinden Refet'in de dediğine bakılırsa sevgili, muhabbet ehli kurbanların çokluğundan neredeyse bıçak kullanmadan ve hiçbirini atlamaksızın her birinin kanına girer. Zebh eder min gayri sikkin tegafül eylemez, girse erbabı muhabbet desti hun efşanına. Böylece sevgilinin semti fanilik vadisinin kurban yerine benzer. Fehimi Kadim şöyle der, san Kabe'yi kuyu kuştegandan, kurban gehi vadiyi fenadur. Bu halden haberdar olan Asaf, bugünlerde canını gönlünü feda eden o kadar çok kimse var ki, bayram kurbanı bir tek Asaf'tır sanmayın der. Katı çoktur fedayı canı değiliden bugünlerde, kıyas itmen ki Asaf'tır hemen kurban bayramın. Efendim, belayı de kurban için sırasını bekleyen erbab-ı muhabbettendir. Şöyle der, Kabe'yi kuyunda ıydı vaslına kurban olup, yoluna can virmege can ile nevbet bekleriz. Can vermek için sabırsızlanan bu kadar aşık yüzünden canın da kıymeti kalmaz. Sevgili için başka şeyler hazırlamak lazımdır. Ama aşığın candan gayrı neyi vardır ki? Şeyhülislam Yahya şöyle der, ıydı irdi nakdi cana ise hiç revaç yok. Yahya ne hazır eyledin ol gülü zara ne? Efendim, bir can nedir ki feda etmeyeyim cananıma diyen Fuzuli'ye gelince, o bayramdan bayrama kurban kesmekten, kurban olmaktansa çareyi her an kurban olmakta bulur. Ve şöyle der, yılda bir kurban keserler halkı alem ıydı için, dem bedem saat be saat men senin kurbanınam. Efendim, son olarak dil ve edebiyat alimi mütefekkir Ferit Kam'ın şu Farsça kıtası da mevzuun başka bir boyutuna işaret etmesi

hasebiyle üzerinde düşünmeye değerdir. Beyit şöyledir. Beli iydestü eyyamı safayı hatır yaran, veli binger be iman nazar ahvali dünyara. Hıraman mi revi be camehayı fahir eynadan, be ports ez küsfendan macerayı iydi adhara. Yani şunu demek istiyor bu Farsça beyit. Evet, bayramdır ve dostların gönülleri için de safa günleridir. Fakat dikkatle bir bak dünyanın haline. Ağır ve süslü elbiselerle salına salına yürüyorsan da ey kendini bilmez. Koyunlara sor bir de kurban bayramı macerasını. Değerli dinleyenler, görüldüğü üzere hemen her eski zaman şairi din ve hayatı bilgi ve tecrübesiyle meşrebi ölçüsünde hayal hanesinden süzerek belli estetik unsurlarla lafza aktarmış, gizlediği manaları çeşitli remizlerle okuyucunun irfanına havale etmiştir. O yüzden kiminin dembedem saat be saat kurbanı olduğu bir saçı Leyla'dır. Kiminin ise bütün güzelliklerin menbaı Yüce Mevla'dır. Kimi zamanı gözler, takvimler haber verir, yılda iki bayram olur. Kimi vuslatı bekler, görünür cemali yar, bayram o bayram olur. Hoşça kalın efendim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Ey yolcu, yola çıkıyorsun. Allah yolunu açık ede, kalbini mutmain tuta. Bil ki yol azıksız olmaz, usulsüz olmaz, erkansız olmaz. Ey yolcu, Allah dostlarının yaktığı kandiller aydınlatsın yolunu. Ayaklarını sağlam bas ki nefesini sağlam kılasın. İşte sana yolun büyüklerinden Abdülhalik-i Gücdüvani ve Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yola diktiği 11 kandil, 11 kutsal kelime.

Ey yolcu, yaşadığın anın farkında ol. Çünkü farkında olursan yolda aklını şeytan çelemez. Yaptığın işin, attığın adımın muhasebesini yap ki nefsinin esiri olma.

Ey yolcu, zikirde sayıya riayet et. Çünkü bu yolun yolcusu Allah'ı 3 gün anmasa kalbi hastalanır, derdi dermansızlaşır. Allah'ı anmaya gafletsiz ve ara vermeden devam edersen, kalbin mutmain olan kalplerden olur.

Ey yolcu, kalbinin hallerini bil. Bil ki kalp ikidir. Biri kalbi hayvani, biri kalbi insanidir. Biri bir et parçası, diğeri iki dünya mutluluğunun anahtarıdır.

Ey yolcu, dikkatini kendi adımlarına yönelt. Bırak başkası koşsun, öteki geride kalsın. Koy yolun kenarında oturanlar otursun. Koy yoldan çıkanlar gitsin dilediği yere. Sen adımlarını sabit, yürüyüşünü kavi kıl. Başkası lafile güzel.

ey yolcu. Her an Allah'ın huzurunda olduğunu bil. Kalbin yeni doğmuş bir bebek gibidir. Ona ne öğretirsen onu öğrenir. Allah'ı, zikri öğret kalbine ki hep onunla olasın. Yolda hep onu an ki yolun sonunda selamete o eriştirsin seni.

Ey yolcu, halk içinde hak ile ol. Çarşıda, pazarda, evde, sokakta, her dem, her an kalbin Allah'ı zikirle meşgul olsun.

Ey yolcu, her an Allah'ı hatırla. Çünkü Allah'ı anmazsan kalbine onun nuru değil, şeytanın isi kurumu gelir.

ey yolcu. Maksadın Allah ve onun rızası olsun. Çünkü niyetin hayır olursa akıbetin de hayır olur. Ve dersen ki, ya Rabbi, isteğim sensin ve maksadım da senin rızandır. Dilinin bağı çözülür, kalbinin kiri dökülür.

Ey yolcu, kalbini masivadan koru. Eğer kalbini yabancı şeylerin istilasına açık tutarsan, yürüdüğün yolun bir manası kalmaz.

ey yolcu. Her an Allah'ın seni gördüğünü bil. Çünkü ancak öyle olursa yoldan geri dönülmez. Çünkü geri dönenler yalnızca yoldayken dönenlerdir. Kavuşanlar geri dönmez denilmiştir. Ve denilmiştir ki ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri

0: eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Teknodünyam, teknolojinin dünyası. Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Geldin. Hoş geldin.
3: Geldin. Uzun zaman önce bir gün İbrahim oğlu İsmail'i bir taşa yatırdığında ilk kez gelmiştin. O gün bugün adın bayram senin. O gün bugün sabrın, vazgeçmenin, paylaşmanın, mükafatın, gülümsemenin, insanlığımızın bütün güzel yanlarının sembolü oldun. Geldin, hoş geldin.

Kıymetli dinleyenler, Semerkant Radyo'da Bayram Özel programıyla huzurlarınızdayız efendim. Şu anda bizleri dinleyen, sesimizin ulaştığı, sesimizi duyurabildiğimiz bütün dinleyenlerimizi selamların en güzeliyle, Cenab-ı Hakk'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, izzeti, ikramı hepimizin üzerine olsun. Efendim, bugün de bir bayram gününde sizlerle birlikteyiz. Bütün dinleyenlerimizin bayramını en içten, en kalbi duygularımızla tebrik ediyoruz. Tüm Semerkant Radyo ailesi olarak hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Programımıza hayırla geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bayramın ikinci günündeyiz. Dünün hareketi biraz azalmış, evlerde daha sakin bir hava oluşmuş, misafirler gelmiş, geçmiş, sofralar kurulmuş. Bayramın ilk heyecanı biraz durulmuş olabilir. Ama tam da böyle zamanlarda insan düşünmeye başlar. Kurban Bayramı sadece bir gelenek midir? Sadece yerine getirilen bir ibadet midir? Yoksa insanın iç dünyasına bakan daha derin bir tarafı mı vardır? Sevgili dostlar, çünkü bazı ibadetler sadece dışarıyla ilgili değildir. İnsanın kalbine de dokunur. Onun neye bağlandığını, neyi bırakamadığını, neye teslim olmakta zorlandığını gösterir. İşte kurban biraz da böyledir. Sadece vermek değil, bırakabilmek. Sadece paylaşmak değil, içindeki bazı yüklerden vazgeçebilmek. Belki de bu yüzden Kurban Bayramı insana sadece sahip olduklarını değil, kendini de düşündürür. Neye fazla bağlandığını, neyi kaybetmekten korktuğunu, neyi benim diye sımsıkı tuttuğunu. Çünkü insan bazen elindekini değil, içindekini kurban etmekte zorlanır. Kibrini, kontrol arzusunu, bencilliğini, kırgınlığını, hırsını. Ve belki de kurbanın en derin tarafı burada başlar. İnsanın kendi içindeki fazlalıkları fark etmesi.

Sevgili dostlar, insan bazı bayramları unutmaz. Aradan yıllar geçse bile bazı sabahlar zihninde canlı kalır. Çocuklukta yaşanan kurban bayramları biraz başkaydı. Daha sessiz başlayan ama içi daha dolu olan günlerdi sanki. Bayram sabahı erkenden kalkılırdı, evde farklı bir hareket olurdu, büyüklerin telaşı, mutfaktan gelen sesler, hazırlıklar, kapının açılıp kapanması. Çocukken insan tam anlamını bilmezdi belki ama hissederdi. Bugünün normal bir gün olmadığını hissederdi. Mahalle bile başka görünürdü, sokakta başka bir hareket olurdu. Evlerin içinde başka bir heyecan, başka bir canlılık hissedilirdi. Kurban Bayramı çocuk zihninde sadece bir ibadet olarak kalmazdı, bir paylaşma hissi olarak yer ederdi. Bir araya gelme hissi, kalabalık hissi, yakınlık hissi. Eskiden sofralar daha kalabalıktı belki, akrabalar daha çok gidip gelirdi. Çocuklar bir evden başka bir eve koşardı, bayram sadece evin içinde yaşanmazdı, mahalleye taşardı. Şimdi insan büyüyünce şunu fark ediyor, aslında özlenen şey sadece geçmiş değil, o günlerdeki yakınlıkmış. İnsanların birbirine daha çok dokunduğu zamanlarmış. Efendim belki de çocukken bayramların daha büyük hissedilmesinin sebebi buydu. Hayat daha yavaştı. İnsanlar birbirine daha çok vakit ayırıyordu. Ve paylaşmak bugünkü kadar hesaplı değildi. Şimdi birçok şey daha modern, daha hızlı, daha düzenli belki. Ama insan bazen o eski dağınık kalabalıkları özlüyor. Kapısı sürekli çalan evleri, uzun süren sofraları, birlikte geçirilen yorucu ama sıcak günleri. Ve insan yıllar sonra şunu anlıyor. Bazı bayramlar aslında hafızada değil, kalpte başlıyor. Bir yemek kokusunda, bir sabah sessizliğinde, bir bayram namazı dönüşünde, bir çocuğun heyecanında yeniden ortaya çıkıyor. Belki de bu yüzden Kurban Bayramı hala insanın içine dokunuyor. Çünkü insanın içindeki çocuk, içindeki o çocuk hala gerçek yakınlığı arıyor. Hala birlikte olmanın sıcaklığını özlüyor. Ve hala paylaşmanın insana iyi gelen tarafını hatırlıyor. Efendim, hayatta insanın en zorlandığı şeylerden biri nedir biliyor musunuz? Bırakmak. Çünkü insan bağlanır, eşyaya bağlanır, insanlara bağlanır, alışkanlıklara, kontrol hissine. Şimdi gelin kurbanın bu tarafına biraz daha yakından bakalım. İnsan neden bırakmakta zorlanır? Efendim, modern dünya insana sürekli şunu öğretiyor. Sahip ol, biriktir, kaybetme. Sevgili dostlar, daha çok eşya, daha çok güç, daha çok kontrol. Ve insan bir süre sonra sahip olduklarıyla kendini tanımlamaya başlıyor. Oysa kurban tam tersine başka bir şey söylüyor. Tutunduğun her şey seni özgürleştirmeyebilir. Çünkü insan bazen sahip olduğu şeylerle güçlenmez, ağırlaşır. Biriktirdikçe hafiflemez, yüklenir. Ve işte bu yüzden kurban sadece maddi bir paylaşım değil, içsel bir yüzleşmedir. İnsan kendine şu soruyu sormaya başlar. Ben neyi bırakamıyorum? Kıymetli dinleyenler, insan hayatı kontrol etmek ister. Her şey planlandığı gibi olsun ister. Kaybetmemek ister, eksilmemek ister. Ama hayat her zaman insanın istediği gibi ilerlemez. İşte teslimiyet burada anlam kazanır. Teslimiyet vazgeçmek değildir. Hayatı bütünüyle kontrol edemeyeceğini kabul edebilmektir. Ve kurban ibadeti insana bunu çok derin bir şekilde hatırlatır.

İlginçtir, insan sadece aldığında değil, verdiğinde de değişir. Bir şeyi paylaşmak, bir ihtiyacı gidermek, bir sofraya katkı olmak, insanın iç dünyasında başka bir kapı açar. Çünkü paylaşmak insanı kendi merkezinden çıkarır. Sadece ben diye yaşamaktan uzaklaştırır.

Efendim kaldığımız yerden Semerkant Radyo'da bayram özel programına devam ediyoruz. Sözlerimizi şöyle sürdürmek istiyoruz. Şöyle bir soruyla devam edelim bu bölüme. Modern insan neden sürekli biriktiriyor? Bir soruyla başlatalım. Sorunun cevabından açalım biraz meseleyi, konuyu. Efendim bugünün insanı aslında sadece eşya biriktirmiyor. Güvence biriktiriyor, kontrol hissi biriktiriyor, kendini güçlü hissettirecek şeyler biriktiriyor. Çünkü modern hayat insanın içine sürekli bir eksiklik hissi bırakıyor. Sahip olduğun yetmez, biraz daha lazım. Daha fazlasını elde etmelisin. Ve insan bir süre sonra sahip oldukça rahatlamak yerine daha fazla kaybetmekten korkmaya başlıyor. İlginçtir, bazı insanlar çok şeye sahip oldukça hafiflemez, daha kaygılı olur. Çünkü koruyacağı şeyler artar, kaybetme ihtimalleri büyür. Ve insanın zihni sürekli tutmaya çalıştığı şeylerle dolar.

Kıymetli dinleyenler, modern dünyada insanın en büyük çelişkilerinden biri belki de şu. İnsanların imkanı arttı ama iç huzuru aynı oranda artmadı. Evler büyüdü, eşyalar çoğaldı, seçenekler arttı ama insanın içindeki sakinlik aynı hızla büyümedi. Çünkü huzur sadece sahip olmakla oluşmuyor. İnsan bazen paylaşmadığı şeylerin yükünü taşımaya başlıyor. Ve bir süre sonra hayat sürekli koruma haline dönüşüyor. Kaybetmemeye çalışma haline, eksilmemeye çalışma haline. Kurban Bayramı belki de insana tam burada başka bir şey öğretiyor. Her şeyin sahibi sen değilsin. Hayatında, zamanında, imkanlarında. İnsan bazen benim dediği şeylere o kadar bağlanıyor ki onları kaybetme korkusu hayatının merkezine yerleşiyor. Ve bu korku insanı huzursuzlaştırabiliyor. Belki de bu yüzden paylaşmak sadece karşı tarafı mutlu etmiyor. İnsanı da hafifletiyor. Çünkü insan verdikçe tutunmanın yükünden biraz uzaklaşıyor.

Efendim eskiden insanlar daha az şeye sahipti belki ama bazı şeyleri daha güçlü hissediyorlardı. Birlikte olmayı, paylaşmayı, dayanışmayı. Şimdi ise bazen insanlar çok şeye sahip oldukları halde içlerinde büyüyen büyük bir eksiklik hissi taşıyor. Ve belki de kurbanın insana yeniden hatırlattığı şeylerden biri şu. İnsan sadece aldıkça değil, paylaştıkça da çoğalır. Efendim, kurban denildiğinde hepimizin zihninde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti canlanır. Ama bu kıssa sadece geçmişte yaşanmış büyük bir olay değildir. Bugünün insanına da çok şey söyler. Çünkü bu kıssanın merkezinde sadece bir imtihan yoktur. Güven vardır, teslimiyet vardır, bağlılık vardır. İnsan hayatında bazen anlamakta zorlandığı şeylerle karşılaşır, kaybetmekten korktuğu şeylerle, kontrol edemediği durumlarla, belirsizliklerle. Ve işte tam burada insanın içindeki gerçek bağ ortaya çıkar. Neye güveniyor, neye dayanıyor, neye tutunuyor? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası bize şunu hatırlatır. İnsan bazen en çok sevdiği şey üzerinden sınanabilir. Ama mesele sadece kaybetmek değildir, teslim olabilmektir. Bugünün insanı için teslimiyet kolay bir şey değil. Çünkü çağımız kontrol çağrı yapıyor. Her şeyi hesaplamayı, her şeyi yönetmeyi, her şeyi garanti altına almayı öğretiyor. Ama hayat her zaman kontrol edilebilecek bir şey değil. Ve insan bunu kabul edemediğinde içten içe sürekli geriliyor. Sürekli kaybetme korkusuyla yaşıyor. Sevgili dostlar, belki de kurbanın bugünkü insana söylediği en önemli şeylerden biri şu. Hayat sadece tutmakla değil, bırakabilmekle de güzeldir. Kıymetli dostlar, bugünün insanı belki de tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar kontrol etmeye çalışıyor hayatı. Her şeyi planlamak, her şeyi garantiye almak, her ihtimali hesaplamak. Çünkü insan artık belirsizliğe tahammül etmekte zorlanıyor. Kaybetmek istemiyor, yanılmak istemiyor, eksilmek istemiyor. Sevgili dostlar, ve bu yüzden hayat bazen sadece yaşanan bir şey olmaktan çıkıyor, yönetilmeye çalışılan bir projeye dönüşüyor. İnsan sürekli kontrol etmeye çalıştığında ruhu dinlenemiyor. Çünkü zihni hep tetikte kalıyor. Ya kaybedersem, ya eksilirse, ya işler istediğim gibi gitmezse. Ve insanın içindeki bu sürekli kontrol isteği zamanla derin bir yorgunluk oluşturabiliyor. Çünkü hayatın tamamını kontrol etmek mümkün değil. Belki de çağımızın en büyük problemlerinden biri bu. İnsanların imkanı arttıkça kaygıları da artıyor. Çünkü insan artık sadece bugünü düşünmüyor, sürekli geleceği hesaplıyor, sürekli olasılıkları hesaplıyor, sürekli eksilme ihtimaline hazırlanıyor. Ve bu durum insanı dışarıdan güçlü gösterse bile içeride yorabiliyor. Teslimiyet bugünün insanına zor geliyor. Çünkü teslimiyet kontrolü tamamen elinde tutamıyorsun demektir. Ve modern dünya bunu zayıflık gibi gösteriyor. Oysa bazen insanın en büyük olgunluğu her şeyi taşıyamayacağını kabul edebilmesidir. Kurbanın insana bıraktığı en derin duygulardan biri de belki budur. Hayatı sadece sıkı sıkıya tutarak yaşayamazsın. Bazen güvenmek gerekir, bazen bırakmak gerekir. Bazen de her şeyi çözemeden yoluna devam etmek gerekir. Efendim gördüğümüz gibi kurban, İnsanın sadece cebine değil, kalbine de dokunan bir ibadet. Ama yaşadığımız çağ insanı paylaşmaktan çok biriktirmeye yönlendiriyor. Şimdi gelin bu meselenin biraz daha toplumsal tarafına bakalım. Modern insan neden fedakarlıkta zorlanıyor sorusunun cevabını arayalım. Ama kısa bir aradan sonra kıymetli dinleyenlerimiz, Bayram Özel programı Semerkant Radyo'da birazdan devam edecek inşallah.

Efendim Bayram Özel Semerkant Radyo'da devam ediyor. Bir soruyla ara vermiştik. Modern insan neden fedakarlıkta zorlanıyor sorusunu bırakmıştık. Ve şimdi de cevabıyla, şimdi de derinliğiyle ilgili cümlelerimizle devam edelim. Bugün dünya bireyselliği büyütüyor. İnsana sürekli şunu söylüyor. Önce kendini düşün. Önce sen. Önce senin rahatın.

Elbette insanın kendini koruması önemlidir. Ama sadece kendini merkeze koyan bir hayat zamanla insanı yalnızlaştırabilir. Çünkü fedakarlık sadece vermek değildir, bir başkasını da düşünebilmektir. Kendi konforundan biraz çıkabilmektir. Modern hayatsa insanı konforuna çok bağlı hale getirdi. İnsan artık zorlanmak istemiyor, beklemek istemiyor, paylaşırken eksilmek istemiyor. Ve bu yüzden bazen insanlar sahip oldukları arttıkça daha huzurlu değil, daha kaygılı oluyor. Çünkü koruyacak şeyleri çoğalıyor. Eskiden sofralar mesela daha ortaktı. Mahalle kültürü daha güçlüydü. İnsanlar birbirinin ihtiyacını daha fazla hissederdi. Şimdi ise insanlar aynı şehirde, hatta aynı sokakta yaşayıp birbirinin hayatından habersiz olabiliyor. Ve bu durum toplumsal duyarlılığı da azaltıyor. İşte Kurban Bayramı bu yüzden hala çok kıymetli. Çünkü insana paylaşmayı hatırlatıyor. Sadece kendi evini değil, başka evleri de düşünmeyi hatırlatıyor. Efendim, bayramlar bize bazen unuttuğumuz insanları da hatırlatır. Yalnız yaşayanları, ihtiyaç sahiplerini, sessiz evleri, bekleyen insanları. Çünkü toplum sadece güçlü olanlarla ayakta kalmaz, paylaşabilen insanlarla ayakta kalır. Ve kurban tam da bu yüzden sadece bireysel değil, toplumsal bir anlam taşır. Efendim, bayram denildiğinde çoğumuzun zihninde kalabalık sofralar canlanıyor. Misafirler, çocuk sesleri, kapıların açılıp kapanması, bir evin içindeki hareket. Ama bir de bayramın sessiz tarafı var. Çok konuşulmayan, çok görünmeyen tarafı. Bugün bazı evlerde bayram oldukça sessiz geçiyor. Tek başına yaşayan yaşlı insanlar, uzakta kalan çocuklarını bekleyen anne babalar, aranmayı bekleyen insanlar. Bazı insanlar için bayram kalabalıktan çok eksikliği hatırlatıyor. Eskiden dolu olan sandalyeleri, artık gelmeyen insanları, çalmayan kapıları. Belki de bayramların en hüzünlü taraflarından biri şudur. Beklemek, bir telefon beklemek, bir ziyaret beklemek, bir hatırlanmayı beklemek. Bazı anne babalar vardır, bayram boyunca çocuklarının yolunu gözler. Kapı çalar diye bekler ve insan yaş aldıkça şunu daha iyi anlıyor. Bazen bir ziyaret bir insanın bütün gününü değiştirebilir.

Bir de bayramı maddi zorluklarla geçirenler var. Belli etmeyenler, sessiz yaşayanlar, ihtiyacını anlatamayanlar. Kurban Bayramı'nın en kıymetli taraflarından biri de burada ortaya çıkıyor. İnsanın sadece kendi evini değil, başka evleri de düşünmesini sağlıyor. Çünkü paylaşmak sadece vermek değildir. Karşı tarafın yalnız olmadığını hissettirmektir. Kıymetli dinleyenler ve elbette çocuklar, bayramın en saf tarafı belki de hala onların gözlerinde yaşıyor. Bir küçük hediye, bir bayram ziyareti, bir sıcak ilgi onların hafızasında yıllarca kalabiliyor. Belki de insan büyüdükçe şunu unutuyor. Bazı hatıralar büyük şeylerle oluşmaz. Küçük ama içten anlarla oluşur. Toplumlar sadece ekonomiyle ayakta kalmaz, sadece kurallarla da ayakta kalmaz. İnsanların birbirini hissedebilmesiyle ayakta kalır. Bir toplumda paylaşma azalırsa insanlar birbirinin acısına yabancılaşmaya başlar. Ve yabancılaşma arttığında kalabalıklar büyüse bile yalnızlık çoğalır. Belki de Kurban Bayramı'nın hala bu kadar kıymetli olmasının sebebi şu, insana yeniden şunu hatırlatması. Bu dünyada sadece kendin için yaşamıyorsun ve bazen bir sofrayı paylaşmak, bir insanın kalbine dokunmak sanıldığından çok daha büyük bir iyilik olabiliyor. Sevgili dostlar, belki de burada programımızın en önemli sorusuna geliyoruz. İnsan gerçekten neyi kurban etmeli? Çünkü mesele sadece maddi bir paylaşım olsaydı, kurbanın insan ruhunda bu kadar derin bir karşılığı olmazdı. Asıl mesele insanın içinde taşıdığı bazı yükleri fark edebilmesi. Kendisini ağırlaştıran şeyleri görebilmesi. Bazen insanın

taşıdığı en büyük yük kibir oluyor. Hep haklı olma isteği, hep üstün görünme arzusu, hep kontrolü elinde tutma ihtiyacı. Ve insan bunları bırakmadığında dışarıdan güçlü görünse bile içeride yoruluyor. Modern insanın en büyük mücadelelerinden biri de sürekli kendini merkeze koyan bir dünya içinde yaşıyoruz. Ben ne hissediyorum? Ben ne kazanıyorum? Ben ne elde ediyorum? Ama insan sadece kendi etrafında döndüğünde iç dünyası daralmaya başlıyor. Çünkü kalp sadece almakla genişlemiyor, vermekle de genişliyor. Belki de kurbanın insana öğrettiği en önemli şeylerden biri şu: her şey sadece senin etrafında dönmüyor. Bu dünyada başka insanların acıları da var, başka insanların ihtiyaçları da. Bazı insanlar için kurban edilmesi gereken şey bir kırgınlık olabilir. Yıllardır taşınan bir öfke, bir gurur, bir sessizlik. İnsan bazen bir kırgınlığı bırakmakta, bir eşyayı bırakmaktan daha çok zorlanır. Çünkü alışır, taşımaya alışır, kırgın haliyle yaşamaya alışır. Ama insanın kalbi sürekli yük taşımak için yaratılmadı. Bazen bırakmak gerekir, affetmek, yumuşamak, yakınlaşmak gerekir. Bazı insanlar içinse bırakılması gereken şey bitmeyen hırs olabilir. Daha çok kazanma, daha çok büyüme, daha çok sahip olma arzusu. Çünkü insanın hırsı büyüdükçe huzuru küçülebiliyor. Ve bir süre sonra insan yaşamayı değil, sadece yetişmeyi biliyor. Sevgili dostlar, belki de kurban insana şunu hatırlatıyor: hayat sadece sahip olmak değildir, paylaşabilmek de hayattır.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun. Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
4: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Geldin. Hoş geldin.
6: Kapınız çalınır. Uzun zamandır çalınmayan kapınız. Bir çocuk elinde bir tabak, "Bunu size yolladılar," der gülümseyerek. Bakarsınız,

Efendim kısa bir aranın ardından bayram özel programıyla Semerkant Radyo'daki birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüze de şöyle bir soruyla başlayalım. Bir sorunun cevabının peşine düşerek başlayalım. İnsan paylaşınca neden hafifler? Efendim insan bazen yıllarca bir şeyi arıyor. Huzuru, sakinliği, içindeki o eksik hissin azalmasını. Ve çoğu zaman bunu daha fazla şeye sahip olarak bulacağını düşünüyor. Daha çok kazanırsam, daha çok biriktirirsem, daha güçlü olursam. Ama hayat bazen insana çok farklı bir şey öğretiyor. İnsan sadece aldığında değil, verdiğinde de huzur bulabiliyor. Çünkü paylaşmak, insanın iç dünyasında görünmeyen bir değişim oluşturuyor. Kalbi daraltan o aşırı sahip olma hissi biraz yumuşuyor. İnsan sadece kendisini düşünmenin ağırlığından biraz uzaklaşıyor. Ve belki de bu yüzden bazı insanlar en huzurlu anlarını bir iyilik yaptıktan sonra hissediyor. Bir sofrayı paylaştıktan sonra, bir ihtiyacı giderdikten sonra, bir insanın yüzünü güldürdükten sonra. Bugün birçok insanın içinde tarif edemediği bir eksiklik hissi var. Her şey var gibi ama yine de bir şey eksik gibi. Çünkü insan ruhu sadece tüketerek doymuyor, sadece sahip olarak huzur bulmuyor. İnsanın içinde paylaşmaya ihtiyaç duyan bir taraf da var. Ve o taraf uzun süre ihmal edildiğinde insan içten içe daralabiliyor. Bazen insanlar paylaşmayı sadece maddi bir şey zannediyor. Oysa insan sadece malını paylaşmaz. Zamanını paylaşır, ilgisini paylaşır, merhametini paylaşır, varlığını paylaşır. Bazen bir insanın en büyük ihtiyacı kendini unutulmamış hissetmektir. Ve bazen küçücük bir ilgi yıllardır taşınan yalnızlığa dokunabilir. Belki de insanı gerçekten insan yapan şeylerden biri de şu. Sadece kendisi için yaşamaması, başka insanların hayatına da dokunabilmesi. Sevgili dinleyenler, çünkü insan sadece kendi dünyasına kapandığında hayatı küçülmeye başlıyor. Ama paylaştığında, yakınlaştığında, bir başkasının yükünü biraz taşıdığında kalbi de büyüyor. Ve belki de Kurban Bayramı'nın insana bıraktığı en güzel duygulardan biri tam olarak bu. İnsan paylaştıkça yalnızlıktan uzaklaşıyor. Verdikçe eksilmiyor. Bazen tam tersine içten içe çoğalıyor. Efendim bugün birlikte kurbanın sadece görünen tarafını değil, insanın iç dünyasına dokunan tarafını da konuşmaya çalıştık. Belki de bütün bu konuşmaların bizi getirdiği yer şurası. Teslimiyet, insanın zayıflığı değil, olgunluğudur. Efendim insan yaşandıkça bazı şeyleri daha net görmeye başlıyor. Hayatın her şeyi kontrol ederek yaşanamayacağını, her şeyin elde tutulamayacağını, her şeyin sonsuza kadar sürmeyeceğini. Gençken insan daha çok tutunuyor, daha çok sahibi olmak istiyor, daha çok garanti arıyor. Ama yıllar geçtikçe hayat insana başka bir şey öğretiyor. Sevgili dinleyenler, bazı şeyler gelir, bazı şeyler gider. Bazı insanlar hayatımıza girer, bazıları uzaklaşır. Bazı sofralar kalabalıklaşır, bazıları eksilir. Ve insan bütün bunların içinde şunu fark etmeye başlıyor. Hayat aslında sürekli değişiyor. Biz sadece bazen bunu kabul etmekte zorlanıyoruz. Efendim bu dakikalarda biraz da bayramın insan ruhuna bıraktığı şeylerden bahsedelim. Belki de bayramların en güzel tarafı şu, insana kısa bir süreliğine de olsa hayatın özünü yeniden hatırlatması, yakınlığı,

merhameti paylaşmayı ve insanın tek başına güzel yaşayamayacağını. Belki bu yüzden bayram günleri geçip gittikten sonra bile insanın içinde bazı duygular kalıyor. Bir huzur hissi, bir yumuşama, bir düşünce. Ve bazen insanın gerçekten ihtiyacı olan şey tam da bu oluyor. Biraz durmak, biraz düşünmek ve hayatın sadece sahibi olmakla değil, anlam kurabilmekle güzelleştiğini yeniden hatırlamak.

İnsan hayatı boyunca birçok şeyi kontrol etmeye çalışıyor. Zamanı, insanları, sonuçları, geleceği. Çünkü kontrol hissi insana güven veriyor gibi geliyor. Ama hayat insana sürekli şunu gösteriyor. Her şeyi kontrol etmek mümkün değildir. Bazen insan çok plan yapıyor ama hayat başka türlü plan yapıyor. Bazen çok tutunuyor ama kaybediyor. Bazen çok korumaya çalışıyor ama değiştiremiyor. İşte teslimiyet burada anlam kazanıyor. Teslimiyet hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Elinden geleni yaptıktan sonra hayatın tamamının kendi kontrolünde olmadığını kabul edebilmektir. Ve bu kabul insanı zayıflatmaz, aksine hafifletir. Çünkü insan her şeyi taşımaya çalıştığında yorulur. Her şeyi çözmeye çalıştığında tükenir. Ama bazen insanın ruhunun ihtiyacı olan şey biraz güvenebilmektir, biraz bırakabilmek, biraz içini sakinleştirebilmek. Efendim, belki de kurbanın insan ruhuna bıraktığı en büyük mesajlardan biri budur. Tutunduğun her şey seni özgürleştirmeyebilir. Ama paylaşabildiğin, bırakabildiğin ve teslim olabildiğin şeyler seni hafifletebilir. Efendim, bayram günleri gelir ve geçer. Sofralar toplanır, misafirler dağılır, evler yeniden sakinleşir. Ama bazı bayramlar insanın içinde kalır. Bir cümleyle, bir sarılmayla, bir sofradaki sıcaklıkla, bir çocuğun gülüşüyle. İnsan yıllar sonra bile bazı bayramları hatırlar. Çünkü bazı günler sadece yaşanmaz, insanın içine işler. Belki de bayramların en kıymetli tarafı budur. İnsana unuttuğu bazı duyguları yeniden hatırlatması. Yakınlığı, paylaşmayı ve dünyanın bütün yoğunluğuna rağmen insan kalabilmenin hala mümkün olduğunu. İlginçtir, insan yıllar sonra bayramlardan geriye kalan büyük şeyleri değil, küçük anları hatırlıyor. Bir sofradaki neşeyi, kapıdaki karşılamayı, bir büyüğün duasını, sessiz ama huzurlu bir anı. Çünkü insan ruhu aslında samimiyeti kaydediyor, gerçek yakınlığı kaydediyor ve belki de bu yüzden hayatın en kıymetli anları çoğu zaman gösterişli değil, içten oluyor. Bugün dünya çok değişmiş olabilir, hayat hızlanmış olabilir, insanlar yorulmuş olabilir ama buna rağmen bayramlar hala insanların kalbine dokunabiliyor. Çünkü insanın içinde hala yakınlığa ihtiyaç duyan bir taraf var. Hala görülmek isteyen, hatırlanmak isteyen, bir sofraya ait hissetmek isteyen bir taraf. Ve belki de bu yüzden bayramlar sadece geçmişten kalan gelenekler değil, insanın ruhunu canlı tutan duraklar. Hayatı yeniden hissettiren zamanlar. Sevgili dostlar, belki bu bayram da geçecek ama umarız geriye sadece yorgunluk değil, bir sıcaklık kalır, bir dua kalır, bir yakınlık hissi kalır. Ve insanın içinde biraz daha yumuşamış bir kalp kalır.

de kurbanın sadece görünen yönünü değil, insanın iç dünyasına dokunan tarafını konuşmaya çalıştık. Paylaşmayı, fedakarlığı, teslimiyeti ve insanın neden bazen bırakmakta zorlandığını.

bir şeyi içtenlikle paylaşabildiğinde hisseder. Efendim, bayramın bereketinin evlerinize, paylaşmanın huzurunun kalplerinize ve teslimiyetin sükunetinin hayatınıza dokunmasını diliyoruz. Bayram özel programımızın sonuna geldik. Semerkant Radyo ailesi olarak Kurban Bayramınızı en içten en kalbi duygularımızla tekrar tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz efendim. Sizlere veda ederken sizleri en güzele emanet ediyoruz. Hayırla kalın, hoşça kalın.

Bayram Özel. Hazırlayan ve sunan Abdülbaki Tosun. Bayram Özel.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Geldin, hoş geldin.
2: Bir bayram daha geldi. Bu bayramda yolunu gözleyenler, yüzünü özleyenler varsa, uzakta bir yerde annen, baban, akraban, sevdiğin varsa ve sen onların yanına gidebilecek imkana sahipsen, haydi dindir hasreti. Bayram öyle daha güzel. Haydi kavuş sevdiklerine, sevindir onları. Bayram öyle daha güzel.

0: Kurbanın manası, bayramın ruhu, paylaşmanın insana bıraktığı iz. Modern hayatın içinde yalnızlaşan insan, unutulan yakınlıklar. Aile, merhamet, dayanışma ve gönül dünyamız. Bayrama özel hazırlanan bu anlamlı program serisinde Kurban Bayramı'nı insan, toplum ve maneviyat ekseninde konuşuyoruz. Bayram Özel, Abdülbaki Toso'nun sunumuyla bayramın birinci gününden itibaren saat 17'de bayram süresi boyunca Semerkant Radyo'da. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun. Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız

0: çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mack Dorse Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
1: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
2: Reklamları dinlediniz.

Şeyh Şamil 2. Eser Tarık Mümtaz Göztepe. Program yönetmeni Hüseyin Aydemir. Seslendirme yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu. Vatanları Kafkasya'yı zalim Rus askerlerine karşı müdafaa eden yiğit Müslüman halkın imamı Dağıstan Arslanı Şeyh Şamil, cesur bir muharip olduğu kadar aynı zamanda da alim ve evliya bir zattı. Emri altındaki mücahitleri basiretle idare etmekte ve Rus ordusuna kan kusturmaktadır. İmam Şamil cesur bir mücahit olduğunu işittiği Hacı Murad'ı yanına davet eder. Fakat haber daha ulaşamadan Ruslar Hacı Murad'ı tuzağa düşürüp yakalar ve Sibirya'ya sürgüne gönderirler. Hacı Murad yolda uçurumdan atlar. Daha sonra bir dağlı tarafından kurtarılan Hacı Murad, Şeyh Şamil'e katılmak gayesiyle bir mektup gönderir.

0: Yayma. Sana bir mektup var.
1: Mektup mu? Kimden? Yoksa yine bizi parayla makamla kandırmak isteyen çardan olmasın?
0: Hayır. Az önce bir dağ köylüsü getirdi. Sana vermemi söyledi.
1: Allah Allah. Ver bakalım kimdenmiş.
2: Ya Rabbi. Olamaz. Mümkün değil.
0: Hayrola ya imam. Mektupta kötü şeyler mi yazılı?
2: Mektup Hacı Murat'tan.
0: Hacı Murat'tan mı? Ama onun öldüğünü duymuştuk. Sibirya'ya giderken kendisini uçurumdan aşağı attı demişlerdi. Demek ki ölmemiş.
1: Yaşıyormuş. Bir dağ köyündeymiş. Dinleyin. Şanlı ve şerefli, şöhreti dünyalara sığmayan büyük imam Şamil'e, şu anda yersiz yurtsuz, başıboş olan Hacı Murat'tan selam olsun. Kolumdaki gücü ve yüreğimdeki sönmez öcü senin emrine veriyorum. Şimdi senin emrinde kılıç sallamak üzere yanına gelirsem, beni kabul eder ve kuvvetimi tecrübe etmek ister misin? Zavallı delikanlı.
0: Ya imam, mektuba ne cevap vereceksiniz?
1: Yazın. Cevabımdır. Gel yanımıza. Seni bağrımıza basmaya daima hazırız. Bizim için her vakit hoş geldin, safa geldin. Cesur ve kahraman Hacı Murat. Allah'ın selamı üzerine olsun.
3: Yiğitler Ciğdi Hacı Murat'ın

0: İmam Şamil'e katılmasıyla Mücahit ordusu iyice güçlenmişti. Artık hiçbir mani tanımıyordu. Şamil'in bütün istediği kendi topraklarında dinlerine bağlı olarak hür yaşamaktı. 19. yüzyılın başlarında Kafkasya'da kahramanlar bir tarih yazdırıyordu. Başlarında İmam Şamil'in bulunduğu yiğit kumandanlar, Şamil'in oğlu Gazi Muhammed, Hacı Murat, Taşo Hacı, Ali Bey, Şuayb Molla, Nur Muhammed, Kâbet Muhammed ve daha nice kahramanlar Rus çarının gözde komutanlarını, generallerini, hatta prenslerini 300-500 atlıyla bozguna uğratarak tarihe geçtiler. Hele İmam Şamil'in gözde kumandanı Şuayb Molla. Rus generali Grabi'yi ağır bir hezimeti uğratan Dağıstan savaşlarının parlak yıldızlarından Şuayb Molla'nın şehadeti İmam Şamil'i çok derinden yaralamıştı. Bu esnada Çar Nikola da boş durmuyordu.
1: Kafkas Umumi Valisi ve Rus Orduları Başkomutanı General Kont Voroskov geldi Çar Hazretleri.
2: Gelsin.
3: Beni emretmişsiniz Çar Hazretleri.
2: Gelin Kont Voroskov. Yanıma gelin. Kont, sizden çok önemli bir vazife yüklenmenizi istiyorum.
3: Emredersiniz Çar Hazretleri.
2: Kafkasya Kont. Bir tek Kafkasya direniyor. Hem de başlarında Şamil adında bir isyancı. Bir avuç dağlı koca Rus imparatorluğuna ve bana yıllardır direniyor.
3: Biliyorum efendim.
2: En değerli komutanlarımı, on binleri geçen ordularımı perişan ettiler. Yendiler, ağır hezimetlere uğrattılar. Artık bu işe bir nihayet vermek istiyorum.
3: Emredin, yakıp yıkayım efendim.
2: Şamil korkunç bir adam. Bir savaş dahisi o. Mağlup generaller anlattı. Sanki ne taraftan saldıracağımızı biliyormuş gibi tedbirleri zamanında alıyor ve koca düzenli ordumuzu bir avuç çetesiyle hüsrana uğratıyor.
3: Şamil'in şöhretini işittim Çar Hazretleri.
2: Bu devletimiz için artık bir şeref meselesi olmuştur Kont Voroskov.
3: Doğru efendim.
2: İşgalimiz ve hakimiyetimiz altında olan diğer ülkelerde de ufak ufak kıpırdanma hareketleri başladı. Onlar da Şamil gibi direnmeye kalkarlarsa hepsiyle baş etmemiz imkan haricidir.
3: Haklısınız efendim.
2: Bu yüzden Kafkasya'nın işgali ve Şamil'in ölü veya diri olarak yakalanması vazifesini size veriyorum Kont Voroskov.
3: Baş üstüne efendim.
2: Siz değerli bir generalimsiniz. Hem askerler hem de subaylar size hayrandır.
3: Teveccühünüz Çar Hazretleri.
2: Size büyük selahiyet veriyorum Kont Voroskov. Bu harekat için gerekiyorsa 500 bin kişilik Rus ordusunun tamamını emrinize verebilirim. Tek isteğim Kafkasya'nın dizlerimin önünde boyun eğmesi ve bize çok pahalıya mal olan binlerce askerimizin ölümüne sebep olan Şamil'in ölü veya diri yakalanması.
3: Derhal Çar Hazretleri, emriniz yerine getirilecektir. 15 gün sonra Kafkasya harekatına başlayacağım.
2: Çok iyi. Bunun için kaç asker alacaksınız bu harekatta?
3: İlk safhada 50 bin efendim.
2: Göreyim sizi Kont Voroskov.
4: Değerli naiplerim, yediği tokatlardan uslanmayan Rus çarı Nikola şimdi de üzerimize 50 bin kişilik seçme bir ordu gönderiyormuş.
5: Onların da sonu hüsranla biter.
6: Başlarındaki komutan kimmiş ey Şamil?
4: Kont Voroskov adında biri Hacı Murat. Tırnakları boyalı, saçları kıvırcık bir salon generali.
6: Adını duymuşluğum vardır Şeyh Şamil. Anlaşılan çar bu işi haysiyet meselesi yaptı. Çünkü bizden başka işgal etmediği, boyun eğdirmediği ülke kalmadı.
5: Rus askerlerini öldürmek bir şey değil de vatanımız mezarlığa döndü. Anlaşılan bu sefer de yine Rus askerlerine mezar olacak topraklarımız.
4: Bundan hiç şüphen olmasın oğlum. Allahü Teala'nın izniyle öyle olacak yine. Rus generali Kont Voroskop'un niyeti önce Çeçenistan'ı zapt etmek. Bunun için de mutlaka Çeçenistan ormanlarından geçmek mecburiyetinde kalacaktır. Şimdilik size hat taktiği vermiyorum. Kont harekatı başlattıktan sonra ne şekilde hareket edeceğimizi söyleyeceğim. Sizlerden istediğim askerlerimizi hemen talime almanızdır.
7: Kont hazretleri, bir aydır bu kaledeyiz. Şamil'e saldırmak için ne bekliyoruz?
3: General, bundan önceki harekatların hepsi başarısız kaldı. Sebep? Çünkü acele edilmişti. Şamil'i küçümsemeyin. O bence okula gitmemiş bir kurmay subay. Yaşanan şartlar onu büyük bir harp dehası yapmış. Bu yüzden uygun zaman ve zeminde çarpışacağız onunla.
7: Ama hep kaledeyiz. Hiç dışarı çıkmadık ki. Küçük saldırılarda da bulunmadık.
3: Tedbir general, tedbir. Bu savaşın ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bu yüzden bir aydır civar köylerden erzak ve zahire toplamaya çalışıyoruz.
7: Fakat köylünün elinde erzak yok ki kont hazretleri. İşin garip tarafı tarlalarda da yok.
3: Ne yani? Şamil buğdaylarla arpaları oturup yemedi ya.
7: Yemedi ama hepsini yok etmiş kont hazretleri. Köylülerden öğrendik. Ne kadar arpa, buğday başağı varsa bir gecede yaktırmış.
4: Değerli naiplerim, Kont Voroskop üzerimize gelmeye başlamıştır. Kaledeki casuslar vasıtasıyla harekat planını öğrendim. Önce şunu söyleyeyim. Çar'ın bu seferki askeri kuvveti 50 bin kişi. Bizse 10 bin kişiyiz. Yani her 5 askere karşı bir dağlı asker. Her zaman olduğu gibi Hacı Murat Taşo Hacı, oğlum Gazi Muhammed yine gerilla savaşı yapacaklar. Rusları umulmadık noktalarda vurup kaçacak, zayiat verdirecek, cephanelerini ateşe verecek ve böylece askerin moralini, savaşma gücünü bozacaktır. Allahü Teala bizimledir. Kont'un ilk hedefi Andik Kalesi olacaktır. Yolunun üzerindeki bu kaleyi fethetmek zorundadır. Bu sebeple yaptığım ilk planı açıklıyorum size.

0: Sersemler, aptallar, karşınızdaki küçücük bir kaleyi bile alamadınız daha.
1: Bize karşı direniyorlar kontum.
0: Tabii direnecekler, ne sanmıştın general? Kuzu kuzu gelip alın mı diyeceklerdi.
1: Merak etmeyin efendim, akşama kadar kale elimize geçer.
0: 15 gündür buradayız, hala Andi kalesini teslim alamadık.

0: Kale teslim alınmıştır Kont Hazretleri. Askerlerimiz şu anda kalenin içinde. Bakın, bayrağımız bile göndere çekildi. İçeri girelim mi?
1: Girelim general. 15 gündür direnen, bize dünyanın cephanesini yaktıran şu kaleyi çok merak ediyorum.
0: Sanırım bu kalede Şamil kuvvetlerinin büyük bir kısmı bulunuyordu.
1: Hiç teslim alınan Şamil askeri var mı?
0: Bir tek esir alındı efendim. Diğerlerinin hepsi ölmüş.
1: Cesetleri saydırdınız mı?
0: Emir verdim. Birazdan öğreniriz efendim.
1: General, bir haberciyi derhal Çar'a gönderin. Ve ilk zaferimizi bildirin. Şöyle yazın. Andi Kalesi Rus askerlerinin fedakarane ve cesaretle yaptığı korkunç bir savaştan sonra ele geçirilmiştir. Bu çarpışmada Şamil kuvvetlerinden ne kadar ölü varsa onu yazarsınız artık.
0: Emredersiniz Kont Hazretleri. Kumandanım.
1: Evet.
0: Efendim, ölü sayısını vermek istiyorum.
1: Söyle bakalım çavuş, kaç bin ölü saydınız bu kalede?
0: Sadece 3 efendim.
1: 3000 mi?
0: 3 kişi. Bulabildiğimiz ceset sayısı sadece 3 dağlı askere ait. Bir de yaralı bir asker buldum.
1: Siz şaşırmışsınız, saçmalıyorsunuz. Burada koca bir savaş yapıldı.

0: 20 bin askerim geceli gündüzlü 15 gün bu kaleyi topa tuttu. Ve sen 3 ölü var diyorsun.
1: Ama bulabildiğimiz bütün ceset bu kadar efendim.
0: Hayır olamaz, inanmam. Çabuk beni esirin yanına götürün.
1: Şu duvarın dibinde efendim, gelin.
0: Sen, sana sesleniyorum Asi, başını kaldır.
2: Ne var, ne istiyorsunuz?
3: Siz bu kalede kaç kişiydiniz?
2: 50 kişi.
3: Ne? 50 kişi mi? Olamaz, sen benimle alay mı ediyorsun?
2: Çok değil mi? İmam Şami de söylemişti. Bu Moskov ordusuna 50 kişi bile çok demiştim.
4: Terbiyesizlik etme Dağlı. Sana sorulanlara cevap ver.
0: Yani siz şimdi bu kaleyi 15 gün müddetle sadece 50 kişiyle mi korudunuz?
2: Evet öyle.
0: Peki ya geriye kalan arkadaşların nerede? 3 kişi ölmüş, bir de sen esirsin. Geriye kalan 46 kişi nerede?
2: Çoktan Şamil'in karargahına gitmişlerdir bile.
0: İnanmıyorum. İnanamıyorum. 50 kişi. Ben 20 bin kişilik ordumla geceli gündüzlü 15 gün bu kaleyi topa tuttum. Binlerce mermi yaktım. Oysa kalede sadece 50 kişi varmış. Ve kaleyi teslim aldığımda 3 ölü, bir de esir buluyorum.
2: Ben de mahsus esir oldum Moskov generali, biliyor musun?
0: Mahsus mu esir oldun? Neden peki?
2: Kaleyi 50 kişiyle koruduğunuzu sana söylemek için.
0: Öldürün! Vurun, mahvedin şu Dağlı'yı! Yüzünü bile görmek istemiyorum!
4: Komut hazretleri, affedersiniz.
0: Ne var general?
4: Bu esiri öldüreceğinize konuştursak daha iyi olmaz mıydı?
0: Konuşturmak mı?
2: Boşuna. Konuşturamazsınız beni.
3: O zaman parça parça eder, öldürürüm seni.
2: Tamam, öldür o zaman.
0: Ne biçim adamsın sen be? Ölümden korkmaz mısınız siz?
2: Hayır, korkmayız.
0: Neden?
2: Çünkü ölüm bize şehitlik mertebesi bahşeder.
5: Şamil'in savaş taktiği can düşmanı Rusları bile şaşırtıyordu. 50 kişilik askerle koca bir kaleyi 20 bin düşmana karşı 15 gün savunmak, böylece Rusların ilerlemesini geciktiren bu muhteşem zeka kolay kolay sayısı 50 binleri, 60 binleri bulan düşman ordularına yenilmezdi. Ve yenilmedi de. Şamil'in birbirinden eşsiz kumandanları emirlerindeki 500 bin kişilik kuvvetlerle koca Rus ordusunu ummadık yer ve zamanlarda vurdular. Ruslara bu savaş çok pahalıya mal olmuştu. Doğru dürüst savaşmadan binlerce ölü, on binlerce yaralı ve yüz binlerce de esir bıraktılar Hür Kafkasya topraklarında. Esirler içinde yüksek rütbeli subaylar bile vardı.
6: Yaş abi, esir Rus askerleri arasında bir de general var.
7: General mi?
6: Evet. Seninle de görüşmek istiyor.
7: Gelsin görüşelim. Dikkat edin, rütbesine saygı gösterin. Misafir muamelesi yapın kendisine.
6: Zaten öyle yaptık. Ayrı bir çadırda ağırladık kendisini.
7: Peki Taşoğacık. Bu savaştan da Allah'ın yardımıyla yüzümüzün akıyla çıktık değerli naiplerim.
6: Esir generali getirdim ya imam.
7: Yanıma gelin.
8: Çar sarayında korkulu bir gölge gibi ada dolaşan Şeyh Şamil siz misiniz?
7: İmam Şamil de derler bana general. Beni neden görmek istediniz?
8: İmam Şamil, ordumuzun yıllardır sizinle yaptığı bütün savaşlara katıldım. Bir seferinde kolumdan yara bile aldım. Merak ettiğim şu İmam Şamil, bir avuç kuvvetsiniz. Bizse size her saldırdığımızda sizden kat kat üstün kuvvetlere sahipti.
7: Nasıl oldu da sizleri mağlup ettik? Bunu mu soracaksınız general?
8: Evet efendim. Hele bu son seferimizde 60 bine yakın askerimiz vardı. Toplarımız, tüfeklerimiz tam tesisatlı bir orduyduk ama yine mağlup olduk. Hem de çok kötü bir şekilde. Ordumuz perişan bir vaziyette geri çekiliyordu size esir düştüğümde.
7: General, haklı olmadığınız her davada yenilmeye mahkumsunuz. Kuvvetiniz ne kadar güçlü olursa olsun, önemli olan inancınızdır. Askeriniz bizim topraklarımıza neden girdi? İşgal etmek için, öyle değil mi?
8: Evet. Çar Hazretlerinin işgal politikası gereği.
7: İşte siz bu noktada kaybettiniz. ve zaman zaman kazanabilseniz bile sonunda hep kaybetmeye mahkumsunuz.
8: Neden İmam Şami? Bunun sırrı nedir?
7: Çünkü biz bize ait olanı koruyoruz. Sizse başkalarına ait olanı ele geçirmeye çalışıyorsunuz. İşte sır burada. Biz topraklarımızda sizleri istemiyoruz. Ailelerimizi, dinimizi, bayrağımızı, sözün kısası hürriyetimizi sizlerin eline bırakmak istemiyoruz. Bu savaşı bizim kazanmamız için yeterli bir sebeptir general.
8: Haklısınız Şeyh Şami. Esirinizim. Bana istediğinizi yapabilirsiniz.
7: Sizi serbest bırakacağım general.
8: Ne? Anlamadım. Yani beni serbest mi bırakacaksınız?
7: Evet general. Ülkenize sağ salim dönebilmeniz için de yanınıza en güvendiğim naiplerimden birini vereceğim. Onun emniyeti altında gideceksiniz sevgili çarınızın yanına.
8: İyi ama neden İmam Şamil? Biz seni yakalasaydık serbest bırakmazdık. Çar dünyanın parasını verirdi bize. Çünkü sizi ölü veya diri mutlaka yakalamamızı istiyordu.
7: General, sizi serbest bırakmamın sebebi az önce bana sorduğunuz sual ve aldığınız cevaplardır.
8: Anlayamadım.
7: Çarınıza gidin ve bu harbi neden hep bizim kazandığımızı ve neden sizlerin hep kaybettiğini ona anlatın. Siz ne demek istediğimi anladınız. Şayet çarınız da anlarsa askerlerinin kanını boşuna dökmekten vazgeçebilir. Güle güle general.
9: Elli bin kişilik seçkin bir ordu bir dağlının hakkından niye gelemedi ha?
8: Üzgünüm Çağ Hazretleri. Ama bu savaşta diğerlerinden daha fazla zayiat verdik efendim.
9: Anlayamıyorum general. Aklım havsalam almıyor. Nasıl olur da bir avuç çapulcu benim düzenli ordumu yener, perişan eder. İşte bunu anlamıyorum ben.
8: Size az önce Şamil'in söylediklerini naklettiğim gibi bu terazinin dengesini bozan sanırım onların inançlarıdır efendim.
9: Saçmalamayın general. Bizim askerlerimiz, değerli kumandanlarımız, generallerimiz onlardan daha az mı inançlı yani?
8: Biz işgale gittik. Onlarsa dinlerine, milliyetlerine, ailelerine sahip çıktı. Hmm. Şüphesiz onlar bu yüzden bizden daha baskın çıkıyor Çağrı Hazretleri.
9: İnanmak çok güç bu laflara.
8: Ama doğru efendim. Askerlerimiz panik içindeydi. 200 Çeçen atlısı binlerce kişilik ordumuzu bir saat içinde dağıtıyordu.
9: General, Kont Voroskop şu anda nerede?
8: Elindeki kuvvetleri daha fazla kaybetmemek için geriye, karargaha çekildi efendim.
9: Bu savaş durmayacak general. Öyle veya böyle Kafkasya benim olacak. İster bu Şamil, ister bir başka Şamil. Buna asla mani olamayacak. General, zor günler geçirdiğinizin farkındayım. Birkaç gün istirahat edin. Sonra tekrar Kafkasya topraklarına giderek birliğinize katılırsınız.
8: Çar Hazretleri.
9: Evet general, söyleyin.
8: Askerlikten istifa etmek istiyorum efendim.
9: İstifa etmek mi? Neden?
8: Kafkasya harekatından müsbet bir netice alınacağına inanmadığım için. Şamil'in dediği gibi. Zaman zaman birkaç kaleyi zapt etsek bile onlardaki hürriyet, milliyet ve din aşkı olduğu müddetçe biz o topraklarda yapacağımız her savaşı kaybetmeye mahkumuz efendim.
10: Alçak Moskov. Önüne çıkan her köyü yakıp yıkıyormuş. Daha dün bir köyü yine yerle bir etmişler.
11: Yarın öbür günde bizim köye gelirler. Burada taşın üstüne taş bırakmazlar.
10: Kendimize değil, çoluk çocuğa, kadınlara acıyorum.
11: Ne kadar dirensek nafile. Çok kalabalıklarmış. Büyük büyük topları bile varmış.
10: Hepimizi kırar geçerler. Ben derim ki Ruslar buraya gelirse onlarla bir anlaşma yapalım.
12: Vatanımıza, hürriyetimize, dinimize ettiğimiz yemin ne olacak peki?
10: Boşu boşuna köylümüzü katlettireceğimize Ruslara yalancıktan da olsa boyun eğebiliriz. Hem ne çıkar ki bundan?
13: Dönmek var, dönmek yok. Olur mu?
12: Olmaz. Susun, dinleyin beni. Bu konuda Şeyh Şamil'in ne kadar sert ve kararlı olduğunu biliyorsunuz. Şamil, ölmek var, Ruslara boyun eğmek, topraklarımıza sokmak yok demedi mi? Ne çabuk unuttunuz?
10: Direnmemizin de bir faydası yok ki. Silahımız yok. onların köyümüzü yakıp yıkmasını, hepimizi öldürmesini nasıl engelleyebiliriz?
14: Yalan söylüyor.
15: İmam Şamil.

0: diyeceğiz peki?
1: İmama gidip köyümüzün durumunu anlatacağız.
0: Ateşle oynuyorsunuz. Şamil'e verdiğimiz sözü düşünün. Kanınızın son damlasına kadar onun şanlı bayrağı altında düşmana karşı harbedeceğimize, Ruslarla dost olmayacağımıza dair yemin etmemiş miydik? Nasıl olur da Şamil'e böyle bir teklif yapabiliriz? En önemlisi, kim utanmadan bunu Şamil'e söyleyebilir?
1: Kura çekeriz. İçimizden iki kişi gider. Durumu Şamil'e anlatır.
2: Kura çekeriz. Evet.
3: Şamil, evladım.
4: Buyur ana.
3: Oğlum, yiğidim. Bugün dağ köylerinden iki Müslüman geldi. Biri bilge bir adam, diğeri ise genç biri.
4: Ne isterler ana?
3: Oğlum, ananın kalbi binlerce yaralı ana yüreğinin takat getirilmez ezalarını yüklenerek senden şifa ve teselli bekliyor.
4: İstediğin nedir ana?
3: Çeçenistan'ın yetim ve uzak köşelerinde hiç kimseden yardım görmeyen ve senin de elinin uzanamayacağı yerlerde kahramanca ölmekten başka ellerinden bir şey gelmeyen yiğit yavruları analarına bağışla. Bunları boş yere gavura kırdırtma. O dağ köylüleri yakında köylerine saldırıda bulunacak Rus gavurlarıyla mahsustan bir anlaşma yapmak istiyorlar ve senden de uygun bulmanı bekliyorlar.
4: Ana, bunları nasıl dersin bana? 25 sene, tas tamam 25 senedir cihad ediyorum Ruslarla. Bu şanlı mücadelemizde bezginlik gösterenlere ve imanları sarsılanlara karşı en küçük bir af ve müsamahada bulunmazken nasıl olur da bunları sen anam olarak söylersin bana? Bu teklifi yapmanın cezası nedir bilir misin ana?
3: Ben ya Rabbi ne yaptım? Keşke ağzım kurusaydı da oğluma bu şefaatte bulunmasaydım. Çeçenistan'ın kafire boyun eğmesi gibi bir günahı Şamil'in vicdanı asla kabul etmeyecektir.
5: İmam kapandığı mescitten çıkmıyor. Bir şey mi oldu?
6: Mutlaka mühim bir şey vardır. Şamil ne zaman mühim bir şey olsa mescide kapanıp tefekkür eder.
7: Be hey şaşkınlar. İmamımızın neden mescide kapandığını bilmiyor musunuz?
5: Hayır, neden?
7: Geçenlerde iki dağ köylüsü gelip imamın anasından kendileri için şefaatte bulunmasını istemişler İmam Şamil'den.
6: Ne şefaatiymiş bu?
7: Ruslardan korkmuşlar. Şeyh Şamil'e gelip söylemesi için anasını vasıta etmişler. Ruslar köylerine gelirse onlarla geçici anlaşma yapmak istiyorlarmış.
5: Aman Allah'ım. Nasıl olur da İmam Şamil'e böyle bir teklifi getirebilirler? Candan da mı susamış bunlar?
7: Başlarına geleceği bildiği için de Şamil'le kendileri görüşmemiş. Anasını kandırmışlar. Şimdi imam ne yapacağına karar verecek.
6: Ne demek ne yapacak?
7: İmamın yemini vardır. Kim ki Ruslara el uzatıp cihattan korkarsa cezası ağır olacak
5: dur,
7: demişti.
5: Dur bir dakika dur. Şimdi Şamil'e bu teklifi anası yaptı diye imam anasını mı cezalandıracak?
8: İşte geliyor.
7: 3 gündür kapandığı mescitten nihayet çıktı.
5: Kararını vermiş galiba.
4: Anam cezasını çekecektir. Yeminim vardır. Anam cezasını çekecektir.
3: Sen haklısın oğlum. Sen doğru dersin Şamil'im. Eğer adaleti yerine getirmekten bir lahza geri durursan sana verdiğim sütü helal etmem. Ver cezamı.
4: Ama o benim anamdır. Kalbim Allah'a ayan ve malumdur ki üzerimde en büyük hakkı ve sayısız nimetleri bulunan bu aziz kadın hakkında hükmü tatbik etmekten beni hiç kimse alıkoyamaz. Mescide kapanarak sabahlara kadar Allah'ın huzurunda geçirdiğim bütün o karanlık, ıstıraplı geceler

0: Her sırasında hep bu müşkül meselenin halline çalıştım. Karşımızda Rus var. Rus'a aman vermektense, kafir olmaktansa 15 milyon Kafkasyalı'nın hayat ve hürriyetine 1000 ana ve 1000 Şamil feda olsun dediğimde, işte o zaman gönlüm feraha kavuştu.
1: Yaşasın! Adalet imar! Yaşasın!
0: Anamın masum ve pak olduğuna 1000 kere iman ettim. Kalbi bilmeyerek ve hesap edemeyerek düştüğü hatanın cezasını kafi derecede çekmiştir. Bu cezanın cismani kısmını onun her şeyine varis olan oğlu çekecektir.
1: Helal olsun Şehzade! Helal olsun! Helal olsun! Helal olsun!
0: İşte halkımın huzurundayım. Ve elbisemi de çıkarttım. Sırtım bu cezaya hazırdır.
2: Sert vurmayın!
3: Yapmayın!
0: Bütün gücünüzle vurun!
2: Sert vurmayın!
4: Yeter, vurmayın artık! Geri kalanını bana vurun!
5: Şamil'in anası hepimizin anasıdır. Eğer anasının cezasını o çekecekse biz de hazırız. Bana vurun!
6: Yalvarırız Şamil. Emir ver, cezanın geri kalanını biz paylaşalım.
5: Evet!
2: Evet!
4: Paylaşalım!
0: Susun! Adalet yerine geliyor! Vur kırbacı ve adam! Ne bekliyorsun? Hem vur hem say!
4: Doksan yedi, doksan sekiz, doksan dokuz, yüz!
0: Allahu Ekber! Söyleyin bana! Anamı dalalete düşüren o adamlar nerede?
7: Buradayız. Buradayız.
8: Buradayız ya Şeyh Şamil.
1: Öldürelim.
0: Hayır. Ruslara el uzatmak isteyen, gafillerin meramlarını bize meşru göstermeye çalışan o günahkar elçilere ilişmeyin. Bırakın yanıma gelsinler.
7: Bağışla bizi İmam Şamil. Ben bu işin böyle olacağını biliyor ve böyle bir vazifeyi asla kabul etmiyordum. Benim gibi herkes de kahraman imamımızın huzuruna böyle bir yüz karası teklifle gitmekteki müthiş zorluğu takdir ediyordu. Ama işe melun bir şeytan karıştı ve bu içinden çıkılmaz işi Kur'a ile hallettik.
8: Kur'a ikimize düştü Şeyh Şamil. Keşke başımıza yıldırım düşse, atlarımız uçurumlardan uçup bin parça olsaydık da senin huzuruna alnımızda bu kara damga ile çıkmasaydık.
0: Tamam. Hadi kalkıp doğruca sizi bana gönderenlerin yanına gidin ve şeytanın ivasına kapılan zavallılara burada, Drago'da gördüklerinizi anlatın. Benim onlara vereceğim cevap budur.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Baba.
5: Gazi Muhammed. Sen misin oğlum?
4: Neden üzgün durursun baba? Canını sıkan bir şey mi vardı?
5: Abini, Ahmet Cemalettin'i düşünürüm oğlum. Tam 18 sene oldu. Kalleş Rus generali rehin diye alıp çara hediye etti abini. Acep ne yapıyordur? İyi midir oralarda diye düşünüp dururum işte. Ne? Gazi Muhammed bana danışmadan nasıl böyle bir işe kalkışabilir?
4: Dün gece yarısından sonra yanına 50 atlı alarak yola çıkmış ya imam.
5: Allah Allah, delirmiş bu oğlan. Kahramanlığında bir sınırı vardır. Peki neden gitmiş Gürcistan'a bilen yok mu?
4: Kimseye bir şey söylememiş.
5: 50 atlıyla Gürcistan'a gidilir mi? Bari 200 atlı alsaydı. O topraklar Rus askerleriyle kaynıyordu.
6: Hey, Gazi Muhammed geri döndü.
4: Oğlunuz dönmüş Şeyh Samil.
5: Hemen buraya yanıma getirin onu.
7: Bırakın kolumu.
5: Hey, bırakın. Neler oluyor orada?
4: Baba, size danışmadan gittiğim için beni bağışlayınız.
5: Neler oluyor Gazi Muhammed? Bu kadınlar da kim? Nereden getirdin bunları buraya?
4: Baba, bu hanım Gürcistan Prensi David Cavcavatzade'nin hanımı. Diğer hanım da kız kardeşi.
5: Peki ne arıyorlar burada?
4: Her ikisini de dün gece şatodan kaçırdım.
5: Ne? Kaçırdın mı? İyi ama neden?
4: Düşündüm ki bu güzel prensese karşı belki Çar Nikola 18 yıldır rehin tuttuğu abim Ahmet Cemalettin'i bize geri verir.
8: Nasıl? Nasıl böyle bir işe cüret edebilirler? Söyler misiniz Prens David? Hani şatonuz çok iyi korunuyordu?
9: Hakikaten de korunuyordu Çar Hazretleri. Ama Şamil'in oğlu 50 atlıyla yıldırım gibi saldırmış şatoma. Ben o sırada şatonun dışındaydım.
8: Bir grup atlı içinde 500 asker bulunan koca bir şatoyu basıyor. Eşiniz Prenses Anet'i ve kız kardeşinizi kaçırıyor. Delirmek işten değil.
9: Haklısınız Çar Hazretleri. Perişan bir durumdayım.
5: Yazın. Çar Nikola'ya teklifimdir. Gürcistan prensesi ve dahi kız kardeşi elimdedir. Kendilerine iyi bakılmaktadır. 18 sene önce yalan ve dahi dolanla elimden aldığınız büyük oğlum Ahmet Cemalettin'i geri verin, prensesinizi alın.
8: Okuyun prens, dinliyorum.
9: Çar Hazretleri, karım ve baldızıma karşılık sarayınızda bulunan oğlu Ahmet Cemalettin'i istiyor.
8: Tahmin etmiştim bunu. Yoksa durup dururken neden kaçırsınlar bir prensesi? Benim aptal, salak generallerim koca orduyla yakalayamadılar. Şimdi de başımıza böyle bela oldu işte.
9: Çar Hazretleri...
8: Ne soracağını biliyorum prens. Eşiniz prensesi kurtarmak için Şamil'in oğlunu vereceğim ona. Ama şunu iyi bil ki hiç istemeden yapıyorum bunu. Hiç istemeden. Muhafız! Muhafız! Çabuk muhafız kıtasından Albay Ahmet Cemalettin'i göndersinler bana. Çabuk.
4: Takas birazdan başlayacak baba. Cemalettin'e kavuşacağız.
7: Çok özledim onu. Tam 18 yıl oldu Gazi Muhammed.
10: Hey! Oradakiler! Hiç dokuş hazır mısınız?

0: Biz hazırız.
1: Tek sesiyle birlikte yürümeye başlayın. Köprünün tam ortasına geldiğimizde siz prensesle kız kardeşini, biz de Ahmet Cemalettin'i size teslim edeceğiz. Tamam mı?
0: Tamam.
2: Allah'ım sen bize güç ve sabır ver. Ben gidiyorum baba.
3: Dur oğlum. Şu torbayı al. Ahmet Cemalettin'i teslim aldığında bu torbanın içindeki Kafkas elbiselerini giydir ve öyle getir yanıma. O rezil Rus üniformasıyla görmek istemiyorum oğlumu.
2: Olur baba.
0: Hadi arkadaşlar. Prensesle kız kardeşini alıp köprüye doğru yürüyelim.
2: Tamam, burada duralım.
1: Hey! Kafkaslılar! Değiş tokuşa başlıyoruz.
0: Ahmet Cemalettin'i bize doğru yollayın. Biz de prensesle kız kardeşini yolluyoruz size.
1: Tamam!
2: Geliyor işte. Geliyor. Ya Rabbim, ne kadar da sevimli. Aslanlar gibiymiş abim. Tıpkı babam. Aynı ona benziyor.
0: Abi! Abi!
4: Geldim işte.
2: Sen Gazi Muhammed'sin değil mi?
4: Evet abi. Yiğit kardeşim benim.
2: Babam nerede? Köprünün ucunda bizi bekliyor. Dur. Önce şu üzerindeki pis Rus üniformasını çıkart.
4: Ne giyeceğim peki?
2: Al şu Kafkas kıyafetlerini. Bunları giy. Hadi. 18 sene oldu abi. Çok ızdırap çektin mi Çar'ın sarayında?
5: Sorma canım kardeşim. Sorma. Yaktılar beni. Gençliğimi yediler. Verem oldum Gazi. Verem oldum. Ah, ah. Ben hazırım Gazi. Gidelim.
2: Babam çok özlemişti seni abi. Yokluğunu hep duydu 18 yıl boyunca. Hani derler ya, burnunun direği sızlardı. Sen de babamı bizleri özledin mi abi?
4: Evet Gazi. Çok seneler geçti. İnsan anasını, babasını, yakınlarını özleyemez mi?
6: Ahmet Cemalettin. Oğlum, evladım, yiğidim. Hoş geldin vatan toprağına.
4: Baba, babacığım.
7: İşte imam oğluna kavuşmuştu. Fakat sevinci uzun sürmedi. Ahmet Cemalettin hastaydı. Uzun süredir doktor nezaretindeydi. Kimi doktor rahatsızlığı için ruhi derken, kimi doktor da tüberküloz diyordu. Öldüğünde henüz 31 yaşındaydı. Ölümü bütün Kafkasya'yı üzdü. Ahmet Cemalettin, Karata köyünün köşesinde vatan toprağının mis gibi mübarek ve bereketli kollarına düşerken, kalbi yaralı baba Şamil ise yine o bir avuç kuvvetiyle Rus askerlerine karşı savaşıyordu. Böylece aylar ayları, yıllar yılları kovaladı. Birbirinden değerli kumandanların şehit düşmesi Şamil'i giderek güçten düşürmeye başladı. Ve 35 senedir yırtıcı bir kartal gibi Rusları püskürten, onların işgalci ve sömürücü politikasını engelleyen Şamil, kuşuşmaz, kervan geçmez, özellikle düşmanlara geçit vermeyen Gunip Dağı'nın tepesinde sayıları 30 bini bulan Rus askeri tarafından kuşatıldı. O sırada Şamil'in amansız takipçisi Çar Nikola ölmüş ve yerine oğlu 2. Alexander Çar olmuştu. O da babası gibi Şamil'i sarayında görmek istiyordu. Ama esir olarak.
6: Sıkın dişinizi yiğitlerim. Moskov askeri bu dağa çıkamaz. Ya da günlerce, hatta aylarca müdafaada kalabiliriz.
8: Ama durumumuz gün geçtikçe kötülüyor. Beklediğimiz hiçbir yardım gelmiyor.
6: Gelecek. Düşmana çeşitli kollardan hücum eden naiplerim kuvvetleriyle yetişecek bize. Merak etmeyin.
8: Şeyh, sana diyeceklerim var.
6: Söyle Taşoğacı.
8: Söyleyeceklerim hiç hoşuna gitmeyecek.
6: 35 yıldır savaşıyorum Taşoğacı. Ne ölümden ne de başka bir şeyden korktuğum, yıldığım görülmemiştir. Her türlü kötü habere alışığımdır.
8: En değerli kumandanlarımız şehit edilmiştir.
6: Hepsi mi?
8: Hayır. Keşke hepsi şehit olsalardı ya imam.
6: Neden böyle söylüyorsun kumandan?
8: Kabet Muhammed.
6: Yoksa o da mı şehit oldu?
8: Hayır Yaşar. O maalesef can kaygısına düşerek emrindeki askerlerle birlikte Rus başkomutanlığına teslim olmuş.
6: Ramaz! Kabet Muhammed gibi bir yiğit! Ramaz! Kafkasya'daki cihadımızın göz kamaştırıcı onurlu meşalesi bu alçaklığı yapamaz!
8: Ama yapmış Yaşar. Hem de başka kumandanlarımızın da aklına girerek onların da teslim olmasını sağlamış. Ruhalar Kadısı Aslan'ı da beraberinde götürerek Ruslara teslim olmasını sağlamış.
6: Evet, sen ki Rus ordusunun amansız ve korkunç bir düşmanıydın. Ya ama neden? Neden bu korkaklığı ve hainliği yapmış?
8: Kafkas halkının Rus zulmü karşısında kırılmaması için, daha fazla kan dökülmemesi için teslim olduğunu söylemiş.
6: Paşa Hacı, binlerce şehit mezarı üzerinde yükselen ve sırtını zafer destanlarıyla dolu 35 yıllık parlak ve şanlı bir maziye dayayan Kafkas cihadı korkunç bir şekilde çöküyor. Sen de hissediyor musun bu çöküntünün seslerini?
8: Biz sonuna kadar seninleyiz.
6: Kendimizi müdafaa ettiğimiz şu dağda kaç kişiyiz Tajon?
8: 400 kadar varız efendim.
6: Yarısına yakın kadın ve çocuk. Görüyorsun ya Taşu Hacı, kuvvetimizin büyük bir kısmı şehit düştü. Bir kısmı dağlarda, şurada, burada. Bir kısmı da can kaygısına düşüp teslim oldu. Ve kala kala 400 kişi kaldık. Ama ben nefes aldığım sürece, tek kolum kalsa dahi Moskov gavuruna bu dağı mezar edeceğim. Değil 400 kişi, tek başıma kalsam bile. Nal sesleri. İşte beklediğimiz yardım geliyor. Dememiş miydim sana?
8: Bu gelen oğlunuz Gazi Muhammed Yaşa.
6: Aslan oğlum benim. Hızır gibi yetişti bize.
2: Baba, sizi gördüğüme sevindim.
6: Sonunda çekile çekile bu dağa kadar geldik. Sen ne yaptın?
2: Biz de çarpışa buraya yanınıza gelebildik. Kala kala 50 askerim kaldı. Diğerleri...
6: Şehit mi oldu?
2: Evet, şehit oldu.
6: Askerimizin içine düştü.
2: Peki, biz neden ateşlerine karşılık vermiyoruz?
6: Cephanemiz çok az kaldı Gazi. Rus askeri yaklaşmadan ateş etmiyoruz. Hele bir yaklaşsınlar.
8: Açlık son haddini buldu ya Şahin. Ayakta kalanlar karınlarına taş bağlayıp böyle savaşıyor.
9: Rus topları taş üstünde taş bırakmıyor. Her ateşte en az 10 kişi ölüyor. Kala kala 50 kişi kaldık.
8: Çocuklar açlıktan şişip şişip ölüyor.
6: Dinleyin beni. Siz naiplerim ve ulemalar. Şimdi size soracağım şu suale bir cevap verin. Rus prensinin teklif ettiği teslimi kabul ettiğim takdirde yarın huzur-u ilahide mesul ve günahkar sayılır mıyım, sayılmaz mıyım?
8: Ey Şamil, sen hem dinine hem de vatanına bağlı bir adamsın. Şu anda Kafkasya'nın her tarafında direniş sindirilmiş ve kırılmıştır. Bu ümitsiz mücadeleye kullar razı değildir. Bugüne kadar vatanımıza girmek isteyen, bizi dinimizden etmek isteyen kafir ellerini kırdın. Bu kadar sıkıntıya, zulme, işkenceye Allahü Teala'nın rızası için katlandığına hepimiz bu dünyada da ahirette de şahitlik ederiz.
6: Gidin ve prenses söyleyin. Teslim şartlarını kabul ediyorum.
1: Hurra!
10: İşte Kafkasya'nın efsane kahramanı Şamil geliyor. Sonunda teslim alıyor.
11: Başkalarının yapamadığını ben yaptım. Ben yaptım. Koca Şamil'i ben teslim aldım.
12: Durun!

0: neden albay? Hani teslim olduğumuz takdirde istediğimiz yere gidecektik.
1: Biz size o teklifi bir hafta önce yapmıştık. Ama siz teklifimizi kabul etmeyip direndiniz. Bu yüzden şu andan itibaren Rus Çarı 2. Alexander Hazretlerinin savaş esirisiniz.
0: Nerede kaldı askerlik şerefiniz, haysiyetiniz?
1: Sizin ve ailenizin hayatı ve selametleri Rus Başkomutanlığının koruması altındadır. Ve her türlü tehlikeden uzaktır. Müsterih olunuz.
0: Avarca'da bir darbı mesel vardır. Köpekler bir adamı ikinci defa ısırışında hazırlıklı bulur. Başıma gelecekleri tahmin ediyordum. Bundan 20 yıl önce Ahulgoh Muharebesi'nde senin gibi omuzu bol apoletli bir general beni ısırarak oğlumu kaçırmıştı. Bugün de bütün tecrübeme rağmen senin gibi general kıyafetli bir mahluk aynı şeyi yapıyor.
1: Albay!
2: Emredin generalim.
1: Misafirleri Temir Han Şura'ya götürmek üzere gerekli yol hazırlıklarını yapın. Orada bir müddet misafirimiz olacaklar. Albay! Nedir bu dışarıdan gelen sesler ha?
2: Şamil'in burada olduğunu haber alan Kafkasyalılar generalim. Akın akın şehre geliyorlar. Dağlardan, ovalardan, köylerden, her taraftan.
1: Her taraftan mı geliyorlar dedin?
2: Evet.
1: Ne istiyorlar peki?
2: Şamil'i görmek, elini öpmek için. Generalim, Kafkasya için Şamil her zaman vazgeçilmez bir liderdir.
1: Evet, haklısınız albay. Bu işi kökünden kestirip atmak en iyisi olacak herhalde. Derhal hazırlık yapın. Yarın Şamil ve mahiyetini bahşehrimiz St. Petersburg'a götüreceğiz.
0: Bizi nereye götürüyorsunuz albay?
2: St. Petersburg'a efendim. Çarımızın sarayına.
0: Desenize albay. Ömrümü verdiğim, 35 yıl elimde kılıç, taşı toprağı için savaştığım Kafkasya'yı terk ettiriyorsunuz bana.
2: Kader efendim.

0: Kafkasya lideri Sayın Şeyh Şamil.
1: Şeyh Şamil, Şeyh Şamil. Kafkasya'nın kartalı, aslanı, efsanevi lideri. Hoş geldiniz sarayıma.
2: Demek siz savaşları hep bu saraydan yönettiniz ha?
1: Evet. Siz de geçit vermez dağların tepelerinde. Gelin Şeyh Şamil, sizi bir öpeyim. Siz çok büyük bir kahramansınız Şamil. Düşmanımsınız ama yiğit, vatansever bir adamsınız. Sizin gibilere ancak saygı ve hayranlık duyulur.
2: Siz de çok misafirperver bir çarmışsınız. Aynı zamanda da alçak gönüllüsünüz.
1: Siz ki babam Çar Nikola'ya ve en ihtişamlı ordularımıza Kafkasya'da tam 35 sene direndiniz. Şeyh Şamil, şu andan itibaren esirim değil misafirimsiniz. Bu itibarla hareketlerinizde serbestsiniz. Bu gece sizin şerefinize sarayımda bir balo vereceğim. Katılırsanız beni hakikaten memnun edersiniz.
3: Gerçekten de Çar II. Alexander, Kafkasya'nın efsanevi lideri Şeyh Şamil'i ağırlamak için elinden geleni yapmıştı. Ona bir esir gibi değil, misafir gibi muamelede bulunmuştu. Bu misafirlik bir ay kadar sürdükten sonra Şamil ve maiyeti esaret yıllarını geçirmek üzere kendisine ikamet yeri olarak tayin edilen Kaluga şehrine gönderildi. Yanına da mihmandar olarak Rus ordusundan Mustafa isminde kazanlı bir Türk binbaşısı verildi. Binbaşı Mustafa, Şamil'in emir ve protokol subayıydı. Ayrıca Çar tarafından Şamil'e yılda 24 bin rublede tahsisat bağlandı.
2: Demek ömrümüzü geçireceğimiz konak bu, öyle mi?
4: Evet efendim. Bu şehrin en güzel konağıdır.
2: Evet, güzel bir konakmış.
4: Şeyh Şamil, siz Çar Hazretlerinin çok değer verdiği bir devlet adamı, bir misafirsiniz. Bu yüzden bazı protokol kaidelerine uymanız gerekiyor.

0: efendim.
1: Ne gibi binbaşı?
0: Efendim, Çar Hazretlerinin emirleri gereği bu şehre gelen ve geçen binbaşıdan yüksek bütün Rus zabit ve generalleriyle mülkiye memurları üzerlerine üniformalarını ve nişanlarını takarak sizi resmen ziyaret edecekler. Tabii siz de onları kabul edeceksiniz.
1: Bu Çar'ın bana verdiği değeri gösteriyor binbaşı. Yalnız

0: Bunu söyleyeyim.
1: Emredin efendim.
0: Ziyaretler haftanın muayyen bir günü yapılacak. Bugünlerde bütün ziyaretçiler gelip toplandıktan sonra beni çağıracaksınız. Ve ben kalkmadan kimse gitmeyecek. Ayrıca konuşmaktan fazla hoşlanmam. Gelenlere birkaç basit ve malum sualler soracağım. Onlar da bu suallere cevap verecekler.
1: Anlaşıldı efendim. Bu protokol işini ben istediğiniz gibi yürütürüm.
2: Kaluga'da tam 10 yıl esaret hayatı sürdü İmam Şamil. Bu 10 yıl zarfında saçları beyazlaştı, takattan düştü. Gerek esaret hayatı, gerekse de Kaluga'daki sert hava yüzünden veremden ölen kızı Nefiset'le gelini Gazi Muhammed'in karısı Kerimet, Şamil üzerinde büyük tesir yaptı. Bu arada bir de oğlu oldu. Muhammed Kamil adı verilen bu çocuk daha sonra Türk ordusunda kıymetli hizmetler vererek paşalığa kadar yükseldi. Daha sonra yine yolculuk göründü Şeyh Şamil'e. Bu sefer gittiği şehir Kiev'di. Ama esaret yılları ve ihtiyarlık bu efsanevi Kafkas kartalını çok yormuştu. Şimdi ancak iki oğlu Gazi Muhammed ile Muhammed Şefi'nin kollarına girmesiyle yürüyebiliyordu. Bu arada Kafkasya'ya bir seyahat yapan Çar, dönüşte Kiev'e de uğrayıp Şamil'i ziyaret etmişti.
3: Nasılsın Şeyh Şamil?
0: Nasıl olabilirim ki Çar Hazretleri? Gördüğünüz gibi ihtiyarlık iyice çöktü omuzlarıma. Ayrıca hasret ateşi hala kalbimde yanıyor.
3: Benden ne istiyorsun Şeyh Şamil?
0: Haç vazifemi yapmak, devleti Ali Osmani'yi de görmek istiyorum. Ölmeden hiç olmazsa mübarek Mekke'yi, Medine'yi bir göreyim. Bunu yaşlı bir adamın son arzusu olarak da kabul edebilirsiniz herhalde.
3: Peki bize karşı bir daha silah kullanmayacağına söz verir misin?
0: Bu mümkün mü? Yaşım 70 küsur Çar Hazretleri. Gördüğünüz gibi ancak iki oğlumun yardımıyla ayakta durabiliyorum. İstemesem de artık çok geç.
3: Peki. Osmanlı topraklarına gitmenize bir şartla razı olacağım.
0: Nedir?
3: Büyük oğlunuz Gazi Muhammed bizimle kalacaktır.
0: Rehin olarak mı?
3: Hayır. Hassa generali ve imparatorluk yaveri harbisi olarak.
0: Yine de size rehin kalacak ama.
3: Ben öyle düşünmüyorum Şeyh Şamil. Şartımı kabul ettiğiniz takdirde istediğiniz anda yola çıkabilirsiniz.
2: Ve bir sabah vakti Şeyh Şamil, ailesi ve 70 kadar Dağıstanlı hac vazifesini yerine getirmek üzere Rusya'dan vapura bindiler. İmam Şamil'in bir Rus vapuruyla İstanbul'a geleceğini haber alan Sultan Abdülaziz Han'ı ve 1870'li yılların İstanbul halkını bir anda heyecan sarmış, her tarafta büyük hazırlıklar yapılmaya başlamıştı. Dile kolay. Tam 35 sene elinde kılıçla Ruslara geçit vermeyen büyük Müslüman, büyük savaşçı Şamil, İslam'ın göz bebeği İstanbul'a geliyordu.
4: İşte Şamil vapurdan iniyor.
5: Evet, geliyor.
4: Hey, şuraya bakın. Padişahımız Sultan Abdülaziz Han da rıhtımda.
6: Olacak şey değil. Bir padişah misafirini karşılamak üzere rıhtıma çıkıyor.
4: Bu da padişahımızın Şamil'e verdiği kıymeti ve muhabbeti gösteriyor.
7: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
0: Şevketli padişahımız, neden rahatsız oldunuz? Ben sarayınıza geliyorum.
7: Şeyh Şamil, babam Sultan Mahmut mezarından çıksaydı ancak bu kadar sevinç ve heyecan duyardım. Benim muazzez ve mükerrem misafirlerim, Memaliki Mahsuse-i Şahanem'in her tarafı açıktır. Gerek pek kıymetli olan mübarek şahsınız, gerekse evlat ve iyaliniz hakkında her türlü arzularınızı yerine getirmek bizzat benim ve hükümetim için en zevkli ve vicdani bir vazife olacaktır.
0: Şevketli hünkârım, şahsıma göstermiş olduğunuz sevgi beni çok duygulandırdı. Sağ olunuz, var olunuz.

0: Ne kendim ne de evlatlarım için en küçük bir maddi arzum yoktu. Tek bir emelim vardır. O da dünya gözüyle Medine-i Münevvere'ye giderek orada Kurb-ı Resulullah'ta ikamet ve ibadetime müsaade-i şahanelerinizi benden esirgememenizdir.
1: Bu arzunuz hemen yerine getirilecektir.
0: Bir de hünkârım...
1: Söyleyin kıymetli misafirim. Sizin için yapamayacağım şey yoktur.
0: Hünkârım, Rus çarından bu yolculuk için izin alırken haç vazifemi yerine getirdikten sonra tekrar Rusya'ya dönmem istendi. Hatta bunun için oğlum Gazi Muhammed'i onlara rehin bıraktım. Artık yaşlandım. Allah'ın takdiri odur ki öleceğim. Hiç olmazsa mukaddes topraklarda son nefesimi vermek isterim.
1: Benden istediğiniz nedir?
0: Rus çarıyla görüşüp Medine'de ikamet buyurulmamın ve ellerindeki rehin oğlum Gazi Muhammed'in de yanıma gönderilmesinin teminidir hünkârım.
1: İsteğinizi yapmaya çalışacağım Şeyh Şamil. Lala, derhal bana Rus elçisi çağırıla.
2: Baş üstüne.
3: Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Han'ın ricasını kırmayan Çar II. Alexander, İmam Şamil'in oğlu Gazi Muhammed'i babasının yanına gönderdi. Sonra Şamil bir sabah yine ailesi ve kendine sadık Dağıstanlılarla birlikte vapura binerek önce Mısır'a gitti. Onu burada Mısır hidiri meşhur İsmail Paşa karşıladı. Büyük saygı ve ikramlarda bulunan Mısır hidiri Şeyh Şamil'i koyacak yer bulamıyordu. Bir süre Mısır'da kalan Dağıstan Arslanı Şamil, daha sonra hac görevini yerine getirmek üzere Cidde'ye gitti. O yıl hac mevsimi Hacı Ekber'e, yani Arafat'a çıkılan gün olan Cuma'ya tesadüf etmişti. Cidde'de büyük merasimle karşılanan Şamil'i, Mekke emiri Şerif Abdullah, büyük bir tahterevana bindirerek, Peygamberimizin torunlarına ve sülalesine ait bulunan Şüreyfa dairesine misafir ettiler. İmam Şamil, Mekke'de etrafında 100 binden fazla Müslümanın taşkın muhabbet tezahürleri arasında Hacı Ekber'i ifa edip muradına erdikten sonra ruhunda yanan en büyük ve mukaddes hasret yangınını gidermek ve en son muradını gerçekleştirmek üzere Medine'ye gitti. İmam Şamil'i Medine'de de büyük bir kalabalık karşıladı. Medine muhafızı ve Şeyhülharem Hafız Paşa, Şeyh Şamil'i, bu büyük İslam mücahidini Ahmed-i Rufai ailesine mahsus mükellef bir binaya misafir etti. Bu ailenin o sırada hayatta ve Medine'de bulunan en büyük evladı ve reisi ceddinin ismini taşıyan Şeyh Ahmed-i Rufai idi. Şamil Medine'ye yerleşmenin ikinci gününde bütün hayatında bir an bile kurtulamadığı o müthiş aşkın mihrabına başını koymak ve içindeki sönmek bilmez hasreti kana kana dindirmek emeliyle Uhud Hendek, Taif ve Mekke Gazve-i Ekberlerinin Gazi-i Ekber'ini ziyarete koştu. Peygamberimizin mübarek kabirlerinin ayak ucunda el bağlayıp duran Şamil'in arkasında 70 Dağıstan mücahidi huşu içinde saf tutmuş ve Şeyhülharem Paşa ile bütün Medine eşrafı ve sadadı bu mukaddes ve tarihi merasime iştirak etmişti. Sonra günler haftaları, haftalar ayları kovaladı durdu. Artık İmam Şamil tamamiyle dünya umurundan uzaklaşmış, manevi ve ruhani aleme çekilmişti. Ama sağlığı pek iyi değildi. Sonra bir gün Şamil'in ailesi alel acele Şeyh Ahmed-i Rufai'yi eve çağırdı.
4: Herkes dışarı çıksın. Bir tek Şamil'in küçük oğlu Muhammed Kamil odada kalsın. Ey Allah'ın sevgili kulu kardeşim. Allah'ın bir olduğunu ve ondan başka ilah bulunmadığını söyle.

0: seni duymaz Muhammed Kamil. Baban Hakk'ın rahmetine kavuştu.
1: Babacığım.
0: Ağlama. O çok büyük bir insandı. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük İslam mücahitlerinden biriydi. Babanın elini kokla Muhammed Kamil.
1: Çok güzel kokuyor amca.
0: O mübarek koku ancak şehadet mertebesine erenlerde zuhur eder. Bir rayihayı tayyibedir ki muhakkak senin baban da Allah'ın en makbul kulları olan o mübarek şüheda kafilesinin alemdarlarından biri olacaktır.
2: Şeyh Şamil'in tabutu, bütün Medinlilerin elleri üzerinde taşınan bu muhteşem ebediyet yolcusu, peygamberin merkadi mübarekine götürülerek cenaze namazı orada kılındıktan sonra ve Cennetül Baki denilen kabristanda peygamberimizin zevcelerinin metfun bulunduğu ziyaretgahın yanında Şamil'in evvelce pek beğendiği küçük bir tepeciğin üzerine defnedildi. Parolaları Allah, vatan ve hürriyetti. Hep bu uğurda dövüştüler, yendiler, yenildiler ama şerefleriyle, kahramanlıklarıyla tarihe geçtiler. Ne mutlu din, vatan ve hürriyet uğruna çalışıp şehit olanlara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, siyasi partiler bayram ziyareti gerçekleştiriyor. Siyasi partiler arası bayramlaşma Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başladı. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaştı. Bayramlaşmada Türkiye ortak paydası için birlik ve beraberlik mesajları verildi. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti arasındaki bayramlaşma programında terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. AK Parti heyeti CHP heyetinde yer alan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'le bayramlaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı ziyareti kapsamında gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. AK Parti heyeti bu kapsamda ziyarette bulunan Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu Başkanlığındaki heyetle AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu Başkanlığındaki heyet, bayram ziyareti kapsamında gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. MHP Genel Merkezi'nde Siyaset ve Liderlik Okulu 23. dönem öğrencilerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye ettikleri Anadolu Selçuklu Devleti mimarisinden esinlenerek hazırlanan Konya İnce Minareli Medrese taç kapısının minyatürü olan, her iki yanında Allah ve Hazreti Muhammed yazan, alt köşelerde sonsuzluğu simgeleyen hayat ağacı, kenar kanadında Fetih Suresi ve Yasin Suresi'ne yer verilen Devlet Kapısı isimli eser sergilendi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç Başkanlığındaki heyet, bayram ziyareti kapsamında gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. CHP heyeti bu kapsamda ziyarette bulunan Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tuna Bayram Ekiz Başkanlığındaki heyetle CHP Genel Merkezi'nde bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında DEM Parti'de Gelecek Partisi ile bayramlaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek millet, iki devlet şiarıyla bir olduğumuz tarihi, kültürü ve kardeşliği ortak olan Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs bağımsızlık gününü en içten dileklerimle kutluyor, bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Daha önce hızlı trenin kritik testlerinden olan dinamik fren testlerinde 225 km hıza ulaştıklarına işaret eden Uraloğlu şunları kaydetti. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 km hıza ulaştı. Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hızına ulaşınca tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz dedi. Bakan Uraloğlu, 577 yolcu kapasiteli, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan setleri, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, içsel görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donattıklarının altını çizdi. TürkSat ve Roketsan arasında imzalanan uydu fırlatma ve uzay sistemleri alanında işbirliği protokolü ile uydu ve uzay programları kapsamında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Özbekistan Savunma Bakanlığı bünyesinde Uydu İletişim Altyapısı Kurulumu'na yönelik gerçekleştirilen proje ilerleme toplantısı.

toplantılarında saha ihtiyaçları ve sistem mimarisi değerlendirildi. Geçen yıl sevkiyat süreci tamamlanan donanımlarla sistem KU-Band, Gateway, uydu yer istasyonu, mobil ve sabit terminal kurulumları tamamlanırken sistemin bu yıl devreye alınması bekleniyor. TürkSat, ulusal ve uluslararası askeri kurumların ihtiyaç duyduğu güvenli ve kesintisiz haberleşme altyapısını katma değerli hizmetlerle sunuyor. Yurt içi ve dışı talepler yerli uydu filosu kapsamında karşılanırken, kapsama alanının dışında kalan bölgelerde ise küresel işbirlikleri aracılığıyla hizmet sunularak bu alan stratejik gelir kalemine dönüştürüldü. Bu doğrultuda Afrika kıtasındaki pek çok ülkede hizmet sunumu devam ediyor. Küresel işbirlikleriyle elde edilen gelir hacminde kayda değer artış sağlanırken 2024 yılında 3.4 milyon dolar gelir, 2025 yılında 7.1 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca Özbekistan Savunma Bakanlığı ile yürütülen VESAT HAP donanım ve uydu kapasite temini projesi yurt dışı askeri kuruluşlarla işbirliği vizyonunu da güçlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, milli hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan'ın en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladığını belirterek, bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi ifadesini kullandı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan'ın harp başlıklı atış testlerini tam isabetle tamamladığını belirten Kaçır, test süreçlerine dair şunları kaydetti. Gökdoğan ve Bozdoğan en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı. Seri üretim süreçleri başladı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi dedi. Bakan Kaçır, projelerde emeği geçenlere teşekkür ederek TÜBİTAK SA gemisinin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun. Milli teknoloji hamlesi yolunda çok daha güçlü yarınlara değerlendirmesinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'nin toplanma tarihinin üyelere tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirleneceğini duyurdu. Partiden daha önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran'da yapılacağı bildirilen Parti Meclisi toplantısının tarihine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi. Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisi'nin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 16 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 16 kişinin cenazesiyle 39 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 920 kişinin öldürüldüğü, 2786 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının ise 72.819'a, yaralı sayısının da 172.894'e yükseldiği bildirildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in gece saatlerinde Sayda kentinde bir binayı hedef aldığı saldırıda ikisi kadın, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i çocuk, 21 kişinin yaralandığı belirtildi. Bakanlığın başka bir açıklamasında ise Sayda'ya bağlı Adlum beldesinde sabah erken saatlerde bir aracın hedef alındığı hava saldırısında ikisi çocuk, 6 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'e ait insansız hava aracının Sur kentinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda da 2 kişinin öldüğünü belirtmişti. Lübnan ordusu ise İsrail'in ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine

0: düzenlediği hava saldırısında bir askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın Kuveyt'i balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin Kuveyt ordusu tarafından engellendiğini bildirdi. CENTCOM'un sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta doğu saatiyle 22.17'de İran Kuveyt'e doğru balistik füze fırlattı ve füze Kuveyt güçleri tarafından başarıyla engellendi ifadesi kullanıldı. Kuveyt'e yönelik saldırının ateşkes ihlali olarak nitelendirildiği açıklamada, bunun İran'ın 5 kamikaze insansız hava aracı fırlatmasından saatler sonra gerçekleştiği kaydedildi. Açıklamada Amerikan ordusunun söz konusu İHA'ları engellediği belirtildi. İran Devlet Televizyonu sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti. Amerikan ordusu bölgedeki Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu da Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyururken, Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını duyurmuştu. İran Devrim Muhafızlar Ordusu, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyururken, Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıkladı. İran Devrim Muhafızlar Ordusu yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bugün şafak vakti Bender Abbas Havaalanı'nın çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, bu cevap düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır ve tekrarı halinde cevabımız daha kararlı olacaktır. Saldırının sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir ifadelerine yer verildi. Hedef alınan Amerikan hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmezken bölgede ABD'nin hava üssüne ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı. Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada hedef alınan yerin neresi olduğuna dair bir bilgi verilmedi. Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. BS idaresindeki otomobil Kastamonu Karabük Karayolu Müslimler Köyü yol ayrımında istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsüyle araçta bulunan MS ve MK olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan NK ise sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kenya'nın kuzeybatısındaki yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci hayatını kaybetti, 79 öğrenci yaralandı. Rift Valley Bölgesi Emniyet Müdürü Samuel Endai yaptığı yazılı açıklamada, Nakuru kentindeki yatılı okulda gece saatlerinde yangın çıktığını bildirdi. Eğitim Bakanı Julius Ogamba ise yaptığı açıklamada, yangın sırasında okulda 808 kız öğrencinin bulunduğunu kaydederek, bunlardan 79'u yaralandı. Yaralılardan 71'i tedavi edilip taburcu edildi. 7'sinin ise hala hastanede tedavisi devam ediyor. Şu anda 16 can kaybımız var ifadelerini kullandı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı bayramlar.
1: Ana haber bültenini sunduk.

Huzuru hazirun, cemiyeti irfan, laindir, münafıktır, dinsizdir, kafirdir şeytan. Şeytanın lainliğine, münafıklığına, Rahman'ın birliğine eyvallah. Efendim bugün bayramın ikinci günü. Kurban bayramı, kurban bayramı, kurban bayramı diyorduk. Hazırlıklar yapıyorduk. Birinci gün o tatlı telaşla geçti. Kurban kesenler için ve kesemeyenler için. Bayramın birinci günü yoğun bir telaşla geçti. Değil mi efendim? Cenab-ı Hak cümlemizin bayramını bayram kılsın inşallah. Mübarek etsin. Böyle güzel bayramlara erişmeyi nasip ve müyesser kılsın. Hemen hatırlatalım. Bugün bayram. Dargınlıkların, kırgınlıkların, kızgınlıkların yok olduğu gün. Aman ha! Bir mendil, ıslak bir mendilin kuruma süresince ancak müsaade edilen dargınlık ve kırgınlıklar bitiyor. Değil mi? Neden? Çünkü mümin, müminin kardeşidir. Kardeş kardeşe kırılır ama küsmez. Kırgınlık da geçer. Çünkü affetmek güzelliktir. Değil mi efendim? Hadi bakalım. Bugün bayramın ikinci günü. Birinci gün sabah namazından itibaren atılmaya başlayan toplar, özellikle der saadette bayramın geldiğini haber verir. Efendim, Ramazan bayramında olduğu gibi hilal takip edilir ve bayramın birinci günü, hilalin görülmesiyle birlikte bayram olduğu İstanbul kadısı tarafından ilan edilir. Özellikle kadı padişahın huzuruna merasim kıyafetiyle çıkar ve bayramın girdiğini haber verir. Yüklüce bir bahşiş alır. Ondan sonra da bayram top atışlarıyla ilan edilir. Yapılan top atışları şehirde bayramın başladığının göstergesidir efendim. Özellikle birinci gün sabah namazından itibaren yapılan atışlar bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Bu arada teşrik tekbirleri minarelerden getirilir. Her vakitten sonra müminlere hatırlatmak adına özellikle teşrik tekbirleri minarelerden getirilir. Müminlere bunlar hatırlatılır. Çünkü Kurban Bayramı'nın kaidelerinden bir tanesi de bu güzelliktir. Değil mi efendim? Her farz namazdan sonra. Tabii bilenler, efendime söyleyeyim, bu işin ehli olanlar bunu bizlere hatırlatıyorlar. Allah onlardan da razı olsun. Cenab-ı Hak başımızdan, içimizden, aramızdan eksik etmesin inşallah onları. Efendim, bayramın ikinci günü, birinci günün telaşından sonra yoğun bayramlaşmaların yaşandığı gündür. Özellikle sarayda teşrifatçı başının belirlemiş olduğu kaideler doğrultusunda verilen davetiyelerle saraya padişaha bayramlaşmaya gelenler olur. Bunların en başında önce Şeyhülislam ve Sadrazam vardır. Yani şimdiki ifadesiyle başbakan vardır. Bunlar ilk önce padişahın huzuruna çıkarlar. Efendime söyleyeyim, bunlar el etek öperler ve padişahın bayramını tebrik ederler. Daha sonra sırasıyla vezir, vüzera, işte İstanbul defterdarı, efendime söyleyeyim, Anadolu defterdarı, efendime söyleyeyim, kazaskerler, efendim diğer ordu komutanları ve buna göre sıralamaya göre teşrifattaki şimdiki ifadesiyle protokol sırasına göre bayramlaşmaya gelirler. Her gelen de yanında bir hediye ile gelirdi. Ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın kanunnamesinde bu hediyelerin miktarı şahıslara göre belirlenmiş, ancak Abdülhamit Han döneminde de bu hediyeleşme kaldırılmıştır. Hatta Sultan Mahmut Han döneminde, 2. Mahmut döneminde hediyeleşme biraz böyle abartılınca padişah buna müsaade etmemiş. Özellikle vezir vüzeranın getirdiği hediyeler böyle biraz aslından ve esasından, asıl amacından uzaklaşınca padişah buna çok fazla öfkelenmiş, müsaade etmemiş Mahmut Han. Çünkü hediyeden kasıt şu, gelen hediyeler, vezir vüzeranın, askerin ve bayramlaşmaya gelen, efendime söyleyeyim, eşrafın getirdiği hediyeler bir sandıkta veya sandıklarda toplanır. Daha sonra bizzat padişahın görevlendirdiği güvenilir, emin bir

birisi tarafından deftere kaydedilir. Kaydedilen bu hediyelerin tamamı fakir fukara, garip guraba ve yetim ehibbaya, öksüz ehibbaya dağıtılır. Giysi ise giysi, paraysa para, akçeyse akçe, tapuysa tapu, arsaysa arsa, neyse, kimin neye ihtiyacı varsa bizzat deftere kaydedilir ve kayıt altında bunlara dağıtılır imiş. Tabii hediye asıl mecraından çıkınca buna müsaade edilmemiş. Olay değiştirilmiş. Efendim, padişah ikinci gün sabah namazından sonra kabul odasına, kabul dairesine geçer. Orada kendisine önce saray erkanı, harem ahalisi, işte evladı iyali gelir, bayram tebriği sunar. Ondan sonra diğer erkan gelir, bayram tebriği sunar. Bayram tebriğinden sonra da padişah arzu ederse meydanlara çıkar veya işte esas cümle kapısında, sarayın giriş kapısında yapılacak eğlencelere katılmak üzere tahtının hazırlanmasını ister eğer arzu ederse. Arzu etmezse has odasına çekilir ve herkes bayramın ahengine kendisini kaptırır imiş. Anadolu'dan gelen mahir cambazlar, ip cambazları, ateşbazlar, parendebazlar, kündebazlar, güreşçiler, efendime söyleyeyim işte palyaçolar, daha bunun gibi bir sürü marifetli, maharetli efendim meddahlar, orta oyuncuları, hayaliler, hayalbazlar eski ismiyle meydanlarda kurulan eğlence yerlerinde marifet ve maharetlerini göstererek 3-5 kuruş para kazanmaya çalışırlarmış efendim. Zaman zaman padişah bu eğlencelere katılır, hoşuna giden eğlenceye ya da hoşuna giden marifetli kişinin göstermiş olduğu gösteriye ikram-ı şahanede bulunurmuş. Para verir, makam mevki verir, hilat giydirir vesaire. Tabii katılırsa. Katılmazsa halk özellikle bu bayram mesire yerlerinde toplanır. Buralardaki eğlencelere dahil olurlarmış efendim. Maksat hem ekonomik hareketliliği sağlamak hem de bayramı şenlik ve güzellik içerisinde geçirmek imiş. Tabii şimdiki gibi elektronik malzemelerle donatılmış dönme dolaplar yok. O zamanki dönme dolaplar insan gücüyle dönen dolaplar, özellikle dönme dolaplar, özellikle seyyar salıncaklar kurulur. Çocuklar bu seyyar salıncaklarda, dönme dolaplarda, bayram şenlik yerlerinde eğlenceye giderlermiş. İşin en güzel tarafı bu eğlence namaz saatlerinde durur ve herkes namaza bir şekilde ihtimam gösterirmiş efendim. Tabii namaza gidildiği zaman da meydanda bırakılan eşyalar, malzemeler vesaireler de emin ve eman içerisinde olması için kolcular tarafından beklenir, gözetilirmiş. Bayramın ikinci gününde yine sarayın taşra gönderdiği hediyeler var. Özellikle ihtiyaç sahiplerine. Bayramın ikinci günü özellikle ihtiyaç sahipleri gözetilir. Hatta bazı kaynaklarda işte Yavuz Sultan Selim Han'ın, Kanuni Sultan Süleyman'ın, efendime söyleyeyim işte 3. Selim'in, 2. Mahmud'un, 1. Murad'ın, 4. Murad'ın, efendime söyleyeyim Sultan Hamid Han'ın, Abdülaziz Han'ın özellikle bizzat malzeme çuvallarını taşıyarak fakir fukaranın, garip kurabanın evine gittiği yazılıdır efendim. Hatta Sultan Abdülhamid Han bir fakirin evine sırtında taşıdığı çuvalla giderken yanında efendime söyleyeyim Şemseddin Efendi görevlilerden padişahım yoruldunuz deyince biz Hazreti Ömer'in yolunun talibiyiz. O da sırtında un çuvalı taşımıştı. Şemseddin mani olma bize der Abdülhamid Han. Bu şuurla hareket eder ve bu şuurla yardıma müştak olurlar idi. Bayramın ikinci günü özellikle bu yapılırdı. Tabii bayramlaşmalar halk arasında da devam ederdi efendim. Eyvallah. Bugünlük de bu kadar. Bayram devam ediyor. Bugün ikinci gün. Yarın üçüncü gün. Sonra dördüncü gün. Bayram da bitecek. Gerçi benim bir komşum vardı. Çok hoş sohbet bir arkadaş. Allah rahmet eylesin. Hakka yürüdü. Abi deliye her gün bayram derdi. Mesela hakkın delisi olmak değil mi efendim? Eyvallah. Tekrar görüşeceğiz inşallah. O vakte kadar her şey gönlünüzce olsun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Bu satırlar Kıdvetül Muhakkikin, Zübdetül Arifin, Yüce Allah Hazretlerinin makbulü Hacı Abdullah Ensari'nin rahmetullahi aleyh sözlerinden bir özettir. Bil ki Yüce Allah bu dünyayı sırların mahalli kılmış ve her sırrın emanetini yazıya geçirmiştir. Ondan sonra tarikatın piri kim, şeriatın ehli kim, görmemiş yaşlı kim, tecrübeli çocuk kim olduğu riyazetle anlaşılsın diye bazıları mevalitten unsurlar üzerine, bazıları da arazı mütearrızdan cevherler üzerine hicap perdeleri seçti ve perdeler astı. Daha sonra insanlık batınında marifet çırasını yaktı. Hallerin sırlarının ve içeriğinin ilimlerini öğretti. Hidayet ehli olanlar her olanı gördüler. Yola düşen her hicabı kestiler. Dolayısıyla hevayı yani nefsin arzusunu riyazetle uzaklaştırdıkları ve nefsi mücahedeyle yok ettikleri için perdelerin içinde her neyi istedilerse buldular. Fakat dalalet ehlinden olanlar öyle değillerdi ama öyle göründüler. Hamamın resmine aşık olup aldandılar ve her şadırvanın başına kemend attılar. Baktığında ne tarikatten bir eser ne de hakikatten bir haber, ne cefa fiilinden bir pişmanlık ne de vefa yolunda bir adım. Her biri kendi vücudunun galebesiyle mağlup olmuş, Hakk'ın dininden mahcup olmuş. Allah'ın öfkesinden Allah'a sığınırız. İlahi, Abdullah'ı üç afetten koru. Şeytani vesveselerden, nefsani hilelerden ve cahillik gururundan. İlahi, senin işlerinde canımızı verecek bir gönül ver. Öte alemin işlerini yapacak bir can ver. Dünya ile ilişkimizi kesecek bir takva ver. Dinden faydalanacak bir huzur ver. Üzerimize hırs ve arzu kapısı bir daha açılmayacak bir yakın ver. Hırsımızın serçesinin kartala dönüşmeyeceği bir kanaat ver. İlahi, yoldan sapmayacak bir ilim ver. Kuyuya düşmeyecek bir görüş ver. Elimizden tut, tutunacak dalımız yok. Kabul et, kaçacak halimiz yok. İlahi, kötülük ettik, sen bağışla. İncittik, şefkat et. İtaat arama, zira yüzümüz yok. Heybetten söz etme, çünkü ona gücümüz yok. Bir başarı ver, dinde sağlam olalım. Ahireti ver, dünyadan uzak kalalım. Gözet, perişan olmayalım. Doğru yolda tut, perişan, şaşkın ve sarhoş olmayalım. Öğret, şeriatini bilelim. Aydınlat üzerimizi, karanlıkta kalmayalım. Bir kapı aç, geçelim. Sen yap, başkaları bilmesin. Yanında tut bizi. Herkese kendinden kurtuluş bağışla. Herkesi kendinle tanıştır. Herkesi şeytanın hilesinden koru. Herkesi nefsin fitnesinden haberdar kıl. İlahi, işlerimi yoluna koy. Yaptıklarıma bakma. İtaatimi artıracak gönül ver. Cennete yol gösterecek itaat ver. İçinde heva ateşi olmayacak ilim ver. İçinde riya suyu olmayacak bir amel ver. Senin rububiyetinin izzetini görecek bir göz ver. Senin ubudiyetinin gölgesinde duracak bir gönül ver. Sana kulluk küpesini takacak bir nefis ver. Hikmet zehirini zevkle içecek bir ruh ver. Sen şifa ver, zira bu sakatlardan şifa gelmez. Sen önümüzü aç, çünkü bu usanmışlardan iş çıkmaz. Islah ile süsle bizi, çok yoksunuz, toparla bizi, çok perişanız. İlahi, perişan bir zahirimiz var, uykulu bir batınımız var, ateş dolu bir göğsümüz var, yaş dolu bir gözümüz var. Kah gönül ateşinde yanarız, kah göz yaşında boğuluruz. Hepinizin dönüşü O'nadır ve dönüş yalnız O'nadır.

Efendim merhabalar. Bir Hayat ve İnsan programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Efendim kurban bir ibadettir. Her sene gücü yetenlerin bunu adeten kesmek üzere kendilerine bir alışkanlık edinmiş olsalar bile kurban keserken bunun bir ibadet olduğunu asla hatırdan ve akıldan çıkarmamak gerekiyor. İşte kurbanın bir ibadet olması hasebiyle kurbanda dikkat edilecek pek çok nokta var. Zira kurban Allah'a yakınlaşmak, yakın olmak ve bir ibadet maksadıyla yapılan bir iştir, bir fiildir. Efendim kurban keserken dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi de kurban keserken besmele çekilmesidir. Kurban kesen kimse besmeleyi kasten terk etmemelidir. Kasten terk eden bir kimsenin kestiği kurbanın yenilmeyeceğini, bir ibadet olmayacağı bizlere bildirilmiştir. Bu itibarla Müslüman olmayanların yani ehli kitap da olmayan kimselerin, mecusi gibi, putperest gibi, ateşperest gibi kimselerin kesmiş olduğu hayvanlar kurban olmadığı bizlere bildirilmiş. Efendim kurban malum bazen gece kesilmesi durumu arz ediyor. Bu itibarla fıkıh kitaplarında kurbanın gece kesilmesinin mekruh olduğu söylenmiş. Ancak zaruret hali varsa, yani kesilmesi gerekiyorsa ve yarına ertelendiği takdirde bir takım mahsur ve sakıncaları beraberine getiriyorsa ve yerinde yeterli aydınlatma var ise bu takdirde kurbanın gece kesilmesinde bir mahsur yoktur. Kurban hususunda efendim dikkat edeceğimiz bir başka fıkhi yönde kurban bayramında belli bir sebepten dolayı, hastalık, mazeret gibi sebeplerden dolayı kesilemeyen hayvanın ne olacağı hususudur. Efendim kurban bayramından sonra bunun bedelinin fakirlere tasadduk edilmesi. Tabii ki kurban keserken dikkat edilecek pek çok nokta var. Bunlardan bazılarını şöyle sayabiliriz. Kurban kesilecek yere hayvanın eziyet edilmeden götürülmesi, hayvan satın alındıktan sonra ona normal diğer zamanlarda olduğu gibi bakılması, susuz bırakılmaması, yiyeceğine özen gösterilmesi gibi hususlar önemlidir. Ayrıca keserken kör bıçak kullanılmaması ve eğer hayvanlar belli toplu bir yerde kesilecekse kesilmeye götürülecek olan hayvanın da diğer kesilmiş olan hayvanları görmemesi için onun gözünün bağlanarak götürülmesi de dikkat edilecek diğer bazı noktalardan birkaçı. Efendim, kurban bayramınız mübarek olsun diyoruz. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Geldin. Hoş geldin.
2: Bugün bayram. Can boğazdan çıktı. Et kemikten ayrıldı. Dostlarla buluşuldu, eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sineden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasında geçiriyoruz günlerimizi. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beride dolanıyoruz. Maddi kaygıları, dünyevi öncelikleri belki dondurduk, belki yeniden kanattık. Bayram yüzümüzü, özümüzü, sözümüzü dünyadan öte çevirmiş olmalı. Ahirete yakınlaştırmış olmalı. Adı üzerinde yakınlık bayramı. Ve bugün yakınlık günü. Bu sabah yine kurban, yeni kurban, yeniden kurban.
3: Reklamlar.
4: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: İzler.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Allah'ın selamı ve rahmeti hepinizin üzerine olsun. Hamd ve sena bütün duaların ve tövbelerin Rabbi olan Allah'a aittir. O, dilediğini öne alan el-mukaddim, dilediğini sonraya bırakan el-muahhirdir. Programımıza hoş geldiniz efendim. Sağlık ve afiyet içinde olmanız temennisiyle hepinize en derin saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Muhterem dinleyiciler, Ahmet Sırrı Arvasbi Efendi'nin haç hatıralarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arabistan'da geçirdiğiniz son gece içinize bir hüzün çöker. Sabah erkenden kalkar, Kabe'ye gidersiniz. Etrafınızda vazifesini yapmış insan yüzleri. Artık ihram yok. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, zenciler, uzak doğullar, Asyalılar. Bin çeşit renk, bin çeşit kıyafet. Aslında milyonlarca Müslümanın bir araya geldiği böylesi bir kongre nelere başlangıç olabilir? Burada yüklenilecek heyecanlarla neler yapılmaz ki? Eğer revaklar arasında yürüyüp yürüyüp duran, dönüp dönüp bakan birilerini görürseniz, bilin ki vedaya gelmiştir. O gün siz de aynı hale düşer, aynı duyguları yaşarsınız. Terliklerinizi giydiğiniz an ılık mermerle irtibatınız kesilir, bir an kendinizi boşlukta hissedersiniz. Şirin Kabe görünmez olduğunda oturup ağlayasınız gelir. Çarşıda yankılanan sesler belki de ilk kez dikkatinizi çeker. Birden bu sesleri çok özleyeceğinizi düşünür, bir yerlere kaydedersiniz. Kaldığınız yerde görülmemiş bir telaş ve karmaşa vardır. Otobüslerde mutlaka bir yer bulursunuz ama eşyalarınız bağışlara sığmaz. Hocalar uğraşır, didinir, çareyi kafilenin peşine kamyon takmakla bulurlar. Bazen ikinci kamyon bile yetmez, bir üçüncüsü istenir. Hacılar havaalanına yaklaşık 10 saat evvel alınırlar. Şimdi Cidde meydanında benzeri zor görülen bir kesafet vardır. Öyle ya, misafirler taksit taksit gelir, ancak topluca ayrılırlar buradan. Şu anda meydanda yüz binler dolaşır. Koşturanlar, arayanlar, soranlar, kaybolanlar, kafileler birbirine karışır. Birisi şu kapıdan der, diğeri hayır şuradan. Kendiniz neyse de yükler gözünüzde büyür. Birden ne kadar çok eşya aldığınızı fark edersiniz. Kaldı ki her hacının 30 kiloluk bir bağış hakkı vardır ve her ilave kilo için 20 riyal ödemelisiniz. Uzatmayalım, perondan perona valiz sürükleyenler kahroluyor. Daha uçak piste hazırlanırken içinizi bir hüzün kaplıyor muhterem dinleyiciler. Kiminin dudakları titriyor, kimi yüzünü saklıyor. Ben yıllar evvel bir kere giden ikinci de niye ısrar eder anlamıyorum dediğimi hatırlıyor, kendime şimdi gülüyorum. İlk gelen hayalindekine kavuşuyor, ikincisi ise özlediğine. Henüz uçağınız irtifa kazanırken mükerrem Mekke ile münevver Medine'yi ne kadar özlediğinizi anlıyorsunuz ve ne kadar özleyeceğinizi. Bir buruk tebessüm, belki birkaç damla gözyaşı. Hasret mi? İşte burada uçağın camından dışarı bak

yapıyorsunuz. Evet, hasret göklercesine. Hasret.

Şu ana kadar dinledikleriniz, gördüklerimizdi. Şimdi sıra okuduklarımıza geldi. Eğer bu mekanların üstün körü de olsa tarihini bilirsek kutsal yolu daha iyi anlayabiliriz. Bildiğiniz üzere Adem aleyhisselam ve Havva validemiz cennettedirler. Ancak kendilerine yasak olan meyvelerden yedikleri için yeryüzüne Hazreti Adem Serendip adasına, Havva validemiz Cidde'ye indirilir. İkisi de yollara düşer. Hazreti Adem çok yalvarır, çok sıkıntı çeker. Hatta bir hadis-i şerifte Adem aleyhisselamın gözünün yaşı, zürriyetinin gözlerinin yaşıyla tartılsa, evlatlarınkinden ağır gelirdi buyrulur. Mübarek tam 300 yıl yalvarır ve utancından başını kaldıramaz. Nitekim bir aşure günü Cebel-i Rahme dediğimiz vakfeye durmanın eftal olduğu dağ üstüne çıkar, boynunu büker. Bu kez diğerlerinden farklı olarak, ''Ya Rabbi'' der, ''Oğlum Muhammed hürmeti için bu babaya merhamet eyle.'' Ve duası kabul olur. Havva validemizle Arafat Ovası'nda buluşurlar. İkisi de çok ferahlar. Meleklerin rehberliğinde ilerler, Müzdelife ve Mina üzerinden Mekke'nin kurulduğu vadiye gelirler. Tam Beyt-i Mamur'un altına gelince durdurulurlar. Melekler muazzam bir çukur kasar, 30 güçlü yiğidin kaldıramayacağı taşlarla bir temel yaparlar. Allah-u Teala bu temelin üzerine cennet mücevherlerinden yapılma bir beyt indirir ki, biri garba bakan iki kapısı vardır. Beytullah'ın içinde nurdan kandiller yanar. Bu kandillerin çanakları cennet altınıdır ve etrafında yıldız gibi parlayan ak yakutlar vardır. İşte Hacerül Esved bu yakutlardan biridir efendim. Hasılı yaşlı dünyamızın ilk binası Kabe-i Muazzama'dır. Allah-u Teala, ey Adem, sen sağ oldukça Beytullah'ı tamir et. Senden sonra gelen peygamberler de onu tamir edecekler. Son peygambere kadar bu böyle sürüp gidecek buyurur. Ve öyle de olur. Adem aleyhisselam ilk tavafını yaptıktan sonra melekler, haccın mübarek olsun derler. Biliyor musunuz, biz 2000 yıldır bu beyti tavaf ediyoruz. Adem aleyhisselam yine Serendip'e döner, ancak tam 40 kez yürüyerek Mekke'ye gelir ve hac eder. Aradan uzun yıllar geçer efendim, insanlar çok bozulurlar. Mucizelere bile güler, Allah'a şirk koşarlar. Hacerül Esved taş olmasına taştır ama mahcubiyetinden kararır. Hele Nuh aleyhisselam devrinde müşriklerin muhalefetleri haddi aşar. Taştan topraktan putlar yapar, çırılçıplak tapınırlar. Kadınlar ziynetlere bürünür ve salınarak yürürler. Zina alır başını gider. Zalim ve merhametsiz, mağrur ve kibirlidirler. O yüce nebiyi dinlemek şöyle dursun, alay bile ederler. İnananları döverler, söverler, zulmederler. Nitekim gazab-ı ilahiye duçar olurlar. Yeryüzü müthiş bir tufan yaşar. Kabe-i Muazzama göklere kaldırılır. İşte o günden tek yadigar kalır, Hacerül Esved. Ama Kabe-i Şerif'in temelleri kaybolmaz. Sonra gelen peygamberler daima izini bularak Beytullah'ı yeniden inşa ederler. İşte Kabe'nin unutulduğu yıllardan birinde İbrahim aleyhisselam, Hacer validemizi ve oğlu İsmail'i alır, söz konusu vadiye getirir. Sizi burada bırakmakla

emrolundum der ve döner. Hacer Hatun, misli zor görülen bir tevekkülle bu ilahi emre boyun eğer. Olsun der, Rabbim bize yeter. Evet değerli dostlar, yanlarında bir kırba su ve bir zembil hurmaları vardır ama bunun dayanacağı süre bellidir. Üstelik Şirin İsmail henüz bebektir. Hacer validemiz hayata dair bir emare bulabilmek ümidiyle önce Safa tepesine çıkar. Ufukları tarar, ancak ard arda dizili katran renkli tepelerden başka bir şey göremez. Bırakın gölgesine sığınacak bir ağaç, kuru ot bile yoktur. Sonra karşı tepeye gider. Merve'nin zirvelerinde ıslık ıslık uğulduyan rüzgarı dinler. Ne bir kervan izi bulur, ne ıslak bir çukur. Kayaları buharlandıran sarı sıcak, zor günlerin habercisi gibidir. Ama ümidini yitirmez. Onu oraya yollayan, rızkını da verir elbet. Öyle ya, yerleri ve gökleri yaratan, her şeyden haberli ve her şeye kadirdir. İçini inceden bir sevinç bürür, yüreğinde neşe büyür. O Celle Celalü elbette Rezzak, mutlaka Kerim'dir. Ancak Hacer validemiz dönüşünde oğlunu bulamaz. Halbuki bıraktığı yeri iyi bilir. Büyük bir telaşla tekrar Safa tepesine koşar ve aynı hızla Merve'ye döner. Nefes nefese varılan mensiller ve yürek çatlatan yedi zor koşu. İşte Safa ile Merve tepeleri arasında say yapan müminler o günü hatırlarlar. Hacer validemiz yedinci seferinde Merve tarafından tatlı bir ses işitir. Karşısında ay simalı biri belirir. Müthiş azametini ılık tebessümüyle perdeleyen esrarengiz misafir Cebrail aleyhisselamın ta kendisidir. Hacer validemiz henüz hadisenin şaşkınlığını yaşarken oğlunu fark eder. Şirin bebeğin ayakları dibinde berrak bir suyun kaynadığını görür ve biriktirmek ister. Bir yandan suyu perdelemeye çalışır, bir yandan kabını toprağa yapıştırır. Tarifsiz bir telaşla zem zem der, yani dur der. Hatta haykırır, zem zem. Cebrail aleyhisselam tebessüm eder efendim. Bırak aksın der. Bu su daima akar ve asla tükenmez. Muhterem dinleyiciler, aradan geçen binlerce yıl onu haklı çıkarır. Zemzem sadece susuzları kandırmaz, açları da doyurur, dertlere derman olur. Bu su bir süre sonra göçebe kavimlerin dikkatini çeker. Nitekim Cürhümiler Hacer validemizden izin alır, Kubeys Dağı eteklerine yerleşirler ve keremli vadi şehir olur. Adına Mekke denir.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İbrahim aleyhisselam yıllar sonra Mekke'ye gelir. Hacer validemizle buluşur. Hazreti İsmail büyümüş, çok terbiyeli ve şirin bir çocuk olmuştur. İbrahim aleyhisselam Kabe'nin temellerini bulur ve Beytullah'ı tekrar bina eder. İşte makamı İbrahim, söz konusu inşaat esnasında İbrahim aleyhisselamın bastığı bir taştır ki üzerinde mübarek ayaklarının izi vardır. Hazreti İbrahim Kabe-i Şerif'in güneydoğu köşesine değişik bir taş koymak ister. Ta ki tavafta müminlere işaret olsun. İsmail aleyhisselam bir tane getirir ama mübarek beğenmez. Oğlu daha güzelini getirir ama babasının yine sinmez içine. Tam bu esnada Ebu Kubeys dağı dile gelir. Cebrail aleyhisselam tufanda bana bir taş bıraktı der. Gelin onu alın. İşte bu taş Hacerül Esved'dir ve köşesine yerleştirilir. Hazreti İbrahim üç büyük imtihandan geçer muhterem dinleyiciler. Birincisinde Nemrut tarafından mancınıklara bağlanır

ve dağlar gibi alevlerin içine atılır. Ama onun tevekkülü sarsılmaz. Hatta yardım ister misin diye soran Cebrail aleyhisselama, Rabbim görüyor ya diyecek kadar. Yine bir ara İbrahim aleyhisselama Filistin'e kıraç bir araziye yerleşmesi emrolunur ama onun burada nasıl yaşanır gibilerinden endişesi olmaz. Ama Allah-u Teala kazdığı kuyuya çok tatlı bir su ihsan eder. Gün gelir yarım milyonu sığır olmak üzere vadiler dolusu hayvan olur. İşte büyüklerimiz bu yüzden Allah-u Teala Halil İbrahim bereketi versin derler ya. Ama İbrahim aleyhisselam bütün bu malları kaybettiği günde aynı şevkle ibadet eder. Hasılı canıyla ve malıyla olunduğu imtihanı geçer. Sıra gelir en zoruna, evladıyla. Mekke'ye geldiği günlerden birinde rahmani bir rüya görür. Ona, "Şüphesiz ki Allah-u Teala sana oğlunu kurban etmeni emrediyor." denilir. Bir baba için bundan ağır imtihan olamaz muhterem dinleyiciler. Ama mübarek zerre kadar tereddüt etmez. Zira onun şefkati Rabbimizin şefkatinin yanında damla olamaz deryayla kıyaslanınca. O gün Hacer validemize İsmail'i güzelce yıka pakla, gözlerine sürme çek, kıymetli elbiseler giydir ve güzel kokular sür der. Onu bir dostuma götüreceğim. Sonra İsmail'e döner. Yanına ip ve bıçak al der. Allah rızası için kurban keselim. Ve Arafat'a doğru yürürler değerli dostlar. Onlar ayrılır ayrılmaz şeytan Hacer validemizi bulur ve sahte bir telaşla İbrahim oğlunu nereye götürdü biliyor musun der. Bir dostunu ziyarete. Sen öyle san, yemin ederim ki onu boğazlayacak. Hiç sanmam, İsmail'i çok sever. İşte asıl onun için boğazlayacak ya, Allah'a kurban yapacak. Eğer böyle bir emir aldıysa, ona uymaktan güzel ne olabilir ki? İblis bu saliha kadına tesir edemeyeceğini anlar, hemen peşlerinden koşar. Onları Mina civarında yakalar. Küçük İsmail'e yaklaşır. Hain hain gülerek, biliyor musun der, baban seni boğazlamaya götürüyor. Niye boğazlayacakmış? Allah'ın öyle emrettiğini sanıyor. Eğer Allah-u Teala kurban edilmem için beni seçmişse ne güzel. Desene Rabbime kavuşuyorum. Şeytan, ama yaşamak daha güzel değil mi? Diye sırıtır. Haydi kaç, gel bana. İsmail aleyhisselam önce sözle kovar onu, sonra taşla. Şeytan ardından İbrahim aleyhisselama musallat olur. Rüyanda gördüğün şeytan olmalı der. Sakın seni aldatmasın. İbrahim aleyhisselam hatasız olduğundan emindir. Zira aksi varit olsa Cebrail aleyhisselam ikaz eder. Hoş bu kılıksız ihtiyarın iblis olduğunu anlar ve Cemretül Ula'da çakıl büyüklüğünde 7 küçük taş atarak kovar. Ama o ne hain şeytandır, kolay pes eder mi? Baba yüreğinin nasıl rakik olduğunu bilir ve üsteler. Hazreti İbrahim onu 7 küçük taş daha atarak kovalar ki burası Cemretül Vusta'dır. İblis yenilmeye doymaz. Bir bahaneyle yine görünür ve sesine en acıklı tonları oturtarak yolundan çevirmeye çalışır. İbrahim aleyhisselam 7 minik çakıl daha atarak onu def eder ki burası Cemretül Kübra'dır. İşte bayram günleri cemrelere atılan taşlar size İbrahim aleyhisselamı hatırlatmalıdır. İbrahim aleyhisselam Mina'ya yaklaşınca oğluna döner, rüyasını anlatır. İsmail aleyhisselam tarifsiz bir sevinç içindedir. Ne olur baba der. Sana emredileni yap. Beni Allah'ın cennetine ve cemaline kavuştur.

bağlaması için ellerini uzatır. Hatta baba eteğini topla der. Kanım üstüne sıçramasın. Ve babası gözlerine bakıp tereddüt etmesin diye mendiliyle yüzünü örter. Sonrasını biliyorsunuz işte. İbrahim aleyhisselam kıyamette buluşmak üzere deyip bıçağı vurur. Ama bıçağı kesmez olur. Allah Teala oğlunu İbrahim aleyhisselama bağışlar ve kesmesi için ona bir koç gönderir.

Hicaz, yöresinin en kurak köşesi. Soluklara yapışan bulut bulut toz ve helva gibi kavruk toprak. Sonra şehri kıvrım kıvrım saran taşı karadağlar. O devir Mekke'sinden bahsediyoruz. Tarım yapılamayan, hayvan bakılamayan bir beldeden. Evet, burası çoraktır, kuraktır ama civar kabileler eşiğinden ayrılamazlar. Kervanlar gelir gider, denkler iner, yükler biner. Uzak ülkelerin alımlı malları kapışılırcasına satılır ve anında nakde döner. Bu yeni yeni kervanlar ve yeni yeni dinarlar demektir. Kureyşler ne Necidler gibi deve güder ne de Taifler gibi eker biçerler. Öyle ya, kesesinde parası olan ürünü ayağına getirir. Peki Mekke'yi diğerlerinden farklı kılan nedir? Kâbe ve çevresindeki putlar. Kureyşler bunlara inanırlar mı bilmiyoruz ama pazarlamasını iyi yaparlar. Mekke-i Mükerreme'den tam 70 peygamber geçer. Ancak cahiliye devrinde hepsi unutulur ve bir zulüm düzenidir sürer. Belde halkının ekserisi ticaretle uğraşır ve iyi kazanırlar. Derken putların sayısı insanları geçer. Faiz ve tefecilik alır başına gider. Hassas terazilerle miskal miskal gümüş tartan fal taşı gözlü tacirler, zenginlere metiye düzen eyyamcı şairler türer. Zinanın, büyünün, kumarın delisi bir cemiyet. Zazendeler, rakkaseler ve fıçılar dolusu şarap. Müstehzi, zalim, bazen cömert, bazen hilekar bir millet. Kız çocuklarını diri diri gömdürecek kadar kuduran kibir. At ve kılıçtan açılınca parlayan cengaverlikleri ve dedelerinin bitmeyen kahramanlık hikayeleri. O günlerde Mekke Darun Netve'den yönetilir. Emir yönetime hakim gibi görünse de eşrafa tabidir. Zahirde senato rolü oynayan bu ev asiller kulübü gibidir. Kureyşler putlara ne kadar inanırlar bilinmez ama satmasını iyi bilirler. Civar kabileler akın akın Mekke'ye gelir, kurbanlar keserler. Üstelik ellerindekileri, avucundakileri harcayarak dönerler. Muhterem dinleyiciler, o yıllarda sadece Mekke değil, yeryüzü bunalım içindedir. Ehramların gölgesindeki Mısır, firavunların tesirinde değildir belki ama tevhid inancından da haberi yoktur. Eflatun'un beyin sancıları İskenderiye'yi çığırından çıkarır. Ufuklara boş boş bakan mermer gözlü heykellerin koltuk altına sığınan Roma'da en adisinden bir sefahat sürer. İran'ın ateşe tapıcıları efsanelerle oyalanırken Hintliler Nirvana isimli bir yokluk idealinin peşinden koşarlar. Setlerin ardındaki Çin esrarlı bir

uykunun kollarındadır. Türklerin zinde gücü yönünü bulamamıştır daha. Hristiyanlar putperestliğe doğru yürürken, Museviler kendilerinden çıkacak bir peygamberi beklemektedir. Ve o doğar. Onun bizi inandırdığı ve onu bize inandıran Allah Celle Celaluhu'nun, sen olmasaydın alemleri yaratmazdın dediği o, sallallahu aleyhi ve sellem doğar. Yeri gelmişken söyleyelim, Resulullah Efendimiz'in nesep hattı Hazreti İsmail ile İbrahim aleyhisselama, Hazreti Şiit ile Adem aleyhisselama ulaşır. Bu kutlu halkaya cehalet kirleri asla bulaşmaz. Efendimiz'in dede ve ninelerinin hepsi tevhid inancına bağlı mümtaz kimselerdir. Müjdeler, müjdeleri izler. Nur Dağı'nın zirvesindeki mağara gark olur nura ve Resul-i Ekrem İslam'ı tebliğ ile vazifelendirilir.

Batı Han, Akik ve Müzeynib vadilerinde yer alır ki, suları tatlı, iklimi mülayimdir. Zaman zaman Cürhumilerle Yahudiler arasında el değiştiren şehre, o günlerde Evs ve Hazreç kabileleri hakimdir. Ancak ikisi arasında korkunç bir rekabet vardır ve adı konmadık bir mücadele sürer gider. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kente girişiyle husumetler biter, düşmanlıklar sona erer. Evslilerle Hazreçliler Mescid-i Nebi inşasında birlikte çalışır, omuz omuza saf tutarlar. Server-i Kainat, Mescid-i Nebi'nin temeline ilk taşı mübarek elleriyle koyar ve buyururlar ki, Ebu Bekir taşını benim taşımın yanına koysun. Ömer taşını Ebu Bekir'in taşının yanına koysun. Osman taşını Ömer'in taşının yanına koysun. Ali taşını Osman'ın taşının yanına koysun. Sıradaki hikmeti fark etmiş olmalısınız. Mescidin inşası esnasında genç sahabiler, kendini yıpratırcasına çalışan Efendimiz'e yardım etmek isterler. Hatta bir ara sırtlarındaki kayayı almaya yeltenirler. Alemlerin Efendisi, sevap kazanmaya en az onlar kadar muhtaç olduğunu söyleyerek işine devam eder. O günlerde Mescid-i Nebi, 4 kerpiç duvarla çevrilidir. Bir mihrabı ve 3 kapısı vardır. Mescidin yanı başına Efendimiz ve ailesi için 2 odacık yapılır ki, tavanı kıl dokumayla örtülüdür. Yerde hurma liflerinden basit bir döşek vardır. Mescidin kuzey duvarına bir sundurma bağlanır. Burada ehli suffa kalır. Bu hak aşıkları gündüz işinde gücündedirler. Ancak geceleri Efendimiz'den ilim öğrenirler. İşte İslam tarihinin ilk medresesi burasıdır. Sonra gelen binlercesi ehli suffanın feyzinden kırıntılara taliptirler. Resul-i Ekrem başlangıçta Hannane adlı bir hurma kütüğüne dayanarak hutbe okurlar. Sonra 3 basamaklı bir minber yaptırırlar. İşte minbere çıktıkları ilk cuma, Hannane içli içli ağlamaya başlar. Hıçkırıklarından mescit sarsılır. Efendimiz söz konusu kütüğü şefkatle okşarlar. Hannane içini çekerek susar. Değerli dostlar, Efendimiz Medine'yi çok severler. Hatta sizden birinin Medine-i Münevvere'de vefat etmeye gücü yetiyorsa, orada vefat etsin derler. Çünkü ben Medine-i Münevvere'de vefat edenlere şefaat ederim. Biliyor musunuz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başı üzerinde daima bir bulut dolaşır, ona gölge eder. Server-i Kainat, mescide girdiklerinde hep aynı köşede bekler, çıktıklarında vazifesine döner. Müminler bulutun beklediği noktaya bir mescid inşa eder, adına Gamame Mescidi derler. Mescid-i Nebi'nin hemen batı köşesindedir. Muhterem dinleyiciler, söz Mescid-i Nebi'den açılmışken Nabi'den bahsetmeliyim size. Hicri 1100 yılları filandır. Şairimiz Surre alayıyla hacca gönderilir. Konvoyda devlet ricali ekseriyettedir. Medine-i Münevvere'ye yaklaştıkları sırada bir paşanın ayağını şehre doğru uzatıp uyuduğunu görür. Nabi dayanamaz, sakın terki edepten, kuy-i mahbubu hüdadır bu, nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Mısralarıyla başlayan içli bir şiir okur. Muhatabı paşadır ya, bu ikaza bozulur. Hatta hafif tehditvari bir üslupla o mısraları unutmasına söyler. Hoş, beyitler o anda gelivermiştir diline ve yazılı bir metin de yoktur elinde. Kervan sabaha karşı Medine'ye varır. Gariptir ama müezzinler avaz avaz

Nabi'nin naatını haykırırlar. Paşa içlerinden birini minareden indirip sorar. Neler oluyor böyle? Hoca açık açık anlatır. Rüyamda Efendimiz'i gördüm. Bana bu mısraları belletti ve esandan önce okumamı emretti. Ümmetimden Nabi adlı bir aşığım geliyor buyurdular. Onu

Nabi, ümmetimden, ümmetimden buyurdular öyle mi? Der ve kendinden geçer. Öyle ya, Efendimiz'e ümmet olmaktan büyük rütbe düşünülemez. Ona ümmet olabilmek dileğiyle. Hoşçakalınız.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Zilhicce'nin ilk haftası Kabe-i Şerif'te hummalı bir çalışma dikkat çeker. Aylar evvelden hazırlanan örtüler nurlu binaya giydirilir. Eski örtüler parçalara ayrılır, hatırlı ziyaretçilere dağıtılır. Öyle ya, müminler o kutlu kumaşın tek teline sahip olabilmek için neler vermezler. Arefe gününe kadar Kabe açılır, temizlenir, gül suyuyla yıkanır. Nitekim kral ve misafirleri Beytullah'ı ziyaret ederler ki bu açılış merasimi demektir. Bakın, keremli Mekke'de bulunduğunuz süre içinde namazlarınızı mümkün mertebe Mescid-i Haram'da kılmalı. Vakitlerinizi Kabe yakınlarında geçirmeye çalışmalısınız. Öylesine büyük nimetler içindesinizdir ki tek saniyeniz bile servettir. Bu mükerrem beldede Hazreti Hatice validemizin defnedildiği kabristanı, Cennetül Mualla'yı ve onun yanı başındaki camiyi, cin mescidini ziyaret etmeyi unutmayın. Bunlar Efendimizle hatıraları olan yerlerdir. Ve gelir dayanır büyük gün. Arefe günü bir gece evvelinden heyecanını hissettirir. Zaten hadis-i şerifte buyurulduğu gibi hac, Arafat demektir. Türk hacı adayları saatler evvelinden, terviye gününden hazırlanır, otellerinin önünde bekleşirler. Sırası gelen kafile konvoy olur gider. Kalanları

tatlı bir heyecan sarar. İşte en koyu muhabbetler orada dem tutar. Nihayet sıra size gelir. Megafonlardan çağrı yapıldığında otobüslere yerleşirsiniz. Bundan sonra hep termiye söylenir. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk sadaları yeri göğü inletir. O gece Arafat'a giden yollarda yüz binleri görürsünüz muhterem dinleyiciler. Müminler fevç fevç koşar, mahşer meydanını andıran ovayı doldururlar. Hacılarımız kafilelerine ayrılan alanlara yerleşirler. Buralarda çadırlar kurulmuş, kilimler yayılmıştır. İlk defa bir çöl gecesiyle tanışırsınız. Gölgesi mor dağlar, eflatuna çalan bir gökyüzü, mücevherleri kıskandıran yıldızlar ve kızıl haleli şirin ay. Efendimiz buralardan göğü seyretmiş midir acaba? Yine böyle bir gecede aya bakmış mıdır? Hacı adaylarımız bu feyiz yüklü geceyi dolu dolu yaşamak ister. Vakti yudum yudum içerler. Zamanını zikirle değerlendirenler, namaz kılanlar, Kur'an okuyanlar. Ne hikmettir bilinmez, bu iklimde geceler kararmaz. Çok çok lacivert olur o kadar. Ama harfler rahatlıkla seçilir. İşte şairleri yazdırıp ozanları söyleten çöl geceleri böyle bir şeydir. Ancak yarın zor geçecektir. Yatmanız ve dinlenmeniz gerekir. Nitekim toprağın ısıttığı hasırlara uzanır, yorgun bedeninizi uykunun müşfik kollarına bırakırsınız. Çok değil, birkaç saattalar sabah namazına kalkarsınız. Ancak kendinizi pehlivan gibi hissedersiniz. Sebep, temiz hava mıdır, yoksa sırtınızı okşayan sıcak kumlar mı bilemem. Belki de peygamberleri konuk eden muhterem zemin. Kim bilir? Güneş hızla yükseliyor. Gün böylesine uzun, güneş böylesine yakın mıdır yere? Çadırların altına çekilirsiniz. Şimdi eller tesbihte, diller zikirdedir. Burada milletvekiliyle amele, bakanla talebe eşdeğerdir. Arefe günü öğlenle ikindi cem edilerek kılınır. Namazı elbette Mescid-i Nemira'da kılmak, vakfeye ise Cebel-i Rahme'de durmak eftaldır. Ama 3 milyonu aşan insandan pek azı o noktalara ulaşabilir. Doğrusu şu ki, Diyanet Vakfı ve firmalarımızın Arafat organizasyonları başarılıdır. Çadırsa çadır, kilimse kilim, su ve buz istemediğiniz kadar. Bir tarafta dizi dizi helalar, bir tarafta sıra sıra musluklar. Sağlık ocağı, ambulans ve sizler için hazırlanmış doyurucu bir kumanya. Bembeyaz ihramlarıyla ortalıkta dolaşan pembe yanaklı çocuklar hacılarımızı hislendirir. Yaşlılar bebekleri gülen gözlerle onlara bakıp mırıldanırlar. Elbette ağız okumasını bilemezsiniz ama ne söylediklerini tahmin güç değildir. İlk cümle maşallah, ikincisi ne mutlu. Muhterem dinleyiciler, Arafat kendilerini ifade etme çabasında olanlar için kaçınılmaz bir fırsattır. Nitekim İranlılar sloganlarıyla propaganda yaptıklarını sanırlar. Boşnaklar bizim yapmadığımızı yapar, Osmanlı bayrağı açarlar. Çeçenler küçük gruplarına rağmen zinde görünürler. Kadını, erkeği eğitim almış gibidirler. Bir ağızdan telbiye söyler, coşkularıyla herkesi imrendirirler. Türkler kendilerine yakışan olgunluktadırlar. Dizüstü çöküp gözlerini yumarlar. Zira şimdi gönül gözüyle bakma zamanıdır. Hani Yunus gibi. Neyse, diyelim ki vakfiye durdunuz. Akşama doğru Arafat meydanından hareket başlar. Güneşin batmasıyla otobüsler kapılara dayanır. Tahsisli yollardan Müzdelife'ye varırlar. Akşam

Ama yastığınızı cem eder, imsak vakti Müzdelife vakfesine durursunuz. Şeytana atmak için 70 adet nohut büyüklüğünde taş toplarsınız. Mina'ya ancak sabaha karşı ulaşır ve taşlarsınız. Bakın, şeytan taşlamanın da bir edebi vardır. Dualarını okuyup baş ve işaret parmağınızla tuttuğunuz taşları atmalısınız. Belki nefsinizi de taşlamalısınız. Efendim, benim günahım çok diye yumruk büyüklüğünde kayalara sarılmayacaksınız öyle. Burada bazen ölçüyü kaçıranlarımız oluyor. Bir tanesi, bu melun benimle çok uğraşıyor deyip terliğini fırlatıyor. Bir diğeri taşlarla birlikte hakaretler, küfürler yağdırıyor. Şemsiyeyle vuranı mı ararsınız, tükrüğe boğanı mı? Amcamın biri, ha burada şimdi 14 olacaktı ki saydıraydım şuna diyor. Aman dikkat, hiç değilse taşlarken gelmeyelim onun oyununa, değil mi? Diyelim ki taşınızı attınız. Kurbanınızı kesip ya da kestirip tıraş da olduysanız ihramdan çıkabilirsiniz. Şimdi tek vazifeniz kalıyor, ziyaret tavafı. Tavaf ve sayın nasıl yapılacağını anlatmıştık. İşte bütün hac ibadeti bundan ibarettir ve korkulduğu kadar zor değildir. Efendim, yıllar ama uzun yıllar evvel Bağdatlı hacı adayları Dicle kenarında buluşurlar. Ortalık ana baba günüdür. Ağlayanlar, gülenler, el öpenler, el öptürenler, halleşenler, helalleşenler. Nitekim vedalaşır, yola koyulurlar. Kervanda zengin bir tüccar vardır ki maiyeti ordu gibidir. Rahman devesinin üzerindeki muhteşem mahfiline kurulur, postlar yastıklar arasına oturur. Peşinde aşçılar, seyisler, yamaklar. Elinin altında kütür kütür meyveler, çıtır çıtır yemişler, serin sular. Her molada çadırını kurarlar. Uyurken başını bekler, yelpaze sallarlar. Kaç konak giderler bilinmez ama molanın birinde saf görünüşlü bir garip dikkatini çeker. Tüccar sesine abartılı bir ton oturtarak "Oo" der, "sen de mi?" Muhatabı kısık, kırık bir sesle "Niyetlendik bir kere" der. "Yüce Mevlam nasip ederse." Yola çıktığına göre kemerini altınlarla doldurmuşsundur herhalde. "Allah ne güzel vekildir. O herkesin rızkını verir" der garip. "Amenna, ama parasız da olmaz ki." Olduğu kadar. Yol uzun ve meşakkatlidir. Zengin sıkıldıkça garibe sataşır. Onu makaraya sarar. Adamları kurulmuş zemberek gibidir. Her şeye gülmeye hazırdırlar. Kahkahadan kırılır, eğlendiklerini sanırlar. Belki mahzun bile olmaz. Kasıklarını tuta tuta gülenleri melül melül seyreder. Hatta içinden "Allah iyiliğinizi versin" der. Hep böyle neşeli kalın emi. Her ne kadar muhterem dinleyiciler ömür biter yol bitmez deseler de yol biter, Mekke'ye gelirler. Filan zaman filanca yerde buluşmak üzere der, ayrılırlar. Artık herkes başının çaresine bakar. Üçer beşer dağılıp kalabalığa karışırlar. Aradan haftalar geçer. Belirlenen yer ve günde buluşurlar. Şimdi Münevver Medine'yi ziyaret etmeli, sonra Bağdat'a dönmelidirler. Zengin tüccar yorgun ve bitkindir ama saf garibi görünce neşelenir. Alaylı bir tonla laf atar. "Nasıl, vazifelerini yaptın mı bari?" "Yapmaya çalıştık işte" der. "Artık hacı oldun desene." "Eğer Allah kabul ederse." "İyi ama senin beratın nerede?" "Ne beratı?" "Bilmiyor musun, Beyt-i Şerif'i ziyaret edenlere cehennemden azat olduğuna dair vesika verdiler." Yanındakilere de bir göz kırpar. "Desene sen fırsatı kaçırdın." Göğsünden de herhangi bir kağıt çıkararak gösterir. "Bak, benimki burada." "Ama ben bilmiyordum ki." "Bilmiyorsun ama sormuyorsun da cahil."

Peki ben ne yapacağım şimdi? Otur da derdine yan. Herkes beratını aldı. Bir tek sen beratsız kaldın. Tüccarın adamları şamata yaparlar efendim. Neyse canım üzülme derler. Nasıl olsa yolu öğrendin. Seneye yine gelirsin. Ardından yine kahkahalar patlar. Garibim yıkılır tabii. Ansızın kalkar, döner geriye. Dur gitme diyenleri duymaz bile. Hacılar çekilmiş, kutlu mescit sakinleşmiştir. Kabe'nin yanı başına çöker ve iki gözü iki çeşme ağlayarak, "Ya Rabbi," der, "biliyorum berata layık değilim ama sen her şeye kadirsin." Öylesine samimi yalvarır ve öyle içten ağlar ki muhterem dinleyiciler anlatılamaz. Bu teessürle bayılır gider. Kendine geldiğinde elinde dünyadakilere benzemeyen bir kağıt vardır. Kardan beyazdır ve ipekleri andırır. Üstelik hiç duymadığı kadar güzel kokar. Üzerinde yeşil nurdan yazılar parlar ki bakılmaya doyulmaz. Garibim sevinç içindedir. Koşa koşa kafileye yetişir. Dal kavukları tüccara kaş göz eder. "Bak seninki geliyor," derler. Tüccar mal bulmuş gibi yoluna çıkar. "Nasıl, beratını alabildin mi bari?" Önceleri kahkahadan katılır ama beratı görünce donar kalır. Nurdan harfleri heceliye heceliye okur. Bir anda beti benzi atar, rengi solar. Tam düşmek üzereyken onu yakalar, yere yatırırlar. Adamcağız çok pişmandır. "Vah bana," der. "Vah ki ne vah. Malımı, mülkümü, her şeyimi versem, şu harflerin noktasını alamam. Şimdi bu gurur beni mahvetmez mi?"

Garibim de hala saf, hala samimidir. Hatta Berat'ı ona verir. İstiyorsanız sizde kalsın der. Eğer öldüğümde kabrime koyacaksanız. Tüccar bu emaneti bağrına basar efendim. Bağdat'a vardıklarında Berat için nefis bir sanduka yaptırır ve evinin en mutena köşesini ona ayırır. Bakar bakar ağlar, o talihsiz günlerine yanar. Olacak bu ya, onun Bağdat dışında olduğu günlerden birinde garip vefat eder. Tüccar bunu ancak dönüşünde öğrenir. Hemen sandukaya koşar, kilidi elceğisiyle açar ama Berat yoktur. İşi çözmek için arkadaşının kabrine koşar. Tam toprağı eşelemeye başlamıştır ki omzuna bir el dokunur. Döner, nur yüzü bir zatla karşılaşırlar. Manevi sırlara haiz olduğu yüzünden okunan meçhul veli, "Hiç zahmet etme," buyurur. Onu Berat'ından ayırmadılar. Nasıl güzel kısa değil mi muhterem dinleyiciler? Hele bunu Ebu'l-Leys-i Semerkandi anlattı ve Eşrefoğlu Rumi'ye aktardıysa.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Çerçeve. Çerçeve.

Kıymetli seyirciler ve Semerkant Radyo dinleyenleri, Çerçeve'ye hoş geldiniz efendim. Biz burada hayata ve insana dair meseleleri bir çerçeve içerisinde almaya devam ediyoruz. Efendim bugün çerçevede bayram konuşacağız. Bayramla ilgili bir yolculuğa çıkacağız. Aslında paylaştığımız aynı duyguları, sorduğumuz aynı soruları, bayramın anlamını, manasını güzel bir konuğumuzla, kıymetli bir konuğumuzla el alacağız efendim. Kıymetli hocam Profesör Doktor Muhammed Eyüp Sallıbaş bugün bizlerle olacak. Şimdi bir kavram haritamız gelsin. Onun ardından programımıza başlayalım efendim.

0: Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu özel programımızda bizi yalnız bırakmanızı teşekkür ediyoruz.
1: Estağfurullah, hoş bulduk.
0: Evet, bir bayram programı yapalım istedik. Böyle bir başlayalım. Önce

0: Ve tebrikleri sizden alalım. Sizin üzerinizden biz de tebrik etmiş olalım hocam.
1: Teşekkür ediyorum. Bütün Semerkant Televizyonu seyircilerini ve bütün Türk İslam aliminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah-u Teala güzel, hayırlı, mutlulukla geçecek bir bayram nasip etsin cümlemize.
0: Amin. Allah razı olsun. Hocam şimdi bayram deyince birçok aslında konuştuğumuz klişeler var. Toplum içinde de sorduğumuz sorular var. Ama böyle birazcık biz de bir anlam peşine düşelim. Etimolojik olarak bir okuma yapalım sizin nezaretinizde. Öncelikle mesela kurban kelimesi, kurban kavramı. Bunun anlamı üzerine başlayalım isterseniz. Sonra peş peşe kendi bayramla ilgili sorularımıza geçelim.
1: Tabii ki. Şimdi içinde bulunduğumuz Kurban Bayramı vesilesiyle aslında kavramları konuşmuş olacağız. Kurban bizim için aslında İslami şekliyle günlük hayatımızda tam olarak manasını herkesin yaşayarak da öğrendiği bir kavram. Fakat kelimenin köküne baktığımızda nereden geliyor, biz bunu nereden aldık diye baktığımızda aslında asli kaynağından kavramı da aldık. Arapçadan aldık biz bu kavramı. Kurban yakınlık demek. Hatta tasavvufta kurbiyet diye bir kavram vardır, meşhurdur. Allah-u Teala'ya yakın olmak demektir kurbiyette. Arapçada maddi ve manevi her türlü yakınlık kurban olarak adlandırılıyor. Tabii Arapça lügat bakımından oldukça zengin bir dil. Yani yalnızca kurban kelimesiyle yetinmemiş Arapça. Kurbanı ifade eden çok fazla kelime var. Kurbanın ne zaman kesildiğinden tutun, kesilen hayvanın cinsine kadar hepsi farklı farklı kelimelerle anlatılmaya çalışılmış. Mesela udhiyye var, nesike var, nüsuk var. Hatta hacca umreye gidenlerin çok bildiği bir uygulamanın adıdır nüsuk. Nüsuk var, hedi var, bedene var, dem var. Yani bunların hepsi kurban anlamında kullanılan kelimeler. Tabii bizim için kurban aslında dinen de şu demek. Yani belirli bir vakitte belirli cinsten hayvanların kesilmesi anlamına geliyor. Nitekim kurbanı bir ibadet olarak üzerimize vacip olan Hanefilerde ibadet olarak anladığımızda tam olarak düşünmemiz gereken manası bu. Hı hı. Yine kesilen hayvana da biz kurban diyoruz aslında.
0: Evet.
1: Tabii kurban ilahi bir emir olduğu için Allah-u Teala Hazreti Adem'den Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar kurbanı bütün peygamberler zamanında bir şekilde var etmiş. Burada ilk biliyorsunuz Hazreti Adem kendi evlatlarına Habil ve Kabil'e kurban etme görevi verdiğinde Habil kendi sahibi olduğu işte hayvanlardan en güzelini seçip getiriyor. Kabil de şeyi getiriyor, bir tutam ekin arpa getiriyor gibi ta oradan başlar. Sonrasında ibadet şeklini alma Hazreti İbrahim peygamberle yine devam eder ve Resulullah Efendimiz zamanında da İslam şeriatıyla aslında bugüne kadar gelir. Yani bütün ilahi dinlerde var. Hatta Allah-u Teala tabi Hazreti Adem'le insanlığı yeryüzünde var ettiğinden dolayı insanın bütün ameliyesine işlemiş de bir ibadet. O yüzden ilahi olmayan dinlere de bir şekilde aslında girdiğini görürüz. Yani uzak doğu dinlerinden Afrika'daki kabilelerdeki uygulamalara kadar kurbanı biz her yerde çeşitli mahiyetlerde görüyoruz. Tabii kimisinde bir hayvanı adamak şeklinde oluyor. Kimisini bir kıyafeti, bir eşyayı, sevilen bir diyelim ki nesneyi adamak şeklinde görüyoruz kurbanı.
0: Bir de mesela Doğu, Güneydoğu kültüründe daha çok böyle hitap şeklinde özellikle bir büyüye de kurban diye hitap ediliyor. Tabii. Bunun bir yöresel anlamı var mı? Nasıl anlamak lazım bu hitabı?
1: Aslında bu tasavvufi de bir yönü var kurbanın. Yani bu yakınlık ifadesi o kadar tasavvuf ehlinin içine aslında sirayet etmiş ki bu kurban her türlü dile de yansımış. Evet. Birbirine hitap ederken kurban demek aslında o Allah-u Teala için insanın kendini, canını, malını, bedenini kurban etmesi, adaması, uğurda her şeyini vermesi manası. İşte bu bir sufinin diğer sufiye yakınlığını ifade etmeye de yine dönüşmüş. Biz aslında günlük dilimizde tabii Türk milletinin öyle bir

0: özelliği de var. Çünkü İslam'ı tasavvufla öğrenip tasavvufla yaşamış bir millet.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu bugün için tasavvufu bir yol olarak tercih etmeyenlerin de dilinde var. Değil mi? Bir Doğru. çocuğu sevdiğinde işte hemen kurban olurum çok diyor. Seni verene bir, kurban olurum.
1: He, çok sevdim ve bir kurban olmak diyor. İstiyoruz evet. hocam. O sevginin en üst ifadesi. Kurban tabii olurum ki. Diye. Oradaki mana bu bildiğimiz anlamda bu kurbanla ilgili değil mi? Yani
0: evet.
1: bu buraya atıfla söyleniyor.
0: Tabii ki, tabii ki. Buradan kaynaklanıyor.
1: Şimdi arkasındaki şey de hikaye de temelde belki Habil Kabil'e çok gitmiyor ama Kur'an-ı Kerim'de de kurban ibadeti Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a işaretle anlatıldığı için
0: evet.
1: Sanki orada İsmail Aleyhisselam'a dönük bir selam gibi de bir durumu var değil mi? Bu kurban olurumların, seni yaradana kurban olurumların böyle bir yönü var galiba.
0: Tabii ki yani oradaki ibadet şekli Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın o peş peşe rüyasında görüp Allah-u Teala'ya verdiği sözü yerine getirmek için Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı yatırıp o sözü yerine getirme esnasında biliyorsunuz. Yani bunu hocalarımız daha güzel anlatır. Allah-u Teala'nın gökten indirdiği kurbanla başlar ibadet şekli. Ve hatta şöyle bir şey de tasavvufi eserlerde geçer. Orada Hazreti İbrahim'e gökten indirilen koçun da o ilk başta ifade ettiğimiz Habil'in aslında adadığı koç olduğu da söylenir, geçer. Tabii bunun hakikati elbette hocalarımız tarafından bilinir ama böyle bir mesele de anlatılır. Ama ibadet şekli İbrahim Aleyhisselam zamanından gelir. Ta oraya bir atıf vardır günlük dilimizde de.
1: Böyle bizim aslında kurban olmak tasavvufi anlamı olduğu kadar edebiyatta da aslında ilişkili tarafları var. Yani orada da hep bir böyle bir kurban olmak, sevgili yoluna kurban olmak, kendini kurban etmek kelime olarak geçtiği gibi o manaya gelebilecek atıflar da var. Yani böyle sevdim mi böyle bir evet. kurban olmalık.
0: Bir canını veresi geliyor evet, insanı. Yani.
1: Geliyor sanki. Hocam bayram içinde aynı şekilde bir okuma yapacak olsak etimolojik açıdan bayramın anlamlarına da bir baksak sizinle.
0: Tabii. Şimdi bayram aslında biz Türkçe'de ilk metinlerde Divan-ı Lügati Türk'te görürüz. Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı o muhteşem eserde görürüz. Kaşgarlı kelimenin Farsçadan geldiği düşüncesindedir. Çünkü Farsçada bezm ve ram kelimeleri var. Bunun birleşik hali olduğu düşünülür. Bezm bildiğimiz aslında bezme eles deriz. Aslında meclis demek. Bezm. Bu nasıl bir meclis? Bezm yiyip içilen, konuşulup eğlenilen bir meclisi anlatır. Ram da hoş ve sevinçli olma halidir. İkisi birleşince öyle bir meclis. Yani hoş, sevinçli, gülünen, eğlenilen bir meclisi anlatır. Tabii Türkçe'de geçişi de bezram, bedram, beyram olarak Divan-ı Lügati Türk'te geçer. Biz yine Mukaddimetül Edeb'de Zemahşeri'nin eserinde bayram şekliyle de görürüz. Ama bugünkü incelemelerde bayramın acaba Farsçadan mı geçtiği yoksa çok eski metinlerde de olduğu için Türkçe'de de var mıydı konusu hep gündemdedir. Yani nihayetinde nereden geldiği çok önemli olmaksızın aslında bayram etme halinin Türklerde de yani hem İslami dönemde bugünkü haliyle elbette kutlanır. Hatta bazı alimlerimiz Türklerde İslam öncesi bayram yoktu da denir. Bugünkü anlamda böyle bir kutsiyetle kutlanan bir bayramı biz İslami dönemde yaşıyoruz, görüyoruz. Ama İslam öncesinde de mutlaka çeşitli günler var. Yani böyle eğlenme günleri, çeşitli törensel devamlılığı olan ve yılın hep belirli zamanlarına hasredilmiş günler var. Bütün medeniyetlerde, bütün kavimlerde benzer durum var. Ama biz bu İslami şekliyle bayramı zaten İslam'la beraber Allah-u Teala'nın ümmete hediyesi iki tane bayramla bunu görüyoruz ki İslam öncesinde Araplar da bayram kutluyorlardı. Yani hac mesela Arapların en büyük bayramıydı. Ki hac aynı zamanda Kabe'de Arapların, çevredeki bütün Arapların gelip dönmesini de anlatan bir bayram şekliydi. Ki tavaf oradan geliyor zaten. Yine Hazreti İbrahim'in yaptığı o kutsal mabette bütün Araplar belirli zamanlarda Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'dan sonra bozulmuş olsa da bu ibadet.

0: Hazreti bayramlaştırarak da kutlamışlar. Tabi Resul Efendimiz hicret ettiğinde Medine'de, Medinelilerin de kutladığı bayramlar vardı. Ama Medineliler daha ziyade bu İranlı Mecusilerden aldıkları iki tane bayramı kutlarlardı. Yani onlar bugünkü Nevruz denen bayramı, baharın başlangıcı ve sonbaharın başlangıcını. İki baharın başlangıcı için kutladıkları bir Mecusilerin bayramı vardı. Medineliler de onu kutlarlardı. Ama bir taraftan Yahudilerin sürekli kutladıkları bayrama da şahit olurlardı. Ki baktığımızda yine Yahudilerin pek çok bayramı vardır. Ama bu bayramlar ilginçtir. Hep böyle bir daha önce başlarından geçen olumsuz hadiseleri zihinde canlı tutmak ve kin ve intikam duygusunu da böyle canlı kalması için Yahudi milletinde kutlanmış bayramlar. Şimdi dönüp Hristiyanlara baktığımızda onların da bayramları var. Ama Roma ile Hristiyanlık buluştuktan sonra biliyorsunuz oldukça fazla aslında pagan unsurlar giriyor işin içerisine. Onların izleri bütün Hristiyan bayramlarında görülüyor. Allah-u Teala'ya yakınlık için bu niyetle kutlanan bayramlar çok şükür. Yani İslam'ın bütün ümmeti Muhammed'e hediye ettiği iki ayrı bayram. Biz de bunları böyle çok şükür kutlamaya devam ediyoruz.
1: Biz bayram diyoruz değil mi? Türkler mi bayram diyor sadece
0: Türkler,
1: hocam?
0: Türkler bayram diyor, evet.
1: Onun dışında daha ziyade ayit diye biliniyor
0: tabii,
1: değil mi?
0: Yani Arapça'da ayittir kelimenin kökü.
1: Bütün dünyada da ayit diye aslında sanki.
0: Çünkü İslami bir kavram olarak kutlanıyor. Dolayısıyla bu sadece tabii bizim dışımızda İslam dünyasında ayit olarak kutlanır ama az önce şiirden, şairden söz ettiğimizde divan şiirinde biraz da kelime çeşitliliği olsun diye bayram da denmiş, ayit de denmiş. Yani onu Türkçe'de de hiç yok diyemeyiz. Yani ayit haliyle, bayram haliyle kutlanıyor ki ayit de aslında bayramın bizim için çok güzel bir manası var. Yani ayit adak haline gelen sevinç ve keder günlerindeki toplanma olarak ifade ediliyor. Eid'in kökü de bir başka kelimeden türemiş. Yani Y değil de V koyduğumuzda ıvd oradan türemiş. O da yine dönmek demek. Kabe etrafındaki dönmek meselesi ile onu birleştiririz. Bunu mesela İbn Arabi çünkü diyor o her yıl yeni bir sevinçle döner diyor bayram. O yüzden diyor ıvd bayramdır. Yani böyle bir Arapça içinde de kelime manası var.
1: Evet, hani bu İngilizce özellikle şeylerde kutlamalarda hocam hani Eid mübarek yazarlar.
0: O Arapçadan alınmadır.
1: Arapçadan alınmadır. Bütün dünya orada Eid olarak öyle geçmiş ama bu bayram bize göre bir de bayram deyince Hacı Bayram Veli Hazretleri hepimizin kalbine aklına gelir hocam. Öyle değil mi?
0: Tabii ki. Yani Hacı Bayram Veli Hazretleri gelir. İşte bizim milletimizin tasavvufla dini öğrenmesi, tasavvufu bütün yaşantısını almasını oradan görürüz. Yani çocuklarımıza bayram ismi veririz. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin ismi olduğundan dolayı da mesela o çevrede çokça bu ismi verme vardır. Yanı sıra da mesela bayram günü doğan çocukların hepsine bayram adı verilir. İşte Miraç'ta doğmuşsa çoğunlukla Miraç verilir. O dini böyle kutsal günlerin bütün yaşantımıza sirayetidir aslında bunlarda.
1: Evet. Yani bayram bir böyle sevinç, sevinme,
0: mutluluk
1: günü. Çünkü Allah-u Teala'nın doğrudan bayram olarak bizlere hediye ettiği günler aslında. Dolayısıyla hani o dediğiniz gibi o kutsiyeti var. Öyle olunca herhangi bir kutlamadan, herhangi bir özel günden, herhangi bir eğlence gününden, toplanma gününden ciddi, önemli ölçüde ayrışıyor. Yani biz bayrama bakarken sadece böyle eğlendiğimiz, güldüğümüz, mutlu olduğumuz bir şey değil, bir özel bir gün, Allah için olan, Allah için yaşanan günleri aslında hatırlamamız gerekiyor. Öyle almamız gerekiyor. O yüzden çocuklara da çok fazla harçlık veririz, işte çok fazla hediye veririz. Çocuklar için bayramı daha güzel kılmaya çalışırız ki çocuk orada Cenab-ı Rabbül Alemin'in o nimetiyle daha yakından temas kursun. Hatta bir tiyatro parçası, böyle bir skeç şeyde televizyonda bir yerde denk gelmiştim. Orada daha böyle seküler yaşayan, efendim bayramlarda ailesinin yanına değil de işte başka yerlere gezmeyi, tatil

0: tercih eden bir ailenin çocuğu. Dedesi ve işte büyük annesinin baskınıyla bayramda böyle buluşuyorlar. Tam da seyahate çıkmak üzereyken. Dedesinin onu sevmesi, işte büyük annesinin onu sevmesi, elini öptürmesi, harçlık vermesi vesaire. Çocuk diyor bu çok güzelmiş diyor. Hatta o seküler hanımefendi görünümdeki o oyuncu da diyor ki bu çok güzelmiş, biz niye hiç bunu yapmıyorduk diyor. Gerçekten de bizde bayram böyle inanılmaz hocam bir coşkuyla gelir. Özellikle çocuklar için çok keyiflidir.
1: Bu hep böyledir yani, tarihte de böyle olmuş. Yani bu İslami dönem bayramlarda zaten hep böyle.
0: Evet.
1: Aslında çocuğa öğretilmesi gereken onun arkasındaki fikir.
0: Evet.
1: Yani orası çok önemli. Fakat çocuk tabii somut işlem çağında, dolayısıyla küçük çocuklar bilhassa onu biraz tatlarla, lezzetlerle, o neşeyle ancak kaydeder. Dolayısıyla o coşkunluk hali çok önemlidir. Bolca yenilir, içilir bayramlarda. Bu hep böyledir. Tarihsel olarak da böyledir.
0: İşte bu mesele sadece işte bizim algıladığımız ya da çocukken bildiğimiz bir mesele gibi değil. Mesela Evliyaullah hep bayramı bayram gibi yaşarlarmış. Yani öncesinde bir hüzün ortamı olabilir, başka şeyler yaşanmış olabilir. Bütün bu defterleri bayram günü kapatırlarmış. Sanki Allah-u Teala o mutluluğu insanın üzerinde bir nimet olarak, bir nimetin tezahürü olarak görmek istiyor gibi bayramda böyle özellikle hangi durumda olurlarsa olsunlar o bayram havasına bürünürlermiş. Bunu ciddiye almamızı da aslında tavsiye ediyorlar. Yani biz bugün bayram konuşuyoruz. Rabbim bizi bayramlara eriştirsin. Ailemizde, sevdiklerimizde, büyüklerimizde inşallah. Bayramı bayram gibi hissetmek aslında sadece çocuklara mahsus olmamalı değil mi? Hepimiz için aslında yani. Bunu göstermek için azami bir çaba sarf etmemiz gerekiyor değil mi hocam?
1: Çocuk bayramı değil çünkü. Bu bütün insanlığa, yani Muhammed ümmetine, İslam'ı yaşayan herkese Allah-u Teala hediye etti. İki bayram var. Bunlardan şimdi ikincisinde Kurban Bayramı'ndayız. Dolayısıyla bu hepimiz için. Yani o mutluluk, o sevinç, Allah-u Teala'nın nimetine şükretme hali ve onun hediye edildiği şekliyle onu yaşama hali aslında bahsettiğiniz mutluluk, sevinç hali. Çünkü yine edebiyatta bol bol şeyler vardır. Bayramlar için yazılan şiirler vardır. İşte Ramazan için Ramazaniyeler yazılır, ay için, bayram için bayramiyeler yazılır. Boldur ve hepsinde de mutluluk ön plandadır. O neşe, o coşkunluk ön plandadır. Yani olması gerektiği gibidir aslında.
0: Bir de hakiki bayram var. Hakiki bayram diye kastedilen bir şey var. Yine özellikle tasavvuf erbabının işaret ettiği nedir hocam? Hakiki bayram.
1: Yani hakiki bayram aslında Allah-u Teala'ya kavuşmaktır. Onun vaat ettiği nimetlere kavuşmaktır. O bayram bir kere mutasavvuf için evvela kendi mürşidiyle buluşmaktır dünyadayken. En büyük bayram odur. Kişinin aslında tasavvuf ehlinin dünyadayken bayramı mürşidinin yanıdır. Sonrasında elbette onun imanla bu dünyadan göçtükten sonra başımıza tac ettiğimiz Resul-ü Ekrem Efendimiz'e kavuşmak ve Allah-u Teala'nın cennetine, cemaline kavuşmaktır. Allah-u Teala'yı görmekten daha büyük bir en üst hedef olamaz. Evet. Yani asıl bayram odur hepimiz için.
0: Evet. Rabbim cümlemize eriştirsin diye dua edelim. Şimdi hocam bir olayımız gelsin çerçeveye. Asr-ı Saadet'te ilk Kurban Bayramı'nda bir dinleyelim, seyredelim. Sonra konuşmaya devam edelim hocam.
2: Asr-ı Saadet'te ilk Kurban Bayramı. Hicretin ikinci yılıydı. Zilhicce ayının 10. gününde Medine-i Münevvere'de ilk kez Kurban Bayramı yaşanacaktı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte bayram namazı için önceden belirlenen açık alandaki namazgaha doğru ilerlerken bazı kişilerin acele edip kurbanlarını namazdan önce kestiklerini gördü. Namazgaha vardığında Allah'a hamd etti ve "Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir." buyurdu. Ardından bayram namazını kıldırdı ve kurbanın Allah

0: Teala adına kesilmesi gerektiğini anlattı. Namazdan sonra kurbanlar kesildi. Resulullah aleyhisselam hayvanlara eziyet edilmemesi için bıçağın keskin olmasını, kesim sırasında hayvana acı çektirilmemesini öğütledi. O yıl Medine-i Münevvere'ye dışarıdan gelen yoksul misafirler de vardı. Bu nedenle kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını özellikle tavsiye etti.
1: Evet hocam, ilk Kurban Bayramı'nı dinledik. Tabii ki biz çerçeveye alırken bu hadiseleri böyle özet şeklinde kısa kısa alıyoruz. Ama Müslümanın kalbi, zihni o kadar diri ki ve o kadar asr-ı saadete yakın bir yerde duruyor ki şu kadarcık bir metin bile enteresan bir şekilde bizi alıyor. Sanki o ilk anı bir yerlerden görmeye çalışıyor gibi bir hale geliyoruz. Dediğiniz gibi hakiki bayram, inşallah Allah nasip ederse, bu Allah-u Teala'nın affıyla, nimetleriyle kavuştuğumuz anda böyle nice bayramlar görmüş gibi olacağız inşallah. Şimdi özellikle Osmanlı kültürüne dönük söylenen ya da herkes kendi çocukluğuna dönük kullandığı bir tabir var. Nerede o eski bayramlar? Nedir hocam sizin dünyanızda bu sorunun cevabı? Nerede hocam evet. O eski bayramlar?
2: Şimdi tabii bu oldukça klasik bir söyleyiş, evet. ifade. Yani aslında işin özü bir özlemi ifade ediyor. Yani insan neyi özler? Hatırasında güzel yeri olan, değil mi? Değer verdiği, iz bırakan, kıymetli olan şeyi özler. Yani hepimizin özlemi odur, geçmişe dair. Tabii insanın özlediği şeyler çoğunlukla çocukluğuna ait meselelerdir. Belki bugün nerede o eski bayramlar diyen bizler için bugünün çocuğu da büyüdüğünde aynısını söyleyecek. O da nerede o eski bayramlar diyecek. Çünkü çocukluğun tatlılığı var içerisinde. Gamsızlığı var, neşesi var, değil mi? Olabildiğince işte sınırsız böyle endişesiz hayatına devam edişi var. Dolayısıyla bu özlemler çoğunlukla çocuklukla ilgili. Biz de çocukluğumuzu özlüyoruz. Yani çocukluğumuzdaki bayramları özlüyoruz. Çok şükür böyle mutlu, mesut ailelerimizle sıhhat içerisinde bayramlar geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Allah-u Teala bu şartlarda olmayan bütün Muhammed ümmetine bu şartları nasip etsin. Amin. Bir an önce. Çünkü halihazırda bunlar sanki herkesin içinde olduğu sıradan doğal şartlar olsa da herkese nasip de olmayabiliyor.
1: Doğru.
2: O da bir nasip meselesi. Zalim elinde zulüm gören yine bütün Müslümanları da bir an önce o şartlardan kurtarsın. Bütün dünyanın çocuklarına ve Müslümanlara hayırlı güzel bayramlar yaşamayı nasip etsin. Şimdi düşündüğümüzde dönüp çocukluğumuzda neler vardı, neleri özlüyoruz. Bir kere hep özlenen nerede o eski bayramlar denince sanki bir karikatür çizsek bir kenara koysak kalabalık bir grup koyarız. Ailedir o, değil mi? Bir sofra başında onlar oturuyor. Şimdi böyle bir kalabalık aile sofrasında oturmak gerçekten ailelerin kalabalık olmasıyla mümkün idi. Şimdi bugünkü aile şartlarımızda çocuğun özleyeceği bayramda ileride iki kardeşse maalesef artık çoğunlukla veya üç kardeşse onu özleyecek. Belki azalarak gidecekse inşallah öyle olmaz. Hep endişesini taşıdığımız şey. Onun için kalabalık da işte 3-5 kişilik anne babayla beraber aile grubunun sofrası olacak. Dolayısıyla işte özlenen şeyler hep geçmişin doğalı özleniyor. Yani içinde bulunan şartların oluşturduğu imkanlar özleniyor. Şimdi bu özdeyişimizde ne var? Şimdi aldık yaşımızı, kendi çoluğumuz çocuğumuz oldu, değil mi? Dolayısıyla o kardeşlik, anne babanın merhameti, şefkatini özlüyorsun. Onlar senin başındayken o sofrada birlikte oturmak, o sevgiyi hissetmeyi özlüyorsun. Şimdi biz o sevgiyi çoluğumuza, çocuğumuza gösteriyoruz. İnşallah onlar da nerede o eski bayramları, o şefkat ve merhameti görmüş olarak dönüp o güzel, mutlu anları özleyecekler. Yani özlenen şeyler, işin özü bu. Diyelim ki tabii imkana bağlı olarak çoluğuna çocuğuna ne alıyorsun? Kılık kıyafet alıyorsun, bayramlık alıyorsun. Bayramda yeni bir şey giymek zaten sünnet. Şimdi bunu belki çocuğun...

0: sorduğumuzda pek çok insan yalnızca bayramda o yeni kıyafete ulaşabiliyordu.
1: Evet, evet.
0: Şimdi bugün bir de maalesef şöyle bir şey var. Bolluğun bereketsizliği var. Evet her şey bol ama mutlu etmiyor. Onun bereketi üzerinden kalkmış da olabiliyor zamana bağlı olarak. Ama oradaki aldığın az da olsa seni mutlu eden küçük şeyler işte nerede o eski bayramlar dedirten şeylerden birisi değil mi? Hı.

0: Şimdi biz çocukken bunu çok yapardık. Şimdi hala yapılıyor çok şükür. O kadar da kötü ve umutsuz bir zamanda değiliz.
1: Şeker toplanıyor hocam mesela.
0: Şeker hala toplanıyor. Muhakkak. Yani sitelerde yaşıyoruz. Kapımız hala çalınıyor. Çocuk evet, geliyor. Evet. Elinde bir poşetiyle şekerini istiyor. Biz de bunu çocukken çok yapardık. Bazen öyle olurdu. Bazı evlerden harçlık verildi haberi gelirdi. İşte falanca ev harçlık dağıtıyor. Hemen sonra sen de hücum. Gidersin oradan. El öpmeye konu komşunun, büyüklerin, ama kimse de seni böyle şey karşılamaz. Nereden geldi bu çocuk gibi karşılamazdı o günlerde. İnşallah yine öyledir. Yani hala çok şükür çoğu yerde öyle. Dolayısıyla özlenen şeyler esasında bunlar. Hepimizin hatırasında belki başka özlem var. Bizi ne mutlu etmişse o özleniyor.
1: Evet. Hocam altını çizdiğiniz hususlardan birisi bu zamanın o bolluk içerisinde günümüzün. Böyle bir bereketsizliği, böyle bir keyifsizliği. Ama hala şu anda ülkemizde, yani mazlum coğrafyalardan daha önce, belki birkaç sokak ötemizde, gerçekten de çocuklarına bayram kıyafeti alamayacak durumda insanlar var.
0: Tabii ki.
1: Tabii ki. Yani ola ki böyle ya aldığımız kıyafete sevinmiyorsak, çocuklarımızı mutlu edemiyorsak olabilir yani. Bu bugünün bir problemi dediğiniz gibi. Böyle insanlara ulaşmaya çalışalım. Yahut böyle insanlara ulaşan kurum ve kuruluşlarımıza, derneklerimize, vakıflarımıza ulaşalım. Onların aracılığıyla yine
0: bayram başlayalım.
1: Tabii yani bayram ettirelim. Yani o diyelim ki o tatminsizlik varsa başımızda, böyle inan yani, değil mi hocam? Yani
0: tabii
1: çok
0: ki.
1: Çok ciddi anlamda bu hayra, bu kıvama erişiriz. Belki de o nerede o eski bayramlar dediğimizde sadece kendimiz yoz hocam o bayramlarda. Ben de hatırlıyorum, fakir fukara muhakkak ailelerin bir şekilde gündeminde olurdu.
0: Evet.
1: Eski bayramlarda muhakkak.
0: Tabii ki en eski bayramlar, tarih metinlere bakıyoruz. İşte imkanı olan herkes kendisine bayramlık, bugünkü gibi konfeksiyon sanayi yoktu Osmanlı'da, evet. Değil mi? Yani hazır giyim yoktu. İnsanlar yeni bir kıyafet giymek istiyorsa bunu mahallesinin veya şehrinin terzisinde diktirirlerdi. Biz bunu dönüp bakıyoruz metinlere. O imkanı olanlar fazla durum olmayan çocuklara da diktirirler fazladan ve hediye ederler. Yani bu bizim geleneğimiz, doğamız. Bu inşallah hiçbir zaman kaybolmaz. Yani ben orada çok şey değilim. Evet. Yani bunun kaybolduğu endişesinde değilim. Çok şükür değilim. Yani bunu insanımız cömert. Bunu bir fırına gittiğimizde o askıda ekmek uygulaması neredeyse bütün fırınlarda var, görüyoruz. Çoğu kişi imkanı varsa bir iki ekmek aldığında birkaç tane de hemen oraya yazdırıyor. Bir imkanı olmayan gelsin alıversin diye. Yani bu çok güzel bir haslet. İnşallah diğer güzel hasletlerle beraber daha da yerleşir, daha da çok yer eder. Hiçbir zaman kaybolmaz.
1: İnşallah. Özellikle Kurban Bayramı'nda da en çok yapılan paylaşımlar işte ihtiyacı olmayanlara ya doğrudan bağış yoluyla bütün bir hisseyi, bütün bir işte kurbanlığı bağışlamak ya da kesilen kurbanlıklardan en az üçte birini fakirler için ayırmak. Öyle değil mi? Böyle bir usul vardı değil mi hocam?
0: Tabii hani Taksimat'ta. Resulullah Efendimiz Hazreti Ayşe annemize hani bir kurban kesildiğinde gelip soruyor bize ne kaldı diye. Bir kürek kemiği kaldı, gerisini dağıttık diyor. Desene bir kürek kemiğinden gayrısı bize kaldı diyor. Yani aslında verdiğimiz bize kalan. Evet. Dolayısıyla bayramı da böyle yaşamak lazım. Bilhassa tabii biz bunu kurban bayramı nihayetinde kurban edilen hayvanların etlerinin de yenildiği bir bayram. Bunu bir sanki et saklama mevsimi gibi düşünmemek lazım. Evet. Çünkü bu kesilen hayvanların buyurduğunuz gibi dini ölçülerde zaten dağıtılması gereken asgari miktarları ifade edilir. Ama insan kendi imkanına göre de, yani bunu bir bağış olarak topluca da vermek mümkün. Pekala yıl içerisinde bolca yeme imkanımız varsa bunun belki tamamına yakındı, çoğunu. Ama tabii bu bir ibadet nihayetinde. O kestiğimiz hayvandan, o etten tatmamız elbette gerekir. Ama çok veya asgari ölçüde neyse onu dağıtmayı mutlaka bilmek, başarmak lazım.
1: Evet, şimdi bizim çocuklar diyor ki, baba kurban eti

0: Başka bir tadı var diyor. Niye öyle? Aynı değil mi diyor mesela.
1: Evet.
0: Aynı ama başka bir şey var. İşte o lezzeti, o çocukların tatması. Çünkü Allah için kurban edilen o kurbanlığın etlerini çocukların tatması için, o zevki yaşamaları için, o lezzete erişmeleri için ne kadar çok insana ikram edersek o kadar iyi olacaktır. Kısa bir ara verelim hocam. Aranın ardından devam edelim.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Evet, kıymetli hocam, Profesör Doktor Muhammed Eyüp Sallavaş'la beraberiz. Kurban Bayramı ile ilgili muhabbetimize devam ediyoruz. Hocam, bu çerçeve konsepti içerisinde bir muhabbet konsepti gibi oluyor. Bayramı da bu programda biraz böyle bayram tadında yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi çok konuşulan mesele var Kurban Bayramı ile ilgili. Pek çok uzman çocukların kurbanlık alanda, kurban kesim esnasında çocukların bulunması ile ilgili bir takım endişeler ya da dikkat edilmesi gereken bir takım hususlardan bahsediyorlar hocam.
2: Evet.
1: Bunu bir eğitimci nazarıyla bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne yapmak lazım? Bir yaş kriteri var mı mesela?
2: Tabii. Bu tür. Şimdi çocuk dediğimiz aslında 2,5-3 yaşından 16-10 yaşına kadar geniş bir yaş aralığını kapsıyor.
1: Evet.
2: Yani çocuk dediğimizde 3 yaşındaki de çocuk, 16 yaşındaki de çocuk haliyle. Dolayısıyla yekpare bir durumdan söz etmiyoruz. Şimdi şöyle bir düşünce oluyor Kurban Bayramı ile ilgili. Özellikle inançlı insanlar diyorlar ki ya biz çocukken kurbanlık alanlarda vardık.
1: Evet.
2: Hatta 5 yaşında vardık, 6 yaşında vardık. Ben mesela babam Allah rahmet etsin akika kurbanımı ben 5-6 yaşındayken kesti. Hatıram yetiyor onu. O zaman bu çok normal mi? Yani biz böyle 4-5-6 yaşındaki çocuklarımızı bu alanlara götürelim mi diye düşünüyoruz. Ama ben çocukluğuma baktığımda mesela böyle eskiden tabii daha müstakil evler vardı, 1-2 katlı. Daha eski yapılar vardı. En çok hatırladığım şeylerden bir tanesi o çocukluk çağımda çevredeki bahçesinde tavuk besleyen işte komşularımızın bir sabah uyandığımızda sansar gelmiş, tavukları öldürmüş. Kedi fareyi öldürmüş. Vesaire. Yani içinde geçtiğin çocukluk çağında zaten çok sıradan hayvanların ölmesi vesaire böyle olduğunda benim için bir sorun yok. Köydeki bir çocuk için de bugün hala bir sorun yok. Ama bugün şehirde yaşayan bir çocuk böyle şeylerle hiç karşılaşmıyor. Dolayısıyla orada Allah-u Teala'ya yakınlaşmak demek olan kurban ibadetinde hayvanın kesimine şahit olduğunda o kadar çok kendi tanıdığım insan da var ki bunun gerçekten o sahneyi çok küçük yaşta görmüş, şehirde yaşarken ailesi köye götürmüş, orada buna şahit olmuş. O günden sonra etim bırakın dokunmayı, yemeyi, kokusuna dahi hiç bugün hala 30'lu 40'lı yaşlarda tahammül olmayan insanlar var. O günden kalan bir olumsuz hatıra olarak. O zaman bu da çocuk. O zaman demek ki çocuk var. Şimdi bizim iyi niyetli ibadet için yaptığımız bir şey çocuk da alışsın diye düşündüğümüz bir durum olumsuz bir ana şahit olmak anlamına da gelebilir. Hassas olan bir çocuk için bu durumda. Aslında şöyle bir kriter belirliyor psikologlar da. Diyorlar ki çoğunlukla ergenlik yaşına ulaşmış, 12 yaşını geçmiş çocuklar. Kendisi de o ibadeti o anda görmek istiyorlarsa götürün. Bunda bir mahsur yok. Ama çocuk istemiyorsa bunu zorlamayın. Yani alışsın diye götürmeye de çalışmayın. Az önceki anlattığımız olumsuz sahneler çünkü pekala başa gelebilir.
1: Evet,
2: yani
1: evet.
2: Burada ailenin kendi çocuğuna, kendi iklimine, kendi yaşantısına, içinde bulundukları durumlara birazcık bakması lazım. Ona göre bir tercihte bulunması lazım en doğrusu.
1: Bir de şu var hocam. Şimdi şehirlerde artık kurbanların kesildikleri alan.

0: Bunlar belli alanlar.
1: Tabii.
0: Kurban kesim alanları var. Orada işte malum sıramız oluyor. O sıramızı bekliyoruz vesaire. Şimdi eskiden bizim çocukluğumuzda diyelim evimizin bahçesinde o kurban kesimi yapılıyordu. Ya da işte birkaç aile buluşuyordu. Bir yerde, uygun bir yerde o kesim işlemi yapılıyordu. Şimdi kurbanlık kesim alanına gittiğinizde hocam, yani onlarca kurbanlığın kesimi var sırayla.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada çocuk sürekli maruz kalıyor aslında.
1: Tabii.
0: Şimdi kasaplık için, berberlik için, bu tür meslekler için Osmanlı toplumunda benim hatırımda kalan belli bir yaştan sonra o insanların mesleği bırakmaları isteniyordu ki çoğu bırakıyordu. Yani çünkü çok fazla o kan görüyor ya.
1: Evet, kalbin katılaşması, merhametsizlik.
0: Katılaşır, merhametsizleşir dediğiniz gibi ya da işte olumsuz etkilenir.
1: Evet.
0: Bir enerji akışı olur. Berberler için de öyledir. Beli ağrır, bacağı ağrır. Yani insanın hem psikolojisini hem kalbini hem de fizyolojisini düşünen bir gelenekten geliyoruz. Böyle olduğu için de bir çocuğun bir kurbanlık kesim alanında hocam herhalde o kadar fazla kesime şahit olması zaten onun için sıkıntı olur.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? Yani bunu dikkate almak lazım. Çocuklar istese bile bunu uygun bir şekilde geçiştirmek lazım.
1: Tabii
0: hediyelerle, şekerlerle, başka vesilelerle.
1: Ve mutlaka şey yapmak lazım. Yani o çocuğa ibadette murad edilen Allah-u Teala'ya yakınlaşma halini kendi yaşına uygun olacak biçimleriyle tattırmak da lazım. Şimdi diyelim ki kendi biriktirdiği harçlığından bir hayır hasenatta bulunalım. Kendi yaşı için.
0: Evet.
1: Oyuncaklarından paylaştıralım vesaire. Yani o Allah-u Teala için, Allah rızası için bir cömertliği o kurbanla birleştirip orada tattıralım. O vesileyi en azından tanısın. Arkadaki fikre yavaş yavaş ulaşsın. Çünkü az önce de o hani somut işlem çağı, soyut düşünememe durumundan söz ettik. Yani küçük yaş grupları onu düşünmüyor. Yani onun arkasındaki o ulvi ibadet düşüncesine ulaşamıyor zaten. Dolayısıyla o sahneyi göstermenin de bir manası kalmıyor böyle olunca. Çünkü maksat hayvanın kesilişini göstermek mi, ibadeti anlatmak mı?
0: Yani bu şöyle bir şey değil. İşte efendim zaten her yerde işte yediğiniz yemeklerde dışarıda zaten et tüketiyorsunuz. Bu ibadeti mi görmekten imtina ediyorsunuz, çocuğunuza göstermekten imtina ediyorsunuz gibi bir eleştiri burada işlemez hocam.
1: Hayır, aynı hassasiyetteki çocuk bunu kurban olarak düşünmeyin. Normal şartlar altında balık da yiyor ama balığın tutuluşunu gördüğünde o geldiğini, onun denizden çıkan canlı bir varlık olduğunu anladığında balıktan da soğuyor.
0: Evet.
1: Yani bunu sadece bir hayvanın boğazlanması olarak düşünmeyelim.
0: Evet. Evet,
1: aynı
0: evet,
1: konu aslında.
0: Evet, evet. Dikkat etmek lazım. Yaşa göre ilerlemek lazım. Teşekkür ederiz hocam. Bu önemliydi. Peki şimdi biz eski bayramlara şöyle tekrar dönelim. Eski bayramların hazırlık süreçleri, o telaşı, işte akrabaların bir araya gelmesi, bütün yapılan bayram hazırlığı, işte çocukların bayramlıklarını başucuna koyması, ayakkabısına varana kadar öyle bir gelenek vardı biliyorsunuz hocam. Şimdi biz kesim alanlarını konuştuk. Modern hayatta bu değişen şeyleri bir baksak neler aldı götürdü?
1: Yani modern hayat tabii çok şey götürdü. Bizden siyah saçlarımızı götürüp yerine beyazlarını getirdiği gibi modern hayat çok şey alıp götürüyor.
0: Eskiden yani, beyazlamıyor muymuş hocam? Saçlar.
1: İşte o zamanın modern hayatı. Çünkü hayat giderek modernleşiyor.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla hayat çok şey götürüyor ama modern hayat insanlığın ruhundan neler götürüyor. Sadece bedenden götürmesi değil. Yani bir kere bu zamanın az önce bolluğun bereketsizliğinden söz ettik. Zamanın da bereketsizliği var. Ve bu da birazcık insanın da bahanesine dönüşüyor modern zamanlarda. Yani vaktim yok diyor. Bayramlaşmak için, tebrikleşmek için, akraba ziyareti için, konu komşu ziyareti için. Zamanın bir bereketsizliği var, vakit. Halbuki belki sosyal medyaya ayırıyor, eğlenceye ayırıyor, oyuna ayırıyor. Her şeye zaman ayırıyorsun ama iyi ve güzel şeyler için zaman ayıramıyorsun. Temel sorunlardan bir tanesi bu. Şimdi diğer götürdüğü hususlardan bir diğeri bayramın

0: en önemli, en güzel tarafı zaten İslamiyet'in belki de temel insanlara kattığı güzel yönlerden bir diğeri cem olmak, cemaat olmak, birlikte olmak hali. Evet. Bayram da bunu, ki Cuma da bir bayram değil mi? Cuma bayramı vesilesiyle Cuma namazında bütün, değil mi, Müslüman erkekler yan yana gelirler, toplanırlar, birlikte o ibadeti yapmak zorundadırlar. Aynı bunun gibi aslında bayram da kalabalık da güzel, ziyaret de güzel, sıla-i rahim de güzel, konu komşuyla güzel, birlikte olmak da güzel, ailecek bir araya gelmek de güzel. Şimdi bunun yerine kes kopyala yapıştır mesajlarla bunu geçiştirmek, yani o tebrik etme halini, başkasından beğendiğim bir mesajı ben de şuna göndereyim diyerek geçiştir bir şeye dönüşüyor. Veya yüz yüze görmek yerine ya görüntülü ararım ama aynı şeyi vermiyor. Yani o birlikte olmanın insana kattığı, değil mi, o bir olumlu enerji var, onun bir rahmeti var, onu almak, ondan istifade etmek varken bunu modern araçlara yüklemek işin olumsuz taraflarından bir tanesi.
1: Hocam burada bir hususu konuşalım bence. Hı. Çünkü mesela telefon rehberimize girdiğimizde en az 500 numarayla karşılaşırız. Evet. En az. Bu 500 kişiyi de aslında tanıyoruz. İş vesilesiyle, işte okul vesilesiyle, akraba vesaire. Şimdi bu yüz yüze görüşmeleri, işte telefonla aramaları, videolu aramaları, işte ve SMS'leri, kısa mesajları. Bunlar böyle bir kategorize edebilir miyiz? Yani 500 kişiye de aynı mı yaklaşacağız hocam? Yani nasıl olacak?
0: Bundan 50 sene önce cep telefonu yokken, kısa mesaj yokken, görüntülü konuşma yokken, hiçbiri yokken ne yapıyorduk? Zaten yüz yüze birlikte olabildiğimiz, bedenen birlikte olabildiğimiz insanlar sınırlıydı.
1: Evet.
0: Kastın ettiğimiz şey bedenen birlikte olmamız gereken kimselerle birlikte olmaya devam etmek.
1: Evet. Evet.
0: Bunu modern araçlarla ikame etmemek. Hı-hı. Aslında. Öyleyse yapacağımız şey mecburen ama birlikte olmamız gereken insanları ihmal etmeden, bedenen, yakın akraba çevremizi, ailemizi ihmal etmeden, diğer uzakta arkadaşlarımız var. Tabii ki onlarla, kimisiyle işte görüntülü görüşeceğiz, kimisini arayacağız. Biraz daha belki normal insani olarak mesafeli durduğumuz insanlar varsa bunlarla da tabii ki mesajda da bayramlaşacağız. Kastın ettiğimiz şey o kesinlikle değil ya. Bunlar çok normal. Bunlar da hayatın bir parçası. Hatta bugünün belki avantajı.
1: Evet.
0: Geçmişte
1: evet.
0: Bu zaten yoktu. Bu değil elbette. Yani hepsi yerli yerinde olacak. Yani Ahmet Hamdi'nin öyle bir şiiri vardı, güzeldir. Her şey yerli yerinde. Her şey yerli yerinde olmasıyla güzel. Yine belki zamanın bizden götürdüğü şeylerden bir diğeri maalesef işte yalnızlaşma. Şimdi belki de yeni İslami düşünceyi akademik olarak da çalışanların, milletimizin sorunlarına eğilen sosyologların çalışması gereken bir şey bu. Günümüzde yeni normal mi bu? Ben bunu düşünüyorum hep. Şimdi az çocuklu aileler, bunlar giderek daha da azalıyor. Parçalanan aileler var, değil mi?
1: Evet.
0: Bunlar da bayramlaşacak. O zaman şimdi biz istediğimiz kadar kendi çocukluğumuzu özleyelim, nerede o eski bayramlar diyelim. O günün normali. Ama bugün istesen de sayı olarak da onu sağlayamıyorsun. Ailedeki toplam bireyleri topladığında da oraya erişemiyorsun.
1: Orası etmiyor, evet.
0: Etmiyor.
1: Evet.
0: O zaman bu yeni normal mi? Bu yeni normalde bugünün çocuğuna bayramı nasıl anlatacağız? Bayram fikrini nasıl vereceğiz? Bugünün ailesine o zaman İslami dairede bayramlaşmanın kriterlerini yeniden tartışıp neler yaptıracağız? Bunlar çok önemli. Şimdi şehir hayatındayız. Şimdi istediğimiz kadar köyü övelim, kırsalı övelim, değil mi? Boş bir övgüye dönüşüyor bir yerden sonra. Çünkü hiçbir bağın kalmamış artık. Belki de senin babanın çıkıp yerleştiği bir şehir var. Sen de oradan çıkıp bir başka şehre gelmişsin.
1: Evet.
0: Şimdi hepimiz böyleyiz şu anda, değil mi?
1: Yani neredeyse mekansal anlamda bir köksüzleşme süreci yaşadık yani.
0: Tabii yıllardır. Yani o zaman bu yeni normal mi sorusunu sormak lazım. O zaman bu duruma özgü çözümlere de ihtiyacımız var. Yani normal şartlar altında dediğim gibi çok şükür. Yani işin manevi yönünü ihmal etmiyoruz.

0: yani Türk milleti olarak da bayramlaşıyoruz, kurbanlarımızı kesiyoruz. Bunda da hala hassasız bu ibadet hususunda. Tabii ki olumsuz örnekler de var. Onu da hiç şey yapmıyoruz, yani bir kenara atmıyoruz. Ama bu yeni durumla ilgili de bir şeyler yapmamız lazım. Belki hani nasıl alarm zilleri çalınca bu azalan nüfusla ilgili önlemler konuşulmaya başlandı. Bunu dert ettik topluca.
1: Aile 10 yılı ilan ettik mesela tabii, ülkece değil mi?
0: Bu bir aile kalkınma programı gibi. Dolayısıyla aslında topluca bu tip meselelerde de benzer kampanyalara ihtiyacımız var. Yani bunu elden kaçırmamamız lazım. Çünkü terse döndüğü zaman, bir iniş başladığı zaman yukarıya çıkarmak çok zor oluyor.
1: Evet.
0: Bunu zamanında müdahalelerle ele almak lazım. Çok şükür çok kötü durumda değiliz. Bayramlaşmalarda, adetlerde, dini yaşantıda, bunu algılayışta. Fakat illaki zamanın riskli boyutları burası için de geçerli. Terse dönmeden, inişe geçmeden düşünmemiz lazım bu kısımlarını da.
1: Tabii hocam aile içerisindeki fertlerin durumu da mesela çok farklılaştı. Aslında bu söylediğinizde paralel bir şey. Ne kastediyorum? Üniversiteyi de bitirmiş, bekar ve çalışmayan aile için nüfus sayısında da artış var.
0: Evet, ev genci deniyor.
1: Evet, yani şimdi mesela bu da yeni bir normale döndü. Ve gerçekten ele alınması gereken bir mesele. Yani o yavrucak niye evde? Niye evlenmemiş?
0: Neden çalışmıyor?
1: Neden çalışmıyor? Yani bunun sebebi sadece ekonomik mi? Hayır, değildir. Çünkü bizim ülkemiz yani şuradan belki 30 sene öncesine falan baktığımızda, oradan geriye doğru gittiğimizde zaten böyle müthiş, işte bütün iş imkanlarının herkesin ayaklarına serildiği, inanılmaz ekonomik işte gelişmişlik göstergesinde üst sıralarda olan filan bir ülke zaten değildi ki. Çoğumuz fakir çocuğuyduk. Evet. Babalarımızın yaptıkları işler belliydi. En iyimiz esnaf çocuğuyduk.
0: Evet.
1: Memur çocuğu olmak bile, memurun hep parodileri olurdu hocam, biliyorsun. Memur
0: tabii,
1: hani hep yamalı, takım elbiseli resmedilen bir memurluk vardı. Efendim işte usta çoğu mevsimlik işçiydi. Zaten çiftçiydi. Yahut işte hayvancılıkla uğraşıyordu vesaire. Ama çok erken yaşlarda, 17-18 yaşında, 19 yaşında aile kuruyorlardı bu insanlar. Çoluk çocuk yetiştiriyorlardı. Demek ki mesele sadece ekonomik sistem değil. Burada başka bir şey var.
0: Evet.
1: Bunun aileyle ilgili tarafı da var. Çocukla ilgili tarafı da var. Belki eğitim sistemiyle ilgili de bir tarafı var.
0: Bununla yani kültürel bir kaybolma var. Yani orada kültürel bir aslında bozulma söz konusu. Kültürel bir değişim dönüşüm ama olumsuza doğru bir gidiş söz konusu. Fakat bunu çok aslında nereden çıktı bu durum kadar yadırgayacak bir şaşkınlığa lüzum yok. Hep övülen şey buydu. Değil mi? 1970'ler, 80'ler bunu isteyen filmlerle dolu. Yani koca bir sinema sektörü böyle aslında finanse edilmiş bu tip filmleri üretmesi için. İnsanların bu filmlere ihtiyacı mı vardı? Yani vatandaş talep mi ediyordu? Hayır.
1: Yani bir
0: tepeden inme,
1: kurgu,
0: bunu öven.
1: Bir kurgu mu?
0: Tabii ki. Yani bu toplu bir süreç. Yani bir kurgu tek başına filmle olacak şey değil. O bir boyutu. Ama bütün aslında ne diyelim, bir millete yönelik yapılan planlar çok yönlü olur. Bir tanesi tutmayabilir çünkü. Çünkü bir tane olduğunda o bir taneyle mücadele edersin. Başarısız olduğunda o çökmüş olur o plan. Şimdi çok yönlü. O bir taraftan akademisi, bir taraftan her şeyiyle. Yani toplum içerisinde bunun çok uzun süre bireyin propagandası vardı. O bireyciliğin, yalnız yaşamanın, sorumluluğu hissetmemenin hiçbir şeye ve hiç kimseye karşı. Hepsinin ayrı ayrı bir özenme hali vardı insanlarda. Öyle değil mi? Belki kendi iç tatminsizliğini insanlar bir yerden sonra kendi çocuğunda tatmin etmeye de çalıştı benzer şekilde. Dünyevi beklentilerini, hazlarını. Dolayısıyla yani nemelazımcılık türedi. Her şey hep beraber yani bunu bu hale getirdi. Bir tane suçlu olmaz. Tek bir

0: Diyelim ki politika üreticiyi de suçlayamazsın burada.
1: Evet.
0: Hepsi hep beraber. O zaman mücadelenin de hep beraber olması lazım. Çok yönlü olması lazım. Yani ekonomik tedbirler alman lazım, kültürel tedbirler alman lazım. Öyle değil mi? Eğitsel tedbirler alman lazım. Her türlü yani mücadele ederken de bu tip durumlarla her türlü mücadele etmen lazım. Yani kendi normalini kendinin belirleyip ona hizmet eden politikalar geliştirmen lazım. O çok yönlü olacak.
1: Evet. Zaten dediğiniz yani bu işte 60'lı 70'li yıllarda kurulmuş, kurgulanmış bir şey olabilir. Şimdi bugün aile yılını vesaire işte konuşuyoruz. Aile 10 yılını konuşuyoruz hocam. Şu anda televizyon kanallarında yayınlanan ve çok seyredilen, reyting rekorları kıran dizilere baktığınızda hep bozulmuş ve bozulmaya yüz tutmuş. Ya da zaten hani bozuk kavramlar etrafında toplanmış. Hep aile, öyle aileler görüyoruz. Sürekli çatışmacı, sürekli işte entrikanın olduğu, sürekli kötü örneğin olduğu aileler görüyoruz. Evet. Yine gençler o ailelerden dertli, daha ne denir, daha karizmatik filan bir yerde duran. Yine onlar hala devam ediyor. Aslında bunların bu kadar devam etmesi iyi bir şey değil. Ya da gündüz kuşak programları hocam. Akıl alır gibi değil hocam. Yani bir insan bir hafta boyunca o programları seyretse ne topluma güveni kalır, ne ailesine güveni kalır, ne devletine güveni kalır. Dışarı çıkamaz yani. Hiç sağlıklı bir mesaj verilmiyor orada, öyle değil mi hocam?
0: Tabii ki. Yani bu geleneksel medya üstelik böyle.
1: Evet.
0: Sosyal medyanın ayrı bir fecaat durumu var. Yani tabii. Hepsi hep beraber.
1: Kontrol edilemez
0: bu kötü iklim, bozuk iklim besliyor.
1: Tabii oradan çıkmak lazım.
0: Evet.
1: Peki mesela bu modern zamanları konuşuyoruz. Bu modern zamanlarda bile hala şehir hayatıyla yani büyük şehirler kastımız. Anadolu'daki bayramlarda hala fark var mı hocam sizce?
0: Tabii ki yani ben mümkün mertebe bayramlarımı yani pek istisnası da yoktur. Anadolu'da kendi memleketimde geçiririm. Yani bundan da çok çok şükür yani mutluyum ki de öyle yapıyorum diye. Çünkü giden gelmiyor. Yani dönüp baktığınızda çünkü oradaki kaçırdığınız büyükleriniz o evet. birlikte olmayı aslında Allah-u Teala'nın emrettiği büyükleriniz gittiği zaman dönüp pişmanlığını yaşamanın da bir manası yok. O yüzden bunun da çoğunlukla böyle olduğuna şahit oluyorum Anadolu'da. Tabii Anadolu dediğimiz da yekpare bir şey değil. Yani İstanbul dışında baktığımızda Anadolu. Hatta şeyi çok gülerim. Bu Reşat Nuri'nin meşhur bir romanı vardır ya. Bütün aile hep beraber yakınır. Feride öğretmen olarak atandığı nereye gidiyor? Taşra'ya gidiyor. Ama İstanbul'dan taşra neresi? Atandığı yer Bursa. Bursa'ya üzülürler. Şimdi öyle İstanbul'dan bakışta sanki taşra Anadolu denince çok uzak bir yermiş gibi. Hayır yani bu böyle değil. Ama Anadolu dediğimiz artık nüfusun yüzde kaçı? İstanbul'un nüfusu değil mi? 16 milyon işte. Evet. Ankara 6 milyon işte. İzmir'i, Bursa'yı, işte Antalya'yı, Adana'yı falan büyük şehirleri topladığınızda nüfusun zaten çok büyük bir kısmı yapıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir şehir ve kırsal hayatı diye bir durum var. Daha küçük görece şehirler var. Görece çok büyük şehirler var. Şimdi normalde Anadolu'da ben gittiğimde hamdolsun bayram bütün neşesiyle canlılığıyla her zaman beni karşılıyor. Orada aileyle bayramlaşıyoruz. Bir sabah namazını kılıp peşine bayram namazını birlikte çocuk çocuk eda edip ondan sonra el öpmeler. Bayrama göre Ramazan bayramının kendi rutinleri, kurban bayramının işte kurban ibadeti vesaire. Bunlar devam ediyor. Sonra bütün akrabalar hep beraber birbirini ziyaret ediyor. Annem 70 küsur yaşında, ondan 2 yaş küçük kardeşi bayramın ilk günü kendisi ziyaretleri kabul edip ertesi gün annemi ziyarete geliyor mesela.
1: Maşallah.
0: O yani versin, yaşta herkes bir büyüğünü ihmal etmiyor hala. O hamdolsun yani öyle bir hal var. Şimdi az önce konuştuğumuz yeni normalde ne olacak? Şimdi acaba burada bayramlaşmalarda mesela eskiden ben tabii çok köy hayatım olmadı ama köylerde çok görürüm. Bazı küçük ilçelerde de öyle. Toplu bayramlaşmadan olur. Namazdan sonra bütün köy halkı hep beraber birbirini tebrik eder. Hatta bir arkadaşım bazen köyünden bir görsel atıyor, onu anlatır. Bütün ilçe yani

0: küçük bir ilçe. Namazdan sonra çocuklara böyle hediye veriyor. Onlar çocukları geziyor. Çocuklar böyle sabit yerinde kalıyor. Öyle bir geleneği var oranın da. Yani her yerinde kendine özgü böyle tatlı bayramlaşma gelenekleri var. Bunlar güzel. Ama bu büyük şehirlerde nasıl bunu temin edeceğiz? Şimdi hemşeri dernekleri var mesela. Bunlar mı acaba toplum bayramlaşma
1: yapıyorlar.
0: Yapıyorlar hocam, tabii de.
1: Hani katılım işte şu tarihte, evet, şu gün bayramlaşacağız diye. Dernekler birazcık onu sağlıyor. Evet. Ya da işte başka vakıflar da onu sağlıyor. Ama camide de toplu bayramlaşıyoruz o an, hı hı, namazdan sonra.
0: Tabii bu şey değil. Yani ne diyelim? Biz aslında kendi normallerimizi kendimiz oluşturabiliriz. Yani bayram, camidekini tanımıyoruz ama belki kapı komşusunu da bir sitede işte 4-5 dairenin aynı katta olduğu bir binada insanlar tanımıyor. Bu da bir sorun.
1: Tanımıyor.
0: Ama evet, bunu değiştirmek bizim elimizde. Yani ben yani geçen yıldı evde aşure gününde aşure pişti. Çok fazla pişirdik. O küçük kaplardan aldık. Benim çocuklara verdik. Bütün binaya ve yan binaya, sitede her kapıya götürün dedik. Şimdi öyle olunca bu yıl aşurede bizim çocuklar o şeyde değildi, evde değildi. Baktım komşular da bize getirdi. Şimdi bir hayra vesile oluyor. Yani bunu kim yapacak? Bir türlü işte bayramlaşamıyoruz, komşumuzu tanımıyoruzdan şikayet etmek yerine o kapıyı bir kere çalmak lazım yani. Bayramda kapı çalıp ailecek gitmeden önceki küçük adımlarla beslenirse o çok daha kolay hale gelir.
1: Yani
0: küçük hediyeleşmeler işte aşure günü örneğinde olduğu gibi.
1: Yemek yaptın.
0: Veya başka verdim vesilelerle olduğu gibi. Yani bir cemile olsun, bir güzellik olsun diye konu komşuna iyilik yap, güler yüz göster, hal hatır sor. Yani küçük vesileler kıl iletişim için. Allah Teala bunu istiyor zaten bizden. Gücümüzün yetmediği bir şeyle bizi imtihan edecek değil.
1: Bir formül vereyim. Komşularla sadece apartman toplantılarında buluşmayalım. Çünkü o toplantılar çoğunlukla gergin oluyor. Ve birbirimizle ilgili daha ziyade kötü anılar biriktiriyoruz. Evet. Apartman toplantılarından önce mümkünse başka vesilelerle bir araya gelelim değil mi hocam? Yoksa birbirimize ciddi zulmetme ihtimalimiz artıyor. Allah haksızlık etme ihtimalimiz artıyor. Allah korusun. Şimdi hocam tam da bu noktada şimdi bir küs barışması meselesi var. Bayramın bir işlevi var. Bayramda küsler barışır, bayramda küslük olmaz. Bunun temelinde ne var hocam?
0: Aslında çok güzel bir İslami düşünce var. Yani üç günden fazla değil mi? Müminle küs kalmaz.
1: Kalmaz. Evet.
0: Şimdi dolayısıyla bize düşen şey aslında o küslüğü sürdürmemek. En azından, evet, bizim sürdürmememiz. Evet. Yani her şey bizden kaynaklanmaz. Burada bir çok ideal, hep her şey güzel tarifinde bulunmuyoruz. Çünkü iletişim dediğiniz şey nihayetinde karşılıklı olan bir değil mi muhabere hali.
1: Evet,
0: dolayısıyla, evet, bunun olabilmesi için muhatabın da aynı sorumluluğu üstlenmesi lazım. Benzer şekilde davranması lazım. Ama bize düşen şeylerin mesulüz biz. Allah Teala karşındaki sana ne yaptı diye senden hesabını sormuyor. Sen ne yaptın diye bana soracak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla buradaki küslük meselesi de böyle. Şimdi bayramın oluşturduğu manevi iklim var. O yumuşak hal var. Az önce söyledim ki mahkumu bile affediyor. Yani o bayramın gerçekten getirdiği güzellikler var. Belki yine güzellik, bir toplum baskısı da oluşuyor böyle küsler üzerinde. Değil mi? Yani birbirinize küs, bayramdır barışın. Biraz daha büyüklerin inisiyatif almasıyla, evet, oluşan güzellikler var. Bayramın rahmeti bereketi aslında. O küslüğün devam etmemesi, iklimin yumuşaması, güler yüz, muhabbet, sıcaklık, bunların hepsi bayramın getirdiği güzellikler, iyilikler.
1: Muharebeden muhabereye diyorsunuz hocam.
0: Evet.
1: Geçiş yapmak lazım bayramlarda. Evet efendim, devam edelim. Şöyle, şimdi bir bayram için yolculuk başlayacak. Siz de yola çıkacaksınız.
0: Evet,
1: Allah selamette gidip dönmeyi nasip eylesin. Şimdi bu yolculuklarda kimisi sıla-i rahim olarak görüyor ama kimisi de hocam tatil fırsatı olarak görüyor. Bir bayram Ramazan grafiğimiz hazırsa onu da verebiliriz aslında öncesinde. Evet, ekrana gelmiş hocam. Önce bir bakalım isterseniz Ramazan bayramı seyahat grafiğine bakalım. Bir verimiz geldi çerçeveye. Evet, 12.338.048 araç otoyol ve köprü geçişi kayıtlı geçmiş senelerde. Şehirler arası otobüs 1.632.831 kişi, sürekli de yeni seferler çıkıyor. Hava yoluyla 2.530.758 kişi, demir yoluyla 620.000 kişi. Toplamı var mı bunun? Keşke olsaydı. Toplamda yapılan aslında Ramazan Bayramı'nda yapılan...
0: Aslında Ramazan Bayramı'nda resmi tatil de yoktu.
1: Yoktu değil mi?
0: Bu 3 günlüktü. Neredeyse o şeyin 12, hareketliliğin 13, en az olduğu bayramlardan bir 15, tanesiydi ona rağmen.
1: 16, neredeyse 16-17 milyon kişilik bir şeyden bahsediyoruz hocam.
0: Evet.
1: Daha fazla hatta, çoğu araç, 12 milyon araç...
0: Belki 3-4 kişi vardı içinde.
1: Yani bayağı. Biz bayramlarda böyleyiz hocam. Sürekli devam ediyoruz.
0: Bu da hareketliliğin en az olduğu bayram.
1: Evet.
0: Yani Ramazan bayramı tatil olmayan bir bayramdı.
1: Şimdi burada da uzun bir tatil olacak. Şimdi burada tabii tatil meselesi gündeme geliyor. 9 günlük tatil, 10 günlük tatil deniyor. Burada ben sözü size bırakayım. Yani bunu konuşuyoruz. Hem bugünün gerçeklerine bakarak da konuşmak lazım. Hem bize düşen sorumluluklar, Cenab-ı Rabbül Alemin'in bize yüklediği sorumluluklar üzerinden bakmak lazım. Hatta bir bayram havası olarak, bir bayram gereği olarak da herkesi kapsayacak şekilde bence ele almak lazım diye düşünüyorum. Kısa bir ara verelim. Bu bayram yolculuklarını, sıla-i rahimi, işte tatil anlayışını bu vesileyle sizinle bir değerlendirelim.
0: Tabii ki.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Evet, kıymetli hocam, bayram konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi önemli bir mesele, çok böyle eleştirilen tarafları var. Haklı olarak eleştirilen tarafları var. Yani eleştirilerin haklı olduğu taraflar var. Ama bir de insanların gerçekleri de var bir taraftan. Şimdi böyle baktığımızda mesela hükümetin bayram tatilini ya bayramı da düşünerek o izinleri, resmi izinleri, tatil olarak saydığı günlere falan baktığımızda aslında temelde bu sıla-i rahime verdiğimiz önem yatıyor aslında.
2: Evet.
1: Yani insanlar gitsinler, rahat rahat memleketinde ailesini rahat ederek rahat yapsınlar diye bir aslında alınmış karar. Öyle değil mi? Baktığımızda bu var. Biz bunu nasıl okuyacağız? Neler tavsiye edeceğiz? İnsanların bu yaklaşımını nereye koyacağız? Çünkü mesela yıllık izin de var çalışanlar, evet, için baktığınız zaman. Hani bayramlarda biraz farklı mı bakmak lazım?
2: Mutlaka. Aslında baştan beri konuşmaya çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız şey de oydu. Bayramın kendi doğasında, kendi geleneklerine uygun yaşanması lazım. Bunu sürdürmek lazım. Bu bayramın geleneği olmasının yanı sıra, yani buna yüklenen İslami mana ve Allah-u Teala'nın emirleri ve bayramın hukuku, korunmalı, bunu anlatıyoruz. Ama bunun bir de sosyolojik boyutu var. Yani bunun toplum sağlığına da faydası var. Toplumun bir arada olmasına, aynı hedefe, benzer ruhla ilerlemesine faydası var. Yani bu bir bütün. Bayram sadece bayram yönüyle küçük birliktelikleri, küçük grupları mutlu eden, onları bir arada tutan bir şey değil.
1: Evet.
2: Koca bir topladığınızda devleti de ayakta tutmaya kadar götüren birlikte olma hali, ortak ruh halinin de bir aracı. Şimdi buradaki temel mesele elbette bayramda o sıla-i rahim konusu. Yani Allah-u Teala bunu pek çok ayette emrediyor. Çok önemli bir mesele.

0: sılayrayım. Hatta akraba hukuku o kadar önemli ki, akrabalara verilen değer o kadar önemli ki, bu biliyorsunuz işte en yüksek şehitlik mertebesi dünya ve ahiret şehidi olarak adlandırılır. Yani Allah rızası için, vatanı için savaşan birisi şehit olduğunda dünya ve ahiret şehidi olur. Allah-u Teala sıla-i rahimi emrediyor. Burada rahim, Allah-u Teala'nın bir ismi biliyorsunuz. Aynı zamanda ana rahmine de benzetilir tasavvufta bu. Yine sıla da bir bağ görülür. Aynen bir bebeğin o kordon bağı gibi, rahmin anneye bağı gibi görülür. Akrabalık böyle bir bağdır denir. Ben çok etkilendiğim bir hadisi kutsi var. Onu not ettim. Müsaadeniz olursa okuyayım. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Yani ben Allah'ım, ben Rahman'ım. Rahmi, yani akrabalığı ben yarattım diyor. Kendi ismimden bir isim ona verdim. Artık kim yakınlarıyla ilgili ilgi kurup akrabalığın hakkını yerine getirirse ona lütuflarda bulunurum. Kim de akraba ile ilişkisini keserse ondan rahmetimi keserim buyuruyor. Allah. Şimdi bu kadar önemli bir meseledir sıla-i rahim. Dolayısıyla akrabayı gözetmekle ilgili çok fazla ayet var. Her cuma hoca efendilerin değil mi? Hutbede, hutbe içinde okudukları sonda ayet var. Akraba hakkını yine gözetmekle ilgili sürekli bize
1: yani orada akrabaya vermek bir de.
0: Tabii.
1: Yani oradaki hatta ayet-i kerimede akrabaya vermek.
0: Tabii.
1: Doğrudan.
0: Cömertlik, akrabaya evet. Sahip çıkmak, ona vermek, ona cömertlikte bulunmak, ihsanda bulunmak çok önemli. Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını kollayıp gözetsin buyuruyor. Değil mi Resulullah Efendimiz? Yine mükafatı en hızlı verilen hayır ve iyilik sıla-i rahimdir buyuruyor Resulullah Efendimiz. Dolayısıyla dini olarak zaten biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Yani bunun hafifletilecek bir tarafı yok. Biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu her türlü yapacağız. Akrabamızı gözeteceğiz, hakkını savunacağız, ona ihsanda bulunacağız, cömertlikte bulunacağız, yardıma ihtiyacı olduğunda yardıma koşacağız. Maddi manevi gücümüz neye yetiyorsa bunu yapacağız. Bayram bunun en doğru ve güzel iklimlerinden bir tanesi. Bunun toplu yapıldığı, uzak yakın akrabaların sürekli bir araya gelemese de bayram vesilesiyle en azından toplu bir şekilde bir araya gelebildikleri en güzel zaman dilimi. Bunu boş bir vakit, senenin yorgunluğunun atılacağı bir tatil programı olarak bir başka yerde geçirmek bir tercih, ama doğru bir tercih değil. O olmaması gereken bir şey. Yani buna bir kapı aralamamak da lazım.
1: Şimdi şöyle bir şey de var. Seyircilerimiz arasında bu tür örnekler vardır diye söylüyorum. Birincisi mesela aile büyükleri, yani işte dedeler, büyük anneler, bunlar vefat etmiş olabilir. Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Hayatta amcalar, teyzeler var, dayılar var. Şimdi fakat diyelim ki bir teyze Antalya'da, bir teyze Ankara'da, işte bir hala işte Mardin'de, birisi İstanbul'da. Şimdi böyle bir tablo da var aslında.
0: Doğru.
1: Hayatımızda. Dolayısıyla şimdi herkesin toplanacağı bir baba evi, dede evi de yok ortada. Burada bir yani her yer uzak, hepsi akraba, böyle bir mod da bugün insan için bir cari bir durum. Bir diğer mesele, resmi tatil ilan edilmiş olabilir ama bayramda çalışmak zorunda olan insanlar var.
0: Tabii ki.
1: Yani iş yerini kapatamayan insanlar var. Birçok meslek
0: grubu var. Güvenlik personelleri var, pek çok grup var.
1: Şimdi bunlar için de bu meseleyi doğru anlamak ve anlatmak lazım diye düşünüyorum hocam. Yani bu bugünkü tabloya bakarak da bir konuşacak olsak. Asgari yükümlülüklerimiz en azından. Çünkü insanlar ezilmesin, üzülmesin, bir de öyle bir şeyimiz var.
0: Ya yani. Bu zaten anlattığımız şey %100'ü hiçbir zaman kapsamadı. İnsanın olduğu yerde mutlaka insani durumlardan kaynaklı çeşitli boş bırakılacak alanlar var. Evet. Bu da o alanlardan bir tanesi. Şimdi az önce konuştuğumuz yeni normal meselesi de bunun içerisindeydi aslında. Şimdi tekrar döndük. Birlikte olunabilen zamanları tarif ettik. Birlikte olabilme imkanı mümkün olan kimseleri, grupları tarif ettik. Yoksa 80 milyon insanın olduğu yerde 80 milyon karakter var. 80 milyon insan tipi var değil mi? Yani bütün bir nüfusu ele aldığımızda anlatılan her şey %100'ü kapsamaz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada işte sağlık personelleri var, hastanede çalışıyor, nöbetçi, güvenlik personeli var, askeri var, polisi var. Sen o yaptığın yolculuğu

0: rahat yapabil diye değil mi? Karayolu personeli var orada. Tabii. Nöbetçi, işte trafik polisi var. Her meslek grubundan insanlar mecburen görevi icabı buradaki sıla-i rahimi ne yapabilir? Erteleyebilir. Yahut orada mazur da görülebilir. Yani buradaki illa hepsine bir kapı aralığı var. Ama işte o yeni normal içerisinde zaten böyle bir aile birlikteliğinin mümkün olamayacağı bir grup içerisindeydik. İçindeyse kimimiz bir yerde, kimimiz başka bir şehirde, kimi yurt dışında. Yani artık her şey var. Evet, İnsanlar tek bir bağlamda da değil. O zaman bunun mümkün olduğu hali yakalamaya çalışmak lazım. Sıla-i rahimi en doğru yerden başlatmak lazım. Bulduğumuz yerde hiç mi bir Evliyaullah'ın kabri yok? Oradan başlat. Sahabe Efendimiz'in işte İstanbul'da yaşıyoruz. Kabri yok. Oradan başlat. Hiç mi iş yerinde bir büyüğün yok? Değil mi? Yani hepsi var bunun içerisinde. Tamam, bir akraba yoksa da sosyal ilişkiler içerisinde de bayramlaşacağımız insanlar zaten olmalı. Ama tamamen bunlardan da uzaksak o artık yavaş yavaş bizim şahsi problemimize doğru dönüyor. Yani benim kimseyle ilişkim yok, bayramlaşacak kimsem yok demek, o zaman bu sorun bende demek bir taraftan da. Öyle değil mi?
1: Evet, yani bu anlattıklarınız çok kıymetliydi. En azından bir ajanda vermiş oluyoruz. Yani işin sadece dediğiniz gibi yani olması gereken taraflarını konuştuğumuzda birçok insan dışarıda kalıyor ve günümüzde maalesef üzerlerine yük olarak geliyor. Ama bulunduğunuz beldedeki bir Evliyaullah'ın türbesini, bir sahabe-i kiram türbesini ziyaret ederek aslında başlayabilirsiniz. Neden? Çünkü müminler kardeştir buyuruyor Rabbül Alemin. Ve onlar bizim büyüklerimiz. Evet, hiç kimse yoksa oraya gitmek, orada bayramlaşmak, mahallenin büyüğü olarak bilinen birisi varsa yahut mahallenin imam olur, esnaf olur, illaki birisi vardır.
0: Komşularımız olur.
1: Komşularımız herkes olur. Bir şekilde bunu sıla-i rahim niyetiyle belki de
0: tabii
1: yaparak.
0: Tabii ki asıl olan niyeti, o niyete sahip olmak.
1: O kapsamda en azından bir adım atmış oluruz. Belki de o imkansız gördüğümüz şeyler, o bir araya gelmeler de bu vesileyle kolaylaşır Allah-u Teala'nın yardımıyla diyelim. Hazır türbe ziyaretlerine gelmişiz hocam. Bizde Arife günü ve bayram günlerinde kabir ziyaretleri yapılır. Nedir hocam bunun hikmeti?
0: Evet. Şimdi zaten kabir ziyareti Resulullah Efendimiz'in tavsiye ettiği bir şey de aynı zamanda. Çünkü insanın fani olduğunu, geçici olduğunu, baki olan Allah-u Teala olduğunu, herkesin bir gün toprak olacağını bilmemizi sağlayan hemen yanı başımızdaki hatırda tutucu mihenk taşları o, kabir taşları.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada kimler yatıyor? Orada yakın akrabalarımız yatıyor, uzak akrabalarımız yatıyor, konu komşumuz yatıyor. Bizden önce bu beldelerde yaşamış insanlar yatıyor. Yani o içinde bulunduğun evin, ayağını bastığın toprağın asıl sahibi Allah-u Teala. Yani orada herkes geçici olarak bulunuyor. Buradaki fani olmayı ve baki olanı hatırlamak için kabir ziyaretleri çok önemli. Yani kabir ziyaretleri yaparız. Bu biraz hem Arefe'nin manevi iklimi ve bayramın manevi iklimi. Onun ayrıca rahmeti ve bereketiyle bizim kuşanmamız. Hem de orada o ziyaretlerde okuyacağımız dualarla, okuyacağımız Kur'an-ı Kerim'le onun oluşturacağı bereketten hem okuyanın hem de okunanın istifade ettiği bir murat var.
1: Evet.
0: Böyle
1: evet.
0: Bir niyette bu kabir ziyaretleri yapılır. Bayramda bunu mutlaka yapmak lazım. Çoluğunu çocuğunu bekler, torununu bekler. Yani elini açıp kendisine Allah-u Teala'dan inen Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan sureyi okuyacak birilerini bekler o insanlar. Dolayısıyla bunu mutlaka bereketinden istifade etmek için ihmal etmemek lazım. Kalbimizi yumuşatır oralar. İnsanın belki de düşebileceği en büyük hata gizli veya açık kibir. Kibir kırar. Büyüklenmenin önüne geçer bu kabir ziyaretleri. Çok önemli. Dolayısıyla ihmal etmemek gerekir.
1: Hocam çocukları kabristana yine götürmek gerekir mi? Belli
0: tabii ki götürmek gerekir. Yani belli bir yaşın üstündekileri götürmek gerekir. Yani az önce kurban tarifinde yaptığımız yaş kısıtı burada yok. Yani o kadar büyümesine gerek yok çocuğun. Yani bu aslında hayattan normali çektiğin zaman düştüğümüz sorunlar bunlar. Yani evvelden kabristanlar neredeydi? Şehrin tam göbeğindeydi. Evet. Çocuk için yadırganacak, aa bu neymiş denecek bir şey değildi.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: sen bunu olabildiğince dünyevileşme ortamında şehirlerin en dışına attığın zaman işte çocuğu götürecek bir sorun olur mu meselesi karşımıza çıkıyor. Halbuki bu hayatın bir parçası, normali. Bütün klasik şehirlerimizin göbeğinde kabristanlar, hiç uzak bir yerde değil. Camilerin haziresi var. O her namaza gittiğinde, ki aslında namazı cemaatle kılmak lazım, normal olanı zaten o.
1: Evet.
0: Gözünün
1: evet.
0: gördüğü şey o yanı başındaki mezar taşı ve orada

0: tan insanlar.
1: Evet, evet.
0: Normali olmamız.
1: Türbeleri götürüyorsak lazım. Kendi yakınlarımızın kabirlerine de çocuklarımızı götürmemiz lazım. Çünkü çocuklar türbeleri ziyaret ettiğinde, Merkad-ı Şerifleri ziyaret ettiklerinde, yani onlar başka türlü yaklaşıyorlar. Yani bizim zihnimizdeki ya da birilerinin söylediği şekilde bir olumsuz tesiri olmuyor.
0: Tabii ki.
1: Zaten biz Müslümanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Ravza-i Şerif'ini ziyarete gideriz. Öyle
0: evet,
1: değil mi?
0: Tabii ki.
1: Yani öyle bir arzumuz, öyle bir aşkımız var. Çocuğumuzla da gideriz, kendimiz de gideriz. Kimi
0: elbette
1: götürebiliyorsak gideriz. Bu da böylesi bir ameldir. Bayram günlerinde bunu bir ajandaya eklemek gerekiyor. Hocam şimdi birazcık daha böyle günümüzde pek de bilinmeyen, uygulanmayan bayram geleneklerinden biraz bahsedelim mi?
0: Tabii ki. Şimdi tabii bayram geleneklerini günümüzde bilinmeyenleri dediğimiz zaman biraz ötelere götürmek lazım. Mesela Osmanlı'da bayramda neler yapılırdı? Bizden önceki nesiller bayramlarda neler yapardı? Bunların epeyce bir kısmı bugün aslında yaşanıyor. Bir kısmı ise artık çağın gereği de ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla neler vardı diye düşündüğümüzde yaşayanlar var. Mesela bayramın bayram namazıyla başlaması, sonrasındaki bayramlaşmalar bugün de çok şükür yaşıyor. Tabii geçmişte bu nasıl oluyordu? Tabii Osmanlı döneminde padişahlar Hırka-i Şerif'te bayram namazını kılarlar. Sonrasında hoca efendiler aşırı şerif okurlar. Hazinedar başları gelir, o aşırı okuyan hoca efendilere hediyelerini verir ve bayram buradan başlar saray erkanı için. Sonrasında bir zaman padişahlar Gülhane'ye gitmişler. O bayram etkinliklerinde orada yapmışlar. Bütün devlet erkanı orada bayramlaşmışlar. Farklı zamanlarda bazen padişahların o bayram yerlerinde büyük olanlarına gittikleri, orada bir otağı kurdurdukları da görülmüş. Yani çeşitli şekillerde bayramlaşma törenleri tanzim edilmiş. Zaman zaman değişikliğe uğramış. Fatih Sultan Mehmet zamanında da değişikliğe uğramış. İkinci Abdülhamit Han döneminde biraz sadeleşmesi istenmiş. O zaman sadeleştirilmiş törenler, ama farklı farklı böyle tören gelenekleri var. İstanbul'da çok fazla tabii tarihi semt var. Buraların hepsinde bayram yerleri kurulmuş. Bu bayram yeri geleneği belki sizin de hatıranızda vardır. Benim çocukluğumda memleketimde olurdu. Ben çocukken, ama çocukluğumun son dönemlerine doğru artık kendi şehrimde de kalkmıştı ortadan. Bayram yeri kurulurdu. Orada panayırlar, işte çocukların eğlenebilecekleri oyuncaklar vesaire, bunlar olur. Orada çocukların mutlu zaman geçirdikleri dilimler olurdu. Hatta şöyle bir şey getirdim yanımda. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in bir bayram şiiri vardır. Onun bu tam böyle bahsini ettiğimiz neşe ve gelenekle ilgili bir kısmı var. Hepsini okumasam da o kısmını şöyle birazcık nakledeyim isterim eğer vaktimiz varsa. Tabii şiire şöyle başlar Akif. Afak bütün hande, cihan başka cihandır, bayram ne kadar hoş, ne şetaretli zamandır diye başlıyor. Yani oradaki şetaret, sevinç, mutluluk demek, böyle başlıyor. Sonra diyor ki, anlattıktan sonra epeyce, dedim ki Fatih'e çıksam yavaşça bir yanda, durup o alemi seyrelesem de meydanda. Ziyaret etsem ehibbayı sonradan hoş olur. Bütün gün evde oturmak ne olsa pek hoştur. Bu arzuyu tenezzüh edin gelince artık ben durur muyum ne gezer, fırladım hemen evden. Gelin de bayramı Fatih'te seyredin zira, hayale hatıra sığmaz o her cümerci safa. Kucakta gezdirilen bir karış çocuklardan tutun da ta dedemiz demlerinden arta kalan, asırlar ölçüsü boy boy asali nesle kadar, büyük küçük bütün efradı belde hepsi de var. Sonra meydanda gördüklerini anlatıyor. Adım başında kurulmuş beşik salıncaklar, içinde darbuka teflerle zilli şakşaklar. Biraz gidin kocaman bir çadır, önünde bütün çoluk çocuk birer onluk verip de girmek için. Nöbetle bekleşiyorlar. Acep içeride ne var? Japonya'dan gelen insan suratlı bir canavar diye bunu böyle karikatürize ediyor. Geçin sırayla çadırlar, önünde her birinin. Diyor kuzum girecek varsa durmasın girsin. Sonra böyle ilerliyor, bakın o zaman elektriğe ne deniyor. Elektrikçilerin keyfi pek yolunda hele. Gelen yapışmada bir mutlaka o saplı tele. Terazilerden adam eksik olmuyor birisi, inince hemen artık onun da hemşerisi.

0: İlerliyor, ilerliyor. Sonra bakın şöyle ilerledikten sonra öbek öbek yere çökmüş kömür çeken develer, ferah-ı bağ ile de birden geviş getirmedeler, koşan, gezen, oturan, maniler düzüp çağıran, davullu, zurnalı, dans eyleyen, coşup bağıran, bu kainat-ı sürurun içinde gezdikçe çocukların tarafındaydı en çok eğlence diye yine şiir uzun. Tabii bunu biraz resmetmek için okumak istedim. O eğlence, o meydanlarda geçmişte böyle yapılmaya çalışılıyor. Tabii herkes herkeste bayramlaşıyor. Mesela benim çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi, bu sonradan kanunnameyle yasaklanmış. Memurlar amirlerin evine gidiyor bayramlaşmaya. Onlardan harçlık alıyorlar. Sonra bakmışlar ki çok masraflı. Bunu kaldırmışlar gibi. Yani hem gelenekselleşen durumlar var, sonra öne alınan durumlar var. Nihayetinde o hoşluk, o güzellik, bayramın neşesi çocuğundan yetişkinine herkesi sarıp sarmalayan bir iklim bayram. Geçmişte de böyleydi işin esasında.
1: Evet. Hocam şimdi geçmişi konuştuk. Bugünü de konuştuk. Şöyle bir durum var. Mazlum coğrafyalarla irtibatımız elhamdülillah ki Türkiye'de yaşadığımız için devam ediyor. Bizi bekleyen insanlar var. Bu eski bayramlarla ilgili söylediğimiz şeyler, bunlar çok kıymetli meseleler. Ama hakiki bayram sevinci, hakiki kardeşlik göstergesi bu mazlum coğrafyalarda oluyor. Şimdi malumunuz olduğu üzere maddi olarak da ciddi aslında kolaylaştırılmış durumda. Yani bir insan kendisi için kurbanını kesse bile, vacip kurbanını kesse bile artık işte 6500 lira gibi rakamlarla mazlum coğrafyalara kurbanlarını yine ulaştırabiliyorlar. Yani bağış yapılamayacak seviyelerde de değil çok şükür. Vekalette bu işlem oluyor. Bu hususta hocam neler söylersiniz?
0: Evet. Şimdi artık dünyanın küçüldüğünü bu iletişim çağında hep söylüyoruz. Belki babalarımızın, annelerimizin zamanında, dedelerimizin, daha önceki nesillerin zamanında dünyanın neresinde ne oluyordu, kimin neye ihtiyacı vardı, bundan haberimiz yoktu. Bize hep öğretilen şu değil mi? Yani Müslümanlar bir bedenin uzvu gibi. Yani bir tarafı ağrıdığında öbürleri de o sancıyı çeker. Veya bir binanın tuğlaları gibi. Onu hep beraber oluşturuyoruz. Şimdi dolayısıyla bir mazlumun karnının guruldaması beni rahatsız etmeli açlıktan. Veya belki bir yıl boyunca bir daha hiç bir lokma boğazından et geçmeyecek bir insanın senin yaptığın küçücük bir yardımla, değil mi, o imkana ulaşması çok büyük bir nimet. Bugün o yardımı yapan için büyük nimet esasında.
1: Evet. Evet.
0: Hani ben çok sonra gördüğüm bir şeydi, mealiydi ayet-i kerimenin. Hani insan diyor vefat ettikten sonra Allah-u Teala, ya Rabbi beni bir daha dünyaya gönder de sadaka vereyim de salihlerden olayım diyecek diyor. Ama bir daha dönemeyecek. Aslında salihlerden olmanın yolunu Allah-u Teala sana orada tarif ediyor.
1: Sadakayla. Yani
0: sadaka verecek ve salihlerden olacak. Şimdi bu kurban ibadetinde de bizim için, bugün belki çoğu insan için, yani herkes için değil elbette, yine kendi insanımızdan da o kurbanı kesemeyip başkasından gelecek eti bekleyen insanlarımız da var. Onun da altını çizelim. Yanı başımızdakini ihmal etmeyeceğiz. Zaten yakından uzağa doğru bir gidiş mutlaka
1: Tabii
0: var.
1: Ki.
0: Bunu göz önünde bulunduracağız. Ama şunu bileceğiz. Yani Allah-u Teala işte cennet kapılarından bir tanesi cömertlik kapısı. Ama vermek çok kolay olsa herhalde öyle bir kapı olur muydu bilmiyorum. Yani onu Allah-u Teala en iyisini bilir. Demek ki vermek de böyle parası olan için, çok olan için bile vermek kolay bir şey değil. Fakat insanın kendisini zorlaması lazım. Çünkü bu dünyanın geçiciliğinden söz ettik. O işte kabristandan söz ettik. Fena aleminden söz ettik. Baki olan Allah bizden en güzel yolları göstererek en güzel yapmamızı bekliyor. Dolayısıyla burada emin derneklere yönelerek kurban ibadetini sakat etmeyecek. Yani gerçek kurbanlıkları, o niteliği taşıyan hayvanları özenle seçecek. o bağışı yapanın hakkını zayi etmeyecek, ibadetini sakatlamayacak emin kanallardan bunu yapmak lazım.
1: Evet.
0: O insanların özlemini gidermek lazım. O gözü sende olan, o seni bekleyen insanların ümidini boşa çıkarmamak lazım. Mutlaka bu hayra ortak olmak lazım.
1: Evet. Allah razı olsun. Bu da önemliydi. Şimdi gelenekleri konuştuk. Mazlum coğrafyaları konuştuk. Gazze'ye bir bakalım hocam. Gazze'de de bayram gelenekleri var. Bir haberimiz var. Çerçeveye haber geliyor. Bu haberi paylaşalım kıymetli seyircilerimizle de. Evet, Gazze'de gelenek olarak bayram çöreği geleneği varmış hocam. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Kudeh ailesi sığındıkları çadırların arasında kısıtlı imkanlarıyla karton ve odun yakarak bayram çöreği hazırlıyor. Ramazan bayramı öncesi çörekler hazırlayan Kudeh, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada çocukları mutlu etmek ve bayramı hissettirmek için çörek yapıyoruz. Eskiden daha fazla yapardık. Şimdi sadece 2 kilo yapabildik dedi. Evet, haberimiz Gazze'deki gelenek, bayram çöreği geleneği. Demek ki yine odakta yine çocuklar var. Müminin olduğu yerde hani iman varsa imkan vardır meselesi. Bunun ne anlama geldiğini biz küçük dünyamızdaki işte küçük işlerimizle, küçük hayallerimizle ilgili hep düşünüyoruz ya. Bu iman varsa imkan vardır meselesi. Bunu ispat eden insanlar oradalar, Gazze'deler. Allah onları selamete çıkarsın.
0: Amin.
1: Öyle birazcık Gazze meselesinde hatırlayalım. Oraya da çok yardım ihtiyacı var. Ama en büyük yardım yani orada hayatın devam ettiğini, orada kardeşlerimizin olduğunu düşünmek lazım. Hatırlarsanız siz hatta Maraş depremlerinde bölgedeydiniz. Evet. Bütün hepimizin yüreği oradaydı. Hele ki orada ailesi olan, akrabası olanlar yani. Kuş gibiydi herkesin yüreği değil mi?
0: Bir evet.
1: Telaş vardı. Sanki bayram ederken, başka şeyler yaparken bunu da çok ihmal etmememiz lazım diye düşünüyorum. Siz neler söyleyeceksiniz
0: evet.
1: hocam?
0: Yani o Müslümanın bir beden gibi olup bugün en çok sızlayan tarafı Gazze. Yani Allah-u Teala onlara bir ferahlık versin, bir inşirah versin. Mutlaka her zorluktan sonra bir kolaylık var. Onlar feraha erecektir. Şehit için bir sorun yok. Biz bu dünya için aslında zulmü de, zalimi de, mazlumu da düşünmeliyiz. Yani hepsinin gözle görünen kısmı burada. Yerine yerleşen Allah-u Teala'nın ebedi aleminde en güzel yerde karşılığını görüyor. Zalimse ebedi cehenneminde onunla karşılığını görecek. Yani onda hiç şüphe yok. Allah-u Teala'nın tartısında dolayısıyla bir adaletten zerre şaşma olmayacak. Onda hiç şüphe yok. Fakat işte bu dünyada ektiklerimiz ahirette biçeceklerimizi belirliyor. Dolayısıyla Gazze meselesinde ben hep şunu görmüşümdür. Yani bütün Filistin içerisinde Gazze'yi özellikle, bütün İslam dünyasında demiyorum bak, bütün Filistin içerisinde bile Gazze'yi hep öteden beri bir kenara koyarım. Çünkü benim çok Gazze'li öğrencim oldu. O çocukların ben yiğitliğini, böyle cesaretini, Allah-u Teala'nın o vatanına bağlı bir şekilde oraya atmış tohumlar gibi yeşerdiğini canlı gözlerimle o çocuklardan gördüm. Dolayısıyla Gazze bizim bir an bile aklımızdan çıkarmamamız gereken çok önemli bir İslam beldesi. Bugün elhamdülillah en azından yardım için o kapılar açık. Çünkü zalim İsrail maalesef o ne diyelim şımartılmışlığın verdiği bir güçle bütün hadsizlikleri yapmayı kendine reva görüyor. Ama bu da sonsuz değil. Bunun da inşallah en kısa zamanda karşılığını görecek diye bekliyoruz, ümit ediyoruz. Öyle de olacak. Bundan zerre şüphede duymuyorum. Ama şu anda en azından kapılar açıkken

0: bizim ulaştırabilecek en küçük bir yardımımız varsa, Gazze'ye de bir Müslüman mesuliyetiyle bunu da yapmamız lazım. Elden gelen ancak bu. Dua
1: Evet.
0: etmek ve bir imkan varsa oraya ulaşması için çaba sarf etmek. En azından bundan geri durmamak lazım.
1: Evet. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Allah-u Teala bütün ümmeti Muhammed'in bu bayramı bayram gibi geçirmesini nasip etsin diye dua edelim. Tekrar teşekkür ediyorum hocam.
0: Tekrar ben de herkesin bayramını tebrik ediyorum. Allah-u Teala bizi daha güzel günlerde bir araya gelmeyi nasip etsin.
1: Allah razı olsun. Efendim programımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah'a emanet olun.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Hasbihal. Hasbihal.

0: Ağzınıza sağlık hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Amin, cümlemizden.
0: Bu arada hoş geldiniz de diyeyim. Hayırla geldiniz. Oğuzhan hocam, Abdülatif Efe hocam hoş geldiniz. Bir bayram gününde bayramın neşesini Abdülatif Efe hocamın o güzel nameleriyle, kasidesiyle, ilahisiyle açmış olduk. Sözleri de bir o kadar güzel değil mi hocam?
2: Şimdi Abdülatif Efe hocam soyadı da Efe.
0: Evet.
2: Hem de Alvarlı Efe Hazretlerinin o güzel bayram şiirini okudu ve bizim gönlümüz adeta zaten bayrama erdik bugün ama gönlümüz bu şiirle daha da ulvi bir makama çıktı. Kendisi de Erzurumlu, Hasan Kale'den, Alvarlı Efe de Hasan Kale, eski ismi yeni adı Pasinlerli. Bu arada benim de bir oğlum var, evladım var, ellerinizden öper. Onun adı da Abdullah Efe. Efe'yi de Alvarlı Efe'den mütevellit koydum.
1: Rahmete vesile.
2: Allah rahmet eylesin, şefaat üzerimize olsun. Alvarlı Efe İslam dünyasının yetiştirmiş olduğu en önemli mutasavvuf şairlerden biri kendisi. Efe Hazretleri'nin o bayram şiirini okuyunca hafızama şu şiir canlandı. Efe Hazretleri talebesinin biriyle hacca giderken Kudüs-ü Şerif'i ziyaret etmiş. Lübnan'dan geçerken 1915 tehcirinde Erzurum'dan çıkan bir Ermeni Efe Hazretlerini görmüş, tanımış. Ama emin olmak için müridinin yanına gitmiş. Demiş ki bu Efe mi? Evet Efe. Gelmiş Efe'nin yanına. Efe, Efe siz bizi 15'te çıkarttınız ama biz gün gelecek doğuda kendilerince sözde bir devlet kuracağız. Onun baş şehrini de Erzurum edeceğiz deyince Efe Hazretleri orada irticalen şunları söylemiş. Doğaçlama olarak. Erzurum kilidi mülki İslam'ın. Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Erzurum derbende ehli imanın, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Gayet şecaatli erler var idi, nisası ricali hayadar idi. Eminle erkanlı bir diyar idi, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Seherlerde müezzinler nidası, halkalarda muvahitler sedası, ne güzeldir zikrullahın edası, Mevla'ya emanet olsun Erzurum. Hamdülillah meti İslamları var, kubbeyi gönülde imanları var, fakire, zaife, ihsanları var. Mevla'ya emanet olsun Erzurum şiirini ve devamını okuyunca Ermeni'nin yüzü bembeyaz olur ve oradan kaçıp gider. Evet, Erzurum İslam'ın kilit şehridir. Erzurum'da ve Anadolu'da erkekleri cesaretli, kadınlara hanımları edepli olduğu müddetçe, seherlerde müezzinlerinin sedası susmadığı müddetçe, camilerde muvahhidlerin zikirleri devam ettiği müddetçe Erzurum'un değil Anadolu'nun, Türkiye Cumhuriyeti'nin

0: hiçbir karış toprağına düşman ayağı basamaz der.
1: Evet.
0: Allah'a hamdolsun. Bu arada bir parantez içi Fatih Hocam müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: Tarihte Erzurum'la Kudüs-ü Şerif'in iki ortak yönü var. Kudüs-ü Şerif'te Gazze'dekileri kardeşlerimizin ve bütün İslam alemindeki kardeşlerimizin de bayramlarını tebrik ediyoruz inşallah. Evet. Gün gelecek özgür Kudüs'te de bayramımızı ifa edeceğiz ümmeti Muhammed olarak.
1: Hocam ne kadar güzel söylediniz. Bu kurban bayramı içerisindeyiz ve bu bayramda kurban olmanın ne demek olduğunu hem Alvar Lef Hazretleri'nin lisanından değerli Abdülatif Hocam'ın seslendirmesiyle dinledik. Hem de sizin bu güzel anlatımlarınızla kurban olmanın ne demek olduğunu öğreniyoruz. Allah-u Teala derbendi iman olan bu memleketi her türlü belalardan, musibetlerden, doğal afetlerden muhafaza eylesin. Ve dahi tüm İslam diyarı olan Müslümanların yaşadığı ehli iman diyarlarına da selamet versin bu vesileyle. Hem bayramlarını tebrik ediyoruz tüm mümin kardeşlerimizin, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin hem sizin hem de bu dervende iman beldelere selamet niyaz ediyoruz. Böldüm, hakkınızı helal edin.
0: Böldünüz, oraya dönelim ama bir yere daha beni götürdünüz. İşte kurbanlık olmak. Vatana evet. Kurban olmak. Nasıl bugün kurbanlarımız kesildi, kesiliyor, yarın üçüncü evet. Güne kadar devam edecek. Koyuna Anadolu'da kına yakarlar.
1: Evet.
0: Cenab-ı Hakk'a tam manasıyla kurban olsun diye. Bir de Anadolu'muzda askere giden askerimize, erimize, Muhammed Aleyhisselam'ın ordusuna saçlarına kına yakılır ki vatana kurban olsun diye. Evet. Çanakkale'ye Yozgatlı Hasan'ın annesi kınayı yakmış göndermiş de başına, kumandan sormuş, yavrum bu başındaki kına ne? Kumandanın bilmiyorum demiş, bizim Anadolu'da askere gidenin başına kına yakılır. Soralım bakalım ana niye kına yaktı ki? Benim okuma yazmam yok demiş. O askerin ağzıyla kumandan anasına mektup yazmış Hasan'ın annesine. Hasan'ın annesinden mektup gelmiş, cevap şudur. Biz geline kına yakarız evlendiği gün. Biz kurbana kına yakarız kurban kesildiği gün. Bir de biz vatana asker gönderdiğimiz zaman harbe askere kurban yakarız onun başına.
1: Allah.
0: Hasan'ı bulun gelin demiş de gitmişler ki Hasan vatana kurban olmuş, şehadet şerbetini içmiş. Bu bayram gününde bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Türkiye'mizde hür bir biçimde bayramı ifa ediyorsak şühedamızın bereketiyle
1: öyle.
0: Onların canlarını, mallarını, evlatlarını değil mi?
1: Evet.
0: Allah'a vatan için kurban etmelerinin nihayetinde burada hür bir şekilde yaşıyoruz, hamdolsun. Erzurum'un Kudüs'le iki ortak yanı var Abdülatif Hocam, malumunuz. Saygıdeğer seyirciler, İslam beldelerinin ikisinde 4 vakit ezandan sonra, akşam ezanı çok tez olduğu için, namazı tez kılındığı için akşamdan sonra okumazlar. Her müezzin minarelerden sesli bir biçimde ezan bittikten sonra selatu selam getirir. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah diye. Bu bir de Kudüs-ü Şerif'te var, bir de Erzurum'da var. Osmanlı döneminde Erzurum'a müftü atanacak kişiler Kudüs müftüsü payesiyle atanıyor. Bu da böyle bir dipnot olsun bayram gününde. Bayram hediyemiz olsun değil mi?
1: Evet hocam. Hocam Bosna'da sizinle yine böyle bir hasbihal içerisindeyken 3B'den bahsetmiştiniz. Buhara, Bursa ve Bosna şeklinde ifade etmiştiniz. Şimdi Erzurum'la Kudüs'ün bir bağını öğrenmiş olduk. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık hocam. Abdülatif hocam siz de çok güzel bir eserle başladınız. O güzel sesinizden bir kasidehan olarak sizden böyle güzel eserler. Dinliyoruz, dinlemeye de devam edeceğiz. Bu eser hakkında anekdot olarak bize paylaşmak istediğiniz bilgiler var mıdır hocam?
2: Ya benim yaşım itibariyle tabii eskilerden duyduklarımız şeyler, onları zikredebiliriz sadece. Yalnız şunu söyleyeyim, bayram bizim sesimiz, sadamız, insanlar dinliyor, çok da hoşlarına gidiyorlar evet, ama hocam. Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Bunları anlasak da anlamasak da şairin ruhundaki o güzellikleri nazmetmiş, Mevla bizi affede demiş, bayramı tarif etmiş. Gör ne güzel ayid olur, cürmü hatalar gide, bayramı bayram olur. Anlayabildiğimiz kadarıyla bir köprü vaziyetindeyiz biz.

0: gerek sesimizle gerek okuduğumuz metnin eğer ki hakkına girmiyorsak, aruzuna, veznine dikkat ederek okuyorsak bir vefa borcumuzu bir parça yerine getirmiş oluyoruz. Ama evet, ben ne hissediyorum diye sorarsanız benim hissiyatımı dilime dökme kabiliyetim çok yoktur. Ama çok coşkulu. Yani bayramı öyle o kadar güzel tarif etmiş ki, Allah bizi affetse.
1: Evet.
0: Bütün hatalardan kurtulmuş olsak, rahim olan Allah merhamet etse, kerim olan Allah cömertlik yapsa, ondan sonra bir de lütfuyla ve ihsanıyla bize o kadar lütfu kadim olan lütfetmiş olsa, daha ne bayram olacak, bayram evet, o zaman bayram olur diye anlayınca insanın içi böyle coşuyor duruyor. İnşallah düzgün köprü olabiliyoruzdur. Ne diyelim?
1: İnşallah hocam.
0: Yani bunları hissediyorum yani.
1: Eyvallah hocam. Tabii ki sizin o duyguları tercüman etme noktasında destekleriniz bizim için çok önemli. Oğuzhan hocam, kurban olma demişken tabii ki kurban bayramının nasıl diyelim, o muhtevasını anlatma noktasında İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'ın o teslimiyet, sadakat örnekliği tabii ki konuşulmadan geçilemeyecek bir husus. Mekke toprakları olmadan önce, cürhümlüler gelmeden öncesinde başlayan bir imtihanın neticesinde İsmail Aleyhisselam'ın zemzem suyusu, Hacer Validemizin yaşayışı vesaire derken bir teslimiyet ve sadakat örnekliği var değil mi hocam? Bu hususa dair o edebi metinlerle birlikte neler anlatmak istersiniz?
2: Buraya geleceğim bir virgül
1: tabii,
2: hocamdan alarak. İki umre arası günahlara kefarettir. İki bayram arası günahlara kefarettir. Rabbimizin mağfireti, rahmeti, inayeti, ihsanı çok büyük. Onun için Alvarlı Efe Hazretleri'nin de şiirde ifade ettiği gibi Allah-u Teala o bayram günlerinde bizleri affeder. Ve biz bu kurban bayramını 2-3 şekilde ifade ediyoruz. Bunun temelleri var. İbrahim Aleyhisselam'a geleceğim. Resulullah Efendimiz Arafat vakfesindeyken, yani kurban bayramından bir gün evvel Zilhicce'nin 9. gününde Arafat vakfesini ifa ediyor, veda haccını irad ediyor ve burada ayeti celle nazil oluyor. Artık dininizi ikmal ettim Cenab-ı Hak, tamamladım, size din olarak eksiksiz İslam'ı seçtim. Biz İslam'la müşerref olduk ve Cenab-ı Hak bütün eksiğiyle her şeyi tamamlıyor. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da o ayet-i celleden sonra, veda haccından 83 gün sonra da vefat ediyor. Evet. Er-Refikul Ala'ya, yüce dosta ulaşıyor. Ve hemen bu ayet-i cellenin nazil olduğu günün ertesi gününü de Cenab-ı Hak bize bayram seçiyor. Evet. İki bayramımız var. Birisi Ramazan ayını tutuyoruz 30 gün. 30. günün sonunda rahmete vesile oluyor. Günahlarımız affoluyor, bayrama ulaşıyoruz. Ve bu kurban bayramında da, bu kurban bayramının diğer adı da hac bayramıdır. Müminler Arafat'tan Müzdelife'ye indiler. Annelerinden doğduğu gün gibi pürü pak oldular.
1: Evet.
2: Hani Abdullah İbni Mübarek Hazretleri Müzdelife'ye gelmiş de uykuya dalmış. Rüyasında bir melek diğerine diyormuş ki, biliyor musun bu sene kaç kişinin haccı kabul oldu? Kaç kişinin? 6 kişinin. Ağlayarak uyanmış. Bu yüz binlerce hacının içerisinde ben bu altının içerisine giremem ki. Ağlayarak tekrar uykuya dalmış. Bu sefer bir melek diğerine diyormuş ki, biliyor musun bu sene 6 kişinin haccı kabul oldu ama her bir kişiye Cenab-ı Hak 100.000 kişiyi bağışladı.
1: Allah.
2: 600.000 kişi. Yani hacda herkesin haccı kabul oluyor ve Müzdelife'ye indiklerinde annelerinden doğduğu gün gibi pürü pak oluyor. Bugün de bayramın birinci günü hacılar geldiler. Şeytanı taşladılar, kurbanlarını kestiler, tıraşlarını oldular, ziyaret tavaflarını ifa ilediler, haccın farzlarını bugün itibariyle bitirdiler. Ve hacılar beraat oldu, beraat edildi. Cenab-ı Peygamber'in ifadesiyle, ya Rabbi hüccaca mağfiret eyle, hüccacın mağfiret dilediklerine de mağfiret eyle. Hüccac nasıl mağfiret olduysa bütün ümmeti Muhammed de Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve izniyle Hüccac'ın duası hürmetine mağfiret oldu. Evet. Kurban,
1: evet.
2: Buyurun.
1: Yani şu an mesela ulaşıp da oradaki tanıdıklarımızdan dua isteyebiliriz, evet, değil mi hocam?
2: Her
1: dua etmelerini, çünkü bizim için istiğfarda bulunmalarını isteyelim.
2: Günahsız

0: ağızlar onlar. Evet. Niye tertemiz oldular? Annelerinden doğdukları gün gibi oldular elhamdülillah, değil mi? Allahu Teala herkese hac ibadetini nasip eylesin.
1: Amin hocam.
0: İşte
1: Allah razı olsun.
0: Sizin buyurduğunuz gibi kurban teslimiyetin ifadesidir.
1: Eyvallah hocam.
0: Kurban Hazreti İsmail'in Cenab-ı Hakk'ın emrine teslim olmasıdır.
1: Evet. Hocam kurban olma demişken bu hadiseyi siz anlatmak istersiniz. Onu isterseniz birazdan dinleyelim sizden. Öncesinde Abdülatif Efe hocamdan kurban olma nelere bir ne gibi ihsanlara vesiledir diyerekten bir kaside ilahi istirham edelim. Onunla birlikte de bir araya gidelim. Aranın akabinde inşallah bu hususa
0: i̇nşallah
1: devam edelim.
0: Oraya gelelim.
1: İnşallah.
0: Tekbirler nereden? Tekbirler getiriyoruz kurban bayramı günü. Başladık dördüncü gün ikindiğinden sonraya kadar. Bu tekbirin kaynağı neresi?
1: Eyvallah hocam.
0: Yine oraya dayanıyor.
1: Çok güzel bir nokta.
0: İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyor. Kıymetli seyirciler bizi seyretmekten seyretmeye devam edin.
1: Eyvallah hocam. Buyursunlar hocam.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Kurban Bayramı özelde muhabbetimize, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz kurban ve bayram. Bu her iki birleşik ve güzel hususu hem edebi metinlerle hem de kasidelerle konuşuyoruz. Değerli edebiyat dünyasında kıymetli bir sima olarak Profesör Doktor Oğuzhan Aydın hocamızla birlikte şiirlerden menkıbelere, hikayelerden modern anlatılara kadar edebi metinler üzerinden konuşmalar yaparken bir tarafta da Abdüllatif Efe hocamızdan bir kasidehan olarak güzel kasideleri ekranlara taşımaya gayret ediyoruz. Oğuzhan hocam, bayram ve kurban olma demişken dedik ki İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'la yaşadığı o büyük teslimiyet örnekliğine değinmeden geçmemek lazım demiştik bir önceki bölümde. Dilerseniz buradan devam edelim.
2: Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila. Bu bayram günlerinde tekbirleri getirmek, salatu selamları getirmek, telbiyeleri getirmek değil mi? Ne kadar güzel zikirler. İşte İbrahim Aleyhisselam Sare annemizle evlendi. Fakat Sare annemizin çocuğu olmadı. Olmayınca Sare annemiz Hacer annemizle İbrahim Aleyhisselam'ı, atamız İbrahim Aleyhisselam'ı, İbrahim Halil Aleyhisselam'ı evlendirdi. Şu anda İbrahim Aleyhisselam'ın kabri şerifi de El Halil'de, Kudüs-ü Şerif'e 50 kilometre uzaklıktaki El Halil şehrindeki Halilurrahman camisinde 4. Harem-i Şerif sayılıyor. Hazreti İbrahim atamızın kabri orada, Sare annemizin kabri orada, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti İshak Aleyhisselam'ın kabri orada, onun mübarek hanımı Refika annemizin kabri orada, Hazreti İshak Aleyhisselam'ın oğlu Yakup Aleyhisselam'ın kabri orada ve onun da oğlu Yusuf Aleyhisselam'ın kabri orada. 4 peygamberin, 2 de mübarek annemizin kabri var Halilurrahman camisinde.
1: Aleyhisselam.
2: Orada bir minber var. O minberi de Nurettin Zengi Halep Türkmenlerinden bir marangoza yaptırmış. Kündekari usulüyle 3 minber yaptırıyor. Birini Mescid-i Aksa-i Şerif için, bir diğerini El Halil'deki Halilurrahman camisi için, bir diğerini de Şam-ı Şerif'teki Cami-i Emeviye için. Allah Allah. Diyor ki inşallah ben Kudüs'ü fethedersem ben yerleştiririm. Fethedemezsem Selahaddin Eyyubi'ye ona hemen vasiyette bulunuyor. Sen fethedeceksin, ben fethedemezsem. Bu 3 minberi de oraya yerleştir. Bugün Cami-i Emeviye'deki minber, Mescid-i Aksa-i Şerif'teki minber ve El Halil'deki Halilurrahman camisindeki minber aynı minber. Mihrab'ın yanındaki taş Şam'dan var. Onu da Ulu Hakan Abdülhamid Han göndermiş. Allah hepsinin yolundan bizleri ayırmasın.
1: Amin.
2: Bize hatta derler değil mi? Geçmişten belli çocuklukta bize şunları öğrettiler. Kimin milletindensin? İbrahim Aleyhisselam'ın milletindeyim, milletindenim. Kimin ümmetindensin? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Mustafa'nın ümmetindenim. Ve Resulullah Efendimiz'in soyu da İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyor zaten.
1: İsmail Aleyhisselam üzerinden.
2: Üzerinden.
1: İsmail Aleyhisselam'la Hacer validemizin markad-ı şerifi de Kabe-i Muazzama ile Hicri İsmail
2: Hicri
1: olarak
2: İsmail'in altında, altın oluğun
1: evet.
2: Karşısında değil mi?
1: Evet,
2: metaf alanının içinde ve bir rivayete göre de o metaf alanında yüzlerce peygamberin de kabri var. Hani bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre 224 bin peygamber, nebi gelmiş geçmiş. Hacer annemizle evlendirir. Hacer annemizle evlendirdikten sonra Hacer annemizin bir yavrusu dünyaya gelir. O da Hazreti İsmail Aleyhisselam'dır. Allah'ın emriyle Hacer annemizi ve Hazreti İsmail evladını Mekke-i Mükerreme'ye götürür. O kayaların arasında onları yerleştirir ve geri döner yine Allah'ın emriyle. Hacer annemiz hatta o Safa ile Merve'de gidip gelirken oğlu İsmail'e su ararken oradan Cebrail Aleyhisselam'ın kanadının çarpmasıyla su fışkıracak ve o kayaların arasından öyle su fışkıracak ki mübarek Hacer annemiz etrafını kumlar taşlarla çevirecek. İbranice dilinde zem zem dur dur diyecek. Resulullah Efendimiz diyor ki Hacer annemiz orada etrafını çevirmeseydi zemzem akar bir su olacaktı. Ama o zemzem suyu o gün bugündür ve kıyamet sabahına kadar akacak. Milyonlarca hacı orada o sudan içecek. Oradan memleketlerimize getirecek. Biz de içeceğiz o zemzem suyundan elhamdülillah. İşte Hazreti İbrahim eğer bir erkek evladım olursa ya Rabbel alemin onu senin rızan için kurban edeceğim diye bir adakta bulunur. Yıllar geçer. İbrahim Aleyhisselam adağını unutmuştur ki Cenab-ı Allah

rüyasında adağını gerçekleştirmesini söyler. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i alır yanına, bunu anlatır, o da teslim olur. Baba, Cenab-ı Hak mı istiyor? Evet, Cenab-ı Hak istiyor. İbrahim Aleyhisselam önde, oğlu İsmail Aleyhisselam arkada, Kabe'yi müşerrefeden çıkarlar, Mina istikametine doğru. Bugün cemerat dediğimiz, şeytanı taşladığı,

0: verdi ve baban seni götürüyor, kaçsana dedi. Üçünü de ona taş attı. Ben Allah'ın emrine ram oldum. Babam bir peygamberdir. Allah ne emrediyorsa onu yapacak. Mina'da tam İsmail Aleyhisselam'ı kurban edeceği mevkide var. Sonra koç inecek, onu kurban ettiği yerde var. Bugün hacılar orayı görüyor. O mevkide İsmail Aleyhisselam'ı kurban edecekken gökyüzünden yeryüzüne Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla bir koç inecek. Ve o arada Cebrail Aleyhisselam Allahu Ekber, Allahu Ekber tekbirin Allah büyüktür, Allah büyüktür ifadesiyle geliyor. O arada İbrahim Aleyhisselam La ilahe illallahu, Allahu Ekber, Allah'tan başka ilah yoktur, Allah büyüktür. İsmail Aleyhisselam da Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allah büyüktür, hamd ancak Allah'a mahsustur. Aynı zamanda ilk kurban da İsmail Aleyhisselam'ın yerine gelen o kurbanlı koç kesilmiştir. O gün bugün kurban edilmekte ve kurban bayramı icra edilmekte. Cenab-ı Hakk'a hamdın, şükrün, teslimiyetin nihayeti olarak.
1: Evet. Hocam tabii kurban bayramında kurban olmaktan bahsediyoruz. Bir tarafta da hocam edebiyatımıza yansımaları da var ya, mesela bayramiyeler var, idiye olarak evet. da ifade ediliyor. Ben bunu hem size de aslında sormak istiyorum ama Abdülatif Efe hocam da bu hususta neler söyler acaba? Bu bayramiyeler bizler için bir neşe kaynağı olduğu ifade ediliyor. Çok fazla insan, hani herkes de bilmeyebiliyor hocam. Bize bunu tanıtacak şekilde neler anlatmak istersiniz?
2: Estağfurullah. Yani bayramiyeler Kurban Bayramı'nı bir taraftan tarif ederken, yani şairler coşkulu bir şekilde o şiirle insanlara işte bu kıymetli hocamızın evet. ve bu damardan beslenen akidemizin bize nazım şeklinde ulaşmasını coşkulu bir dille aktarıyorlar. Allah hepsine rahmet eylesin.
1: Amin.
2: Kasideyi de okuma konusunda eğer soracak olursanız Allah başarı muvaffakiyet nasip eylesin. Biraz eleştiri mi yapsam acaba bayram günlerinde özellikle?
0: Bayram günlerinde de hocam
2: yapmayalım mı?
0: Küskünlükler ve eleştiriler bir kenara itilir.
2: O zaman şöyle doğru yönlendirme diyelim.
0: Evet.
2: Mesela bu
0: yani bugün bizde şey yok.
2: Tamam. O zaman şey diyelim. Doğruya sevk etme diyelim.
0: Evet.
2: Arz etmeye çalıştığım mesela ilk kaside. Memleketimizde Mevla bizi affede, bayram o bayram olur. Evvelce tarifini yapmıştım zaten dilimin döndüğünce ama şöyle. Okuyan biraz terennümü çok zevkli olduğu için memleketimizde evet. herkes okuyor bunu. Can bula cananını, bayram o bayram ola gibi başlıyor, okuyor kardeşlerimiz. Aslında bunu Mevla bizi affede, gör ne güzel eğit olur. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram olur şeklinde okursak hem geleneğimize vefa göstermiş oluruz hem de bunu anlamış oluruz. Benim birikimim itibariyle bu konuda edep göstererek fazla bir şey söylememe müsaade buyurursanız bununla iktifa edeyim ben.
1: Eyvallah hocam. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Bu bizim için de çok önemli bir husus hocam. Yani bazen hani Galata meşhurlarda çokça olabiliyor bu edebi metinler hususunda özellikle. Hocam bu idiyeler, Oğuzhan hocam, idiye diye tabir ediliyor. Hani Arapçadan id ifadesi evet. gelmiş. Bayramiye diyelim biz bunu.
0: Bayramiye
1: bunun örneklerinde evet. ecdadımızın neler yaptığına dair örnekler evet. anlatır mısınız?
0: Buyurduğunuz gibi id bayram demek. Araplar hatta şöyle derler. İd-i mübarek, evet. id-i vert, id-i yasemin. Yani bayramın mübarek olsun, bayramın gül olsun, bayramın yasemin gibi olsun. Baharın gelişi gibidir bayram.
1: Evet.
0: Hani Aşık Reyhani diyor, bahar gelsin şu dağlara gidelim, belki derdimize çare bir çiçek, toplayıp devşirip derman edelim, götürelim nazlı yara bir çiçek.
1: Allah.
0: Ben de bir aşığım, Reyhani adım, sorun evet. çiçekler ağzıma ağladım, benim tabiattan tek bir muradım, götüreyim nazlı yara bir çiçek. Bayramlar çiçek götürme vakitleridir.
1: Evet.
0: Bayramlar barış günleridir. Bayramlar küskünlükleri bitirmektir. Bayramlar yetimin

0: öksüzün kalbine dokunmaktır. Bayramlar gönül vermektir. Bayramlar meveddetin, muhabbetin zirveye oturduğu günlerdir. Bayramlar öyle bir bayram geleneğimiz var ki, İdiye'ye, Bayramiye'ye geleceğim.
1: Evet. Eyvallah.
0: Öyle bir bayram geleneğimiz var ki Anadolu'da eşlerin, kocaların ellerini hanımları da öper, bayramını kutlar, büyüklerin elleri öpülür. Ananın, babanın, o torununla dedenin aynı evde buluştuğu, bütün akrabaların bir ve beraber olduğu günlerdir bayram günleri. Bugün Kurban Bayram namazını kıldıktan sonra Anadolu'muzun ve İslam beldelerindeki camilerde, mescitlerde namaz bitti. Namaz bittikten sonra mihraba imam efendi geçti. Salatü selamlarla musafaha eğlenildi. Herkes birbiriyle sarıldı, kucaklaştı. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, Müslümanlar birbirleri arasında musafaha eğlerlerse ne kadar günahları varsa dökülür, değil mi? Eşler birbirleri arasında muhabbetle ellerini tutarlarsa günahları dökülür. Bugün günahların döküldüğü, günahlar döküldüğü için bayram ettiğimiz, keyif ettiğimiz günlerin içerisindeyiz. Rabbimize hamdolsun.
1: Elhamdülillah.
0: Dedik ya, yetim ve üksüz bir bayram günüdür. Peygamberimiz bayram namazını kılmış, Mescid-i Nebevi'den çıkmış, bakmış bir çocuk ağlıyor. 6-7 yaşında. Çocuğa sormuş, yavrum niye ağlıyorsun? Demiş ki, ya Resulallah, bu bayram gününde ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Ben yetimim, babam şehit oldu ve fakirim. Babası olanlar, zengin çocuklar, develerine binmişler, bayramlarını ifa ve icra ediyorlar. Benim devem yok ki bineyim ya Resulallah deyince, Resulullah Efendimiz buyurmuş ki, ben senin deven olayım mı? Ol ya Resulallah demiş. O çocuğu Medine-i Münevvere'de omuzlarına almış, Medine-i Münevvere'nin sokaklarında koşar adımlarla çocuğu gezdiriyor. Bir müddet sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz denk gelmiş. Sadıkların en büyüğü, Sıddık-ı Ekber, Hazreti Ebu Bekir. Ya Resulallah, terlemişsiniz, ne yapıyorsunuz, bu haliniz ne deyince. Diyor ya şair, en güzel ahlakın olmuştur en güzel haller. Sevda ağacında yapraklar dallar, Allah Allah. Laleler, sümbüller, çiçekler, güller. Çiçekler açmazdı sen olmasaydın. Evet. Ya Resulallah, bu ahvaliniz ne deyince.
1: Hocam bugün maşallah sizi çiçeklerle hemhal olarak bir bayramı bayram yaşadığınızı
0: bugün
1: görüyoruz.
0: Bugün bizim için çok önemli. Dostlardan,
1: maşallahınız var.
0: Dostlarımızdan, büyüklerimizden çiçekleri aldık da buraya geldik. Rabbimize şükürler olsun. Allah dostlarının nazarına ermek de bir bayram günüdür.
1: Elhamdülillah. Evet.
0: Babanın, ananın duasını almak da bir bayram günüdür, saadidir. Yetimin gönlüne dokunmak da bir bayramı ifa etmektir. Resulullah Efendimiz Ebu Bekir Efendimiz'e demiş ki, ya Ebu Bekir, ben bu çocuğun devesi oldum. Ebu Bekir Efendimizin cebinde 6 tane ceviz var. Bizim büyüklerimizin ceplerinde evvelden beri şekerler, çikolatalar olur. Çocuklara sadece bayram günlerinde değil de değişik zamanlarda da ellerine verirler. Demiş ki, yavrum, bu 6 cevizi sana versem deveni bana satar mısın? Adı üstünde çocuk ya. Biraz evvelki hüznü Resulullah Efendimizin mübarek omuzlarına binmekle sevince dönüştü. Çocuk 6 cevizi aldı, annesinin yanına koşarak gidiyordu.
1: Allah.
0: Bu olaya Hoca Ahmet Yesevi'nin talebesi Süleyman Hakim Ata, o da hikmet tarzında çok şiirleri var. Nakşibendilerin önemli büyüklerinden, o Bakırgan adlı kitapta o olaya şöyle atıfta bulunur. Ol sabi, yani ol çocuk, bilseydi ol devenin yükünü, 18 bin alemi verselerdi bırakmazdı onu. İşte bayram yetime dokunabilmektir. Peki evet. Bayramiyeler nedir? Bayramiyeler de ruha dokunmaktır.
1: Hocam bayramiyelere biraz değinelim kısa bir. Ondan sonra da hocam hazırsanız sizden de bir ilahi isteyelim inşallah.
0: Bayramiyeler bizim türkülerimizdir, kasidelerimizdir. Bizim türkülerimiz ve kasidelerimiz milletimizi, geleneğini, örfünü, adetini, olaylara karşı verdiği tepkiyi yansıtır. Türkü mırıldanırız. Bayram türkülerimiz var. Bugün bayram türküleri, dün bayramiyeler. Ali Akbaş abi o türküleri tarif ederken diyordu ki, Veysel susar, Davut suları söyler, Kırım'dan gelirken Serdar'ı söyler.

0: Köylüsü, kentlisi, hünkârı söyler, fermanda tuğradır bizim türküler. Evet. Köroğlu dağlarda kalır mı naçar? Hızır himmet eder, kuş olur uçar. Beyler unutursa Keloğlan açar. Sihirli sofradır bizim türküler.
1: Allah Allah.
0: Bin dereden su taşımış elekle, bin senedir kavgası var felekle, tırmanır sırtında ağır şelekle, Hira'dır, ağrıdır bizim türküler. Bülbül gibi gül dalında dem çeker. Kara günde gam dağıtır, gam çeker. Türkülerin çektiğini kim çeker? Kervanda buğradır bizim türküler. Aşıklar toplansın çağrım üstüne. Ağrı bulunur mu ağrım üstüne? Kara saplı bıçağı bağrım üstüne. Onulmaz yaradır bizim türküler. Anmayınca sazlar tutmaz düzeni. Türküler peşinde gezmiş fizanı. Belhü Buhara'dır bizim türküler. Bağlama dediğin üç tel bir tahta. Ne şaha başaymış, evet, ne taca tahta. Tüm dertleri özetlemiş bir ahda. Bozkır'da naradır bizim türküler.
1: Evet.
0: Bugün türkülerin söylendiği gündür. Bugün şiirlerin söylendiği gündür. Bugün Yahya Kemal'in bir kurban bayram sabah namaz, kurban bayram namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldığı ve bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Gönlümün
1: hocam, isterseniz
0: onu sonraya mı bırakalım?
1: Onu,
0: tamam.
1: Evet, bir orada bir güzel bir tadımlık bir şey verdiniz. Onun devamı da çok güzel. Belki orada hususa, evet, dair inşallah, da anlatacağınız şeyler vardır. Abdüllatif hocamı bir dinleyelim.
0: Evet,
1: Abdüllatif, muhabbetli hocam. İnşallah. Araya gidelim, dönünce de oradan devam
0: ben
1: edelim.
0: Ben kıymetli seyircilerimize şu bayram gününde şu tavsiyeyi yapmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Nasıl çocuklarımıza bayram şekeri veriyorsanız, harçlıkları veriyorsanız, ceplerinizde bir de Alvarlı Efe ve Aziz Mahmut Hüdayi başta olmak üzere, Yahya Kemal başta olmak üzere bayram şiirlerinden çıktı alın. Yarından tezi yok. Her çocuğa en az 3 dörtlük ya da 6 beyit olmak üzere bir bayramiyelik verin. İnşallah. O şiiri o çocuklar ezberlesinler. Şiirle, türküyle, kasideyle haşır neşir olan çocuklardan hastalık beklenmez. Topluma tehlike saçmaz.
1: Eyvallah hocam. Hocam, o zaman hastalıklardan demişken güzel bir sesinizden.
0: Ruhi hastalıklara şifadır değil mi bu kasideler hocam?
2: Evelallah.
0: Dinlediği zaman insanın dertlerini unutuyor. Eyvallah. Bu şiirleri, bayramiyelikleri dinlediği
2: hocam,
0: zaman.
2: Hocam sadece ruha değil, insan böyle kasvetli ağrılar olduğunda gazeller söylense, ne bileyim, evet, türküler söylense, insanın zihnindeki hafakanların gitmesiyle beraber vücudundaki ağırlık da
1: kalkıyor, değil mi?
2: Kalkıyor yani.
0: Sohbet ve bu türküler, şiirler demek ki hocamın da ifade ettiği gibi bedeni selim, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim sahibi İnşallah. Yapar insanları.
2: İnşallah. Efe Hazretleri bir beytinde diyor, bir sohbeti güşet ki safasız demesinler, bir şerbeti nuşet ki şifasız demesinler diye. Yani sohbetin safa, şerbetin şifa, şerbet de orada ikram edilen şey. Yani bunların ikisi bir arada olunca demek ki hem bedene hem ruha maddi manevi faydaları olan şeyler.
1: Eyvallah.
0: O kadar önemli ki Hendek Harbi'nde, muharebesinde Resul-i Kibriya Efendimiz, evet, kıymetli seyirciler, Abdullah bin Revaha'nın, Abdullah bin Revaha şairdir. Abdullah bin Revaha'nın bir koçaklama destan türünde Hendek Harbi'ndeki sahabe-i kiramı adeta diriltmek üzere o koçaklamasını, destanını, o şiiri Resulullah Efendimiz teganni ile okuyor. Bakın ne kadar önemli.
1: Bir tek örneğini de orada görüyoruz, evet, zaten. Çünkü o Hendek Harbi'nin o, evet, zorluğunda hem zahiri olarak da kazmalarla, küreklerle, evet, çok büyük bir meşakkat var. Orada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir şey, mübarek ağzından böyle bir şey duyuyoruz. Ve ashab-ı kiram efendilerimiz de birliklerini, beraberliklerini, ki bayram günündeyiz, birlik beraberliğin en çok katkı sağladığı, en çok birliğe beraberliğe vurgu yapılan bu gündeyiz. Dolayısıyla ashab-ı kiram efendilerimizin Hendek Harbi'ndeki gibi bu bayram günlerimizi birlik beraberliğin, evet, sağlanması konusunda hatırlatmış olduk hocam.
0: Hem bir ve beraber oluyor, hem de cuşa geliyorlar. Evet. Cuşa gelir dağ ile taş. Feryat eder vakti seher. Her neşneyi kaplar telaş. Feryat eder vakti seher.
2: Eyvallah.
0: Ol demde zat-ı kibriya. Aşıklara eyler sala. Değil mi? Peşi?
2: peşi benim de hatırımda değil ama hocam.
0: Evet, bunu Divan-ı Hulusi Darendevi'den Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nin mübarek şiiri. Değil mi? O da
2: güzel divandan bir bestesi buluyoruz.
1: Eyvallah.
0: Ol demde zatı kibriya aşıklara eyler sala, olan bu sırra aşina feryat eder vakti seher. Seher vakti de bir bayram anıdır vaktidir. Mal
2: müstağfirine bil eshar ayetiyle.
1: Oradan elhamla.
2: Evet. Ben de şey okuyayım o zaman. Bu kadar çok şey biliyoruz ama yine tembelliğimiz var, yine kusurlarımız var. Efe Hazretleri de bu sadette buyurmuş ki, kurban olayım ben sana ey Kadir Ukayyum. İsyanıma bakmaz, bana ihsanlar edersin diye.
1: Eyvallah.
2: Müsaadeniz olursa ben bu şiir bir kaside formunda dilim döndüğünce okuyayım inşallah. Eyvallah. Cenab-ı Hak fırsat versin.

0: Efendim bir bayram gününde daha hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde bayramın sevincini, birleştirici ruhunu, estetiğini ele alıp onları konuşmaya gayret ediyoruz. Değerli Profesör Doktor Oğuzhan Aydın Hocam ve Abdüllatif Efe Hocam'la birlikte kurban ve bayram temasını huzurlarınızda muhabbet etmeye ve bu muhabbette de kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Muhterem Hocam, önceki bölümde araya giderken Yahya Kemal Beyatlı'dan evet. bahsetmiştiniz. Bir şiiri vardı, ben orada böldüm. O heyecanı hiç kaybetmeyelim. Buyursunlar hocam.
1: Eski Türkçenin rüzgarıyla ey Yahya Kemal Beyatlı, Üsküp Türklerinin o güzel insanı, o güzel siması, Türkçemizi onun ifadesiyle Türkçe ağzımızda mübarek öz anne sütüm gibidir. Öz anne sütümün mübarektir. Evet. Öyle bir ulvi bir dil diyor. Öz anne sütüm gibi mübarek.

0: Yahya Kemal Beyatlı'yı annesi yetiştirirken diyor ki, oğlum Yahya Kemal, eğer şu iki kişiyi unutursan sana emdirdiğim süt haram olsun. Kim anne unutmayayım diye soruyor. Bir Sultan 1. Murat Efendimiz'i, Sultan 1. Murat Hüdavendigâr 1389'da Balkanların kapısını Osmanlı'ya açandır. Evet. Orada vefat etmiş, iç organlar oraya defnedilmiş.
1: Meşhedi halen evet, daha
0: Meşhedi Hüdavendigâr denilir. Evet. Priştina ile Prizren arasında. Bir de Muhammed Mustafa Efendimiz'i unutma. Selam. Ben bu iki kişiyi hiç unutmadımdır. Ve Yahya Kemal Madrid'e büyükelçi olur da sorarlar Anadolu'nun nüfusu ne kadar? 50 milyondur. O gün 20 milyonuz. Ya nasıl 50 milyon olur? Şaşırdınız mı? Yok, 50 milyondur. Nasıl 50 milyon? Biz evliyalarımızla, pirlerimizle, türbelerimizle yaşarız. Allah. Anadolu'nun her bir yerinde velilerimizin türbesi var. Bir türbeye gittiğimiz zaman da biz aslında bayram sevinciyle gideriz. Hüzünlü gitsek bile bayram sevinciyle döneriz. İşte Yahya Kemal bir kurban bayramı gününde Süleymaniye'ye, İstanbul'umuzun o güzel camisi Süleymaniye'ye gider. Ve Süleymaniye'de bayram sabahı gibi enfes bir şiir bırakır miras olarak. Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de, artarak gönlümün aydınlığı her saniyede. Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de, kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi diye başlayan ve bir geliş var. Ne mübarek, ne garip alem bu diye anlatan, adeta meleklerin, ruhların, insanların birbiriyle karıştığı, Budin'den, Viyana'dan, Estergon'dan, Türkistan'dan gelen sedaların bir olduğunu söyler. Süleymaniye'de bayram sabahı şiirini burada dile getirirken aklıma bir şey geldi, bir fotoğraf geldi. Yıl 1977'dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Azerbaycan'ın milli şairi Bahtiyar Vahap Sade'yi bir program vesilesiyle davet etmiştir Türkiye'ye, İstanbul'a gelmiştir. O gün Türkistan ülkeleri 1917'den 1991'e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği altında komünizmle idare edilmektedir. Evet. Camileri kapanmış, ezanları susturulmuş, hiçbir evde Kur'an-ı Kerim yok, ana dilde eğitim tamamen yok. Zorunlu Rusça lisanı var. Evet. Bahtiyar Vahap Sade'nin kendisi anlatıyor. İstanbul'a geldim. Bir program vesilesiyle bir Ramazan ayına denk geldi. Yattım. Sabahleyin sabah ezanıyla İstanbul'un müezzinlerin minarelerden okuduğu ezan sesiyle uyandım. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Titredim, irkildim. Ama diyor ki ben bu sesi hiç Azerbaycan'da duymadım. Bu ezan sesi beni niye bu kadar ağlattı, niye titretti diye araştırmaya başladım. Araştırmamın neticesinde şuna vardım ki, ben doğduğumda dedem kulağıma ezan okumuş. İşte diyor ki bu kan hafızasıdır. Beni kan hafızası doğduğum güne götürdü. Bizim kan hafızamızda ezan vardır. Bizim kan hafızamızda Kur'an-ı Kerim'e hürmet vardır. Bizim kan hafızamızda Kabe-i Müşerref'e, Ravza-i Mutahhar'a, Kudüs-ü Şerif'e hürmet vardır. Bizim kan hafızamızda bayram vardır.
1: Evet. Anadolu'daki irfan hafızasında bir de salalar ve kasideler de var. Evet. Camilerden okunan kasideler de var. Hatta Anadolu'nun bazı yörelerinde bugün halen daha görüyoruz. Özellikle Ramazan ayında. Hocam sizi de bir kasidehan olarak bunun tarihteki örnekliklerini daha da şahitlik etmişsinizdir. Bilginiz vardır. Birçok yöresinde
2: Memcitleri meşhur.
1: Mesela Ramazanlarda hocam imsak vakitlerinden önce sahur vakitlerinde Bitlis, Siirt civarında arında da halen daha o yörenin anlayacağı şekilde bir tek kasideler de cami minaresinden okutulur. Öyle değil mi hocam? Şimdi biraz daha yaygınlaşmasını temenni ederek de biraz bu hususu açıyorum. Neler söylemek istersiniz?
0: Hocam Erzurumlu olması münasebetiyle Erzurum'da okunan teravih arasında işfela nafiyem arasaate vel mizan irham bi faddike ya rabbel alemin. Hocam onu bir okusanız ya.
1: Evet. Hatırınızda varsa çok güzel.
0: Hatırınızda olmaz mı? Olmaz.
2: Şimdi o nerede okunur? Bizim en son 3 defa salatü selam getiririz ya, bitir vacipten evvel. Evet. Biz 3 defa salatü selam getirilir.

0: Ondan sonra müezzin elini kulağına atar. Artık maharetiyle
1: Hocam
0: okuyayım,
1: bir
0: okuyayım
1: selam
0: mı hocam?
1: selam getirelim hep beraber. Saygıdeğer seyircilerimiz de bu bayram günü
0: Valla olur.
1: Resulullah'a salatu selamlarımızı gönderelim.
0: Yani şöyle Erzurum'da bunun icrası şöyle hocam. Salatü selam malum segah, itri bestesi. Ama şeyi işfalenayı Hüseyin'e okur müezzin. Onun için salatü selam içimizden mi getirse hocam?
2: Getirir. Hocam biz size tabiyiz. Öyle diyelim.
0: Evet.
2: Biz size tabiyiz.
0: Tamam.
2: Siz nasıl başlarsanız
0: tamam.
2: Biz öyle devam
0: bir edelim. Bir defa salatü selam getirelim o zaman hocam.
1: Hep
0: ondan
1: beraber.
0: Sonra şey yapalım.
1: Tabii
0: ben hocam. Erzurum usulü madem yaşatıyoruz hocam.
2: Tamam,
0: yaşatalım. Yaşatanlara rahmet olsun.
2: Amin.
0: Tamam.

0: Amin.
1: Amin. Amin.
2: Ne güzel değil
0: anlamı
2: mi?
0: Da çok güzel hocam. Anlamı da çok güzel. Çok
3: bilmeden çok okuduk ama yani bildikten hocam. Sonra daha okuyasımız var yani.
2: İşfelena fi yevmin arasati vel mizan.
0: Arasat ve mizan gününde bize şefaat
2: şefaatçi
0: et.
2: Kıl. Şefaat ol. Şefaatçi kıl. Değil mi? Şefaat kıl.
0: İşfealena bize şefaat kıl.
2: İrham bize rahmeyle. Evet, İfaddike fadlınla. Ya Rabbel alemin. Ey kurban olduğum Allah'a.
3: Niye? Limen kâle min ibadike amin. Senin kulların sana yalvardı amin diyor. Amin yakarıyorlar. Evet,
2: biz de bu kurban bayramı gününde Allah'ımıza yalvarıyoruz. Bizi affeyle, bizi mağfiret eyle. Yavrularımızı ve nesillerimizi senin yolundan, istikametinden ayırma. Kalan ömrümüzü, geçen ömrümüzden hayırlı ve bereketli eyle.
0: Amin. Hocam çok güzel sohbet ve muhabbetle, çok güzel dualarla devam ediyoruz.
2: Elhamdülillah.
0: Allah-u Teala bu birlik beraberliğimizi, bu muhabbetimizi daim eylesin inşallah. Amin. Peki hocam ben bu vesileyle bu bayram gününde böyle kıymetli bir sohbet için, böyle kıymetli teşrifleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum.
2: Allah razı olsun hocam.
0: Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık.
2: Allah sizden razı sağ olun, olsun. Var olun. Bizleri izleyen Semerkant televizyonu ekranlarından bütün kardeşlerimize gönülden muhabbetlerimizi arz ediyoruz.
0: Eyvallah.
2: İnşallah Doğu Türkistan'da, Kudüs-ü Şerif'te, Gazze'de de hür bayramlar olacak.
0: İnşallah.
2: Onların da tamam. Aynı bizim gibi hür bir şekilde bayram yapması için maddi ve manevi elimizden ne geliyorsa gayret edelim, tefekkür edelim, meselelerimizi konuşalım ki Müslümanlar eğer meselelerini konuşurlarsa Rabbimiz o meselelerine bir çıkış yolu gösterir. Yani gümüş kapıyı kapatır, altın kapıyı açar.
0: İnşallah.
2: Aynı Kurban Bayramı gününde Somuncu Baba Hazretleri Numan bin Ahmed'i çağırır. Yani Hacı Bayram Veli'yi Şücai Karamani ile Kurban Bayramı günü denk gelir. Onunla görüşmesi der ki Numan, bugün iki bayramı birlikte yaşadım. Biri Kurban Bayramı, bir de seninle karşılaştık ya. Onun için senin adında bayram olsun. Daha sonra hacca gidecek, Somuncu Baba potasını da eritecek, veli olacak. Allah-u Teala Hacı Bayram Veli'nin de değil mi? O mübarek füyüzatı üzerimizde olsun. Ne oldu bu gönlüm, ne oldu bu gönlüm? Derdi gam ile doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Biz de bugün bayram gününde dertlerimize derman bulduk. Çünkü Allah bize bayramı hediye etti.
0: Elhamdülillah. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Abdülhatif hocam, şimdi sizden bir kaside yine dua dinleyeceğiz. Derken, ben baştan teşekkürümü ileteyim inşallah. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık, emeğinize
3: sağlık. Rica ederiz efendim. Allah razı olsun.
0: Kasidenizle.

0: birlikte de programı inşallah kapatmış olalım.
1: Bu da şey olsun. Yine ben benim hayatımda lütfu ihsanı biiznillah çok büyüktür. Allah Lef Hazretleri.
0: Evet.
1: Cenab-ı Hak makamını âli eylesin. Nur içinde.
2: Kabri şerefine Erzurum'un Pasinler
1: evet,
2: ilçesinin
1: Alvar köyünde. İmamlık yaptığı evet. Köyde medfun. Onun Hüccac'a duası var. Duayı Hüccac ile bitirmiş olalım.
0: Eyvallah. Duayı Haccac ilahisiyle.
1: Duayı Hüccac.
0: Duayı Hüccac.
1: Evet.
0: Hacıların duası ilahisiyle.
1: Hacıya dua. Yani hacılara dua diye.
0: Eyvallah.

Efendim merhabalar. Bir Hayat ve İnsan programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Efendim bayramları nasıl geçirmeliyiz? Bayram günlerinde neler yapmalıyız? Bunu zaman zaman özellikle bayram günleri içerisinde düşündüğümüz olmuştur. Evet, bayramlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ifade ettiği gibi sene içerisinde bulunan her iki bayram da, yani Ramazan bayramı da Kurban bayramı da mutlaka namazla başlar. Bayram namazıyla başladığını Resul-i Ekrem Efendimiz bizlere bildirmiştir. İşte bugün bizim yapacağımız ilk şey namaz kılmamızdır buyurmuş ve devamında her kim böyle yaparsa şüphesiz benim sünnetime uymuş buyurmuştur Resul-i Ekrem Efendimiz. Evet, bayram kelimesi fıtri olarak insanda zaten bir takım anlamlar çağrıştırıyor. Ancak bu anlamın, yani bayramın ifade ettiği anlamı tam anlamıyla kavramak için yüce dinimizin bayramlarda neler yapılması gerektiğinin tavsiyelerine de kulak vermek gerekiyor. Çünkü bu bayramlar elbette ki dini bayramlar olması hassasiyetiyle içerisinde insana huzur veren, gönlünü rahatlatan, ruh dünyasında yeni çığırlar açan pek çok manevi hasleti de kendisinde bulunduruyor. Bayramlar sırf yeme, içme, eğlenme günleri olmadığı gibi tamamen ibadetle geçirme günleri de değildir. Bu sebeple Ramazan bayramının ilk günü ve Kurban bayramının da 4 günü oruç tutulmasını alimler tahrimen mekruh olarak görmüşler. Bu şekilde fıkıh kitaplarında bizlere bildirmişlerdir. Efendim Ramazan bayramı olsun, Kurban bayramı olsun dedik ya, bize bu bayramlar neşe verecek, huzur verecek, manevi coşkumuzu, manevi huzurumuzu artıracak pek çok vazifeleri yapmakla bize de bazı sorumluluklar getiriyor. Bugünlerde kendimiz mutlu, huzurlu, neşeli olduğumuz gibi ayrıca bugünlerde hatırlamak, yad etmemiz gereken, ziyaret etmemiz gereken, yardımda bulunmamız gereken pek çok kimse olabilir. Efendim etrafımızda yaşlılar varsa mutlaka onları ziyaret etmeli, hal hatırlarını sormalıyız. Belki onların evladı, çoluk çocuğu çok uzaklarda, gurbette olabilirler. Yanlarına ziyaretine gelememiş olabilirler. İşte biz yakınımızda bulunan yaşlılara da bu şekilde en azından komşuluk ilişkilerini unuttuğumuz şu dönemde en azından bayram ziyaretiyle, bir bayramlaşma adabıyla onların gidip bayramlarını tebrik etmemiz gerekiyor. Etrafımızda yoksullar varsa, eğer maddi imkanımız da buna müsaitse yoksullara da ve özellikle yetimlere de yardımda bulunmak, onların da bayramlarını huzurlu ve neşeli bir şekilde geçirmelerini temin için yardımda bulunmak bir Müslüman olarak bizim sosyal görevlerimizden bir tanesi. Bundan başka elbette ki dünyasını değişmiş bizim atalarımız, dedelerimiz, annelerimiz ve babalarımız olabilir. Arefe gününde bizler alet haline getirmişizdir. Olmadıysa bayram günlerinde en azından hem onların bayramını da tebrik etmek, kabirlerin başına varıp da bir Esselamun Aleyküm demek ve onların başına bir Fatiha okumak, bir Yasin'i okumak da, bunu da unutmamalıyız. Onların da bayramlarını bu şekilde kutlamalıyız. Onlara da bu şekilde bayram ettirmeliyiz. Efendim bundan başka tabii ki akraba ilişkilerini de unutmamak gerekiyor. Unuttuğumuz akraba ilişkilerini en azından bayram vesilesiyle ve daha doğrusu bayram bahanesiyle tekrar canlandırmak ve ister büyük olalım ister küçük olalım bunu tekrar hayatımıza dinimizin bir emri olarak geçirmemiz gerekiyor. Efendim bayramlarda yapacağımız tabii ki daha pek çok şeyler var. Hem kendimize karşı, hem ailemize karşı, hem de toplumumuza karşı. Bunları dinimizin bize tavsiye ettiği bir şekilde hem ahlaki bir ödev olarak hem de dini bir yükümlülük olarak bunları yapmaya gayret göstermemiz gerekiyor. Bir sonraki hayat

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bayramların dinimizde ve kültürümüzde çok önemli, çok özel bir konumu vardır. Bizlere heyecanlı ve çok huzurlu anlar yaşatır. Peki hiç düşündük mü? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ilk defa nasıl bir kurban bayramı yaşamıştı? Müslümanların ilk kurban bayramı acaba nasıl ihya edilmişti? O zaman gelin hep beraber asr-ı saadete doğru bir yolculuk yapalım. Tarih, hicretin ikinci yılı, Zilhicce ayının 10. gününü göstermekteydi. Efendimiz sallallahu

Evinde hazırlık yaptıktan sonra daha önceden Kurban Bayramı namazını kılmak için belirlemiş olduğu namazgaha doğru yola çıktı. Oraya vardığında kendisine verilen bir bastona dayanarak ashabına şöyle bir hitapta bulundu. Bugün ilk işimiz öncelikle Kurban Bayramı namazını kılmak, sonra da dönüp kurbanımızı kesmektir. Kim böyle yaparsa bizim sünnetimize uymuş olur buyurdu. Sonrasında Kurban Bayramı namazı kılındı ve devamında çok önemli mesajlar vermiş olduğu bayram hutbesini irad etti. Bu hutbede Kurban Bayramı'nı yeme içme, Allah-u Teala'yı zikretme, ona şükretme ve onu anma günleri olarak nitelendirdi. Devamında ise buyurdu ki, Ademoğlu kurban gününde Allah katında kurban kesmekten daha kıymetli, daha faziletli, daha güzel bir iş yapamaz. Kesmiş olduğunuz kurbanlar kıyamet gününde boynuzlarıyla, kıllarıyla, tırnaklarıyla yani bir bütün olarak sevap şeklinde karşınıza çıkar buyurdu. Sizin kestiğiniz kurbanların kanı daha henüz yere düşmeden önce Allah Celle Celaluhu kurbanlarınızı kabul eder. İşte bu sebeple kurban kesmek sizlere zor gelmesin. Yani bu işi gönül hoşnutluğu ile yapın diye ashabına tavsiyelerde bulundu. Evet, kurban kesmek çok güzel bir iş, çok büyük bir ibadet, Allah-u Teala'ya yaklaştıran bir ameldir. İmkanımız varsa mutlaka kesmeliyiz. Ancak imkanı olmayanlar, kurban kesmeye gücü yetmeyenler ne yapmalıyız? O halde bizler de kurban kesmeye gücümüz yetmiyorsa Allah-u Teala'ya yakınlaştıracak farklı vesileler aramamız gerekir. Örneğin, nefsimizin heva ve hevesini, kin, nefret, bencillik ve benzeri, kötü hasletleri, kötü ahlakları Allah adına kurban etmeli ve devamında bir tebessümle de olsa, bir selamlaşma ile bile olsa Allah-u Teala'ya yakınlaşmanın yollarını aramalıyız. Rabbim idrak etmiş ve edecek olduğumuz bütün bayramları kendisine yakınlaşma vesilesi eylesin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz.
1: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Derneğinler siyasi partiler bayram ziyareti gerçekleştiriyor. Siyasi partiler arası bayramlaşma Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başladı. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaştı. Bayramlaşmada Türkiye ortak paydası için birlik ve beraberlik mesajları verildi. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti arasındaki bayramlaşma programında terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. AK Parti heyeti CHP heyetinde yer alan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'le bayramlaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı ziyareti kapsamında gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. AK Parti heyeti bu kapsamda ziyarette bulunan Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu Başkanlığındaki heyetle AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu Başkanlığındaki heyet bayram ziyareti kapsamında gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. MHP Genel Merkezi'nde Siyaset ve Liderlik Okulu 23. dönem öğrencilerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye ettikleri Anadolu Selçuklu Devleti mimarisinden esinlenerek hazırlanan Konya İnce Minareli Medrese taç kapısının minyatürü olan her iki yanında Allah ve Hazreti Muhammed yazan alt köşelerde sonsuzluğu simgeleyen hayat ağacı, kenar kanadında Fetih Suresi ve Yasin Suresi'ne yer verilen Devlet Kapısı isimli eser sergilendi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç Başkanlığındaki heyet bayram ziyareti kapsamında gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. CHP heyeti bu kapsamda ziyarette bulunan Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tuna Bayram Ekiz Başkanlığındaki heyetle CHP Genel Merkezi'nde bayramlaştı. Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen

Siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında DEM Parti'de Gelecek Partisi ile bayramlaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek millet, iki devlet şiarıyla bir olduğumuz tarihi, kültürü ve kardeşliği ortak olan Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs bağımsızlık gününü en içten dileklerimle kutluyor, bağımsızlığının ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Daha önce hızlı trenin kritik testlerinden olan dinamik fren testlerinde 225 km hıza ulaştıklarına işaret eden Uraloğlu şunları kaydetti. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 km hıza ulaştı. Bu kapsamda trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Yoğun ve titiz test programları kapsamında trenlerimiz maksimum hızına ulaşınca tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz dedi. Bakan Uraloğlu, 577 yolcu kapasiteli, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan setleri, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, içsel görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donattıklarının altını çizdi. TürkSat ve Roketsan arasında imzalanan uydu fırlatma ve uzay sistemleri alanında işbirliği protokolüyle uydu ve uzay programları kapsamında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Özbekistan Savunma Bakanlığı bünyesinde Uydu İletişim Altyapısı Kurulumu'na yönelik gerçekleştirilen proje ilerleme toplantılarında saha ihtiyaçları ve sistem mimarisi değerlendirildi. Geçen yıl sevkiyat süreci tamamlanan donanımlarla sistem KU-Band, Gateway, uydu yer istasyonu, mobil ve sabit terminal kurulumları tamamlanırken sistemin bu yıl devreye alınması bekleniyor. TürkSat, ulusal ve uluslararası askeri kurumların ihtiyaç duyduğu güvenli ve kesintisiz haberleşme altyapısını katma değerli hizmetlerle sunuyor. Yurt içi ve dışı talepler yerli uydu filosu kapsamında karşılanırken, kapsama alanının dışında kalan bölgelerde ise küresel işbirlikleri aracılığıyla hizmet sunularak bu alan stratejik gelir kalemine dönüştürüldü. Bu doğrultuda Afrika kıtasındaki pek çok ülkede hizmet sunumu devam ediyor. Küresel işbirlikleriyle elde edilen gelir hacminde kayda değer artış sağlanırken 2024 yılında 3.4 milyon dolar gelir, 2025 yılında 7.1 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca Özbekistan Savunma Bakanlığı ile yürütülen VESAT HAP Donanım ve Uydu Kapasite Temini Projesi yurt dışı askeri kuruluşlarla işbirliği vizyonunu da güçlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, milli hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan'ın en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladığını belirterek, "Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi" ifadesini kullandı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan'ın harp başlıklı atış testlerini tam isabetle tamamladığını belirten Kaçır, test süreçlerine dair şunları kaydetti. Gökdoğan ve Bozdoğan en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı. Seri üretim süreçleri başladı. Bu sadece bir test değil. Gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi dedi. Bakan Kaçır, projelerde emeği geçenlere teşekkür ederek TÜBİTAK SA gemisinin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun. Milli teknoloji hamlesi yolunda çok daha güçlü yarınlara değerlendirmesinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'nin toplanma tarihinin üyelere tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirleneceğini duyurdu. Partiden daha önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran'da yapılacağı bildirilen Parti Meclisi toplantısının tarihine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi. Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ

alamamış olmaları nedeniyle parti meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında genel başkan tarafından belirlenecek parti meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 16 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 16 kişinin cenazesiyle 39 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 920 kişinin öldürüldüğü, 2786 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının ise 72.819'a, yaralı sayısının da 172.894'e yükseldiği bildirildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in gece saatlerinde Sayda kentinde bir binayı hedef aldığı saldırıda ikisi kadın 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i çocuk 21 kişinin yaralandığı belirtildi. Bakanlığın başka bir açıklamasında ise Sayda'ya bağlı Adlum beldesinde sabah erken saatlerde bir aracın hedef alındığı hava saldırısında ikisi çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'e ait insansız hava aracının Sur kentinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda da 2 kişinin öldüğünü belirtmişti. Lübnan ordusu ise İsrail'in ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırısında bir askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın Kuveyt'i balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin Kuveyt ordusu tarafından engellendiğini bildirdi. CENTCOM'un sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada 27 Mayıs'ta doğu saatiyle 22.17'de İran Kuveyt'e doğru balistik füze fırlattı ve füze Kuveyt güçleri tarafından başarıyla engellendi ifadesi kullanıldı. Kuveyt'e yönelik saldırının ateşkes ihlali olarak nitelendirildiği açıklamada bunun İran'ın 5 kamikaze insansız hava aracı fırlatmasından saatler sonra gerçekleştiği kaydedildi. Açıklamada Amerikan ordusunun söz konusu İHA'ları engellediği belirtildi. İran Devlet Televizyonu sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti. Amerikan ordusu bölgedeki Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu da Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyururken Kuveyt füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını duyurmuştu. İran Devrim Muhafızlar Ordusu Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki Amerikan hava üssünü hedef aldığını duyururken Kuveyt füze ve insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıkladı. İran Devrim Muhafızlar Ordusu yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin bugün şafak vakti Bender Abbas Havalanı'nın çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu bildirdi. Açıklamada bu cevap düşmanın saldırganlığının cevapsız kalmayacağını bilmesi için ciddi bir uyarıdır ve tekrarı halinde cevabımız daha kararlı olacaktır. Saldırının sonuçlarının sorumluluğu saldırgana aittir ifadelerine yer verildi. Hedef alınan Amerikan hava üssünün hangi ülkede olduğu belirtilmezken bölgede ABD'nin hava üssüne ev sahipliği yapan ülkelerden Kuveyt, füze ve insansız hava aracı saldırısıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı. Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada hedef alınan yerin neresi olduğuna dair bir bilgi verilmedi. Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. BS idaresindeki otomobil Kastamonu Karabük Karayolu Müslimler Köyü yol ayrımında istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsüyle araçta bulunan MS ve MK olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan NK ise sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

0: Paşanya'nın kuzeybatısındaki yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci hayatını kaybetti, 79 öğrenci yaralandı. Red Valley Bölgesi Emniyet Müdürü Samuel Endai yaptığı yazılı açıklamada Nakuru kentindeki yatılı okulda gece saatlerinde yangın çıktığını bildirdi. Eğitim Bakanı Julius Ogamba ise yaptığı açıklamada yangın sırasında okulda 808 kız öğrencinin bulunduğunu kaydederek bunlardan 79'u yaralandı. Yaralılardan 71'i tedavi edilip taburcu edildi. 7'sinin ise hala hastanede tedavisi devam ediyor. Şu anda 16 can kaybımız var ifadelerini kullandı. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı bayramlar.
1: Ana haber bülteninin tekrarını dinlediniz.

Huzuru hazirun, cemiyeti irfan, laindir, münafıktır, dinsizdir, kafirdir şeytan. Şeytanın lainliğine, münafıklığına, Rahman'ın birliğine eyvallah. Efendim bugün bayramın ikinci günü. Kurban bayramı, kurban bayramı, kurban bayramı diyorduk. Hazırlıklar yapıyorduk. Birinci gün o tatlı telaşla geçti. Kurban kesenler için ve kesemeyenler için. Bayramın birinci günü yoğun bir telaşla geçti. Değil mi efendim? Cenab-ı Hak cümlemizin bayramını bayram kılsın inşallah. Mübarek etsin. Böyle güzel bayramlara erişmeyi nasip ve müyesser kılsın. Hemen hatırlatalım. Bugün bayram. Dargınlıkların, kırgınlıkların, kızgınlıkların yok olduğu gün. Aman ha! Bir mendil, ıslak bir mendilin kuruma süresince ancak müsaade edilen dargınlık ve kırgınlıklar bitiyor. Değil mi? Neden? Çünkü mümin, müminin kardeşidir. Kardeş kardeşe kırılır ama küsmez. Kırgınlık da geçer. Çünkü affetmek güzelliktir. Değil mi efendim? Hadi bakalım. Bugün bayramın ikinci günü. Birinci gün sabah namazından itibaren atılmaya başlayan toplar, özellikle der saadette bayramın geldiğini haber verir. Efendim, Ramazan bayramında olduğu gibi hilal takip edilir ve bayramın birinci günü, hilalin görülmesiyle birlikte bayram olduğu İstanbul kadısı tarafından ilan edilir. Özellikle kadı padişahın huzuruna merasim kıyafetiyle çıkar ve bayramın girdiğini haber verir. Yüklüce bir bahşiş alır. Ondan sonra da bayram top atışlarıyla ilan edilir. Yapılan top atışları şehirde bayramın başladığının göstergesidir efendim. Özellikle birinci gün sabah namazından itibaren yapılan atışlar bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Bu arada teşrik tekbirleri minarelerden getirilir. Her vakitten sonra müminlere hatırlatmak adına özellikle teşrik tekbirleri minarelerden getirilir. Müminlere bunlar hatırlatılır. Çünkü Kurban Bayramı'nın kaidelerinden bir tanesi de bu güzelliktir. Değil mi efendim? Her farz namazdan sonra. Tabii bilenler, efendime söyleyeyim, bu işin ehli olanlar bunu bizlere hatırlatıyorlar. Allah onlardan da razı olsun. Cenab-ı Hak başımızdan, içimizden, aramızdan eksik etmesin inşallah onları. Efendim, bayramın ikinci günü, birinci günün telaşından sonra yoğun bayramlaşmaların yaşandığı gündür. Özellikle sarayda teşrifatçı başının belirlemiş olduğu kaideler doğrultusunda verilen davetiyelerle saraya padişaha bayramlaşmaya gelenler olur. Bunların en başında önce Şeyhülislam ve Sadrazam vardır. Yani şimdiki ifadesiyle başbakan vardır. Bunlar ilk önce padişahın huzuruna çıkarlar. Efendime söyleyeyim, bunlar el etek öperler ve padişahın bayramını tebrik ederler. Daha sonra sırasıyla vezir, vüzera, işte İstanbul defterdarı, efendime söyleyeyim, Anadolu defterdarı, efendime söyleyeyim, kazaskerler, efendim diğer ordu komutanları ve buna göre sıralamaya göre teşrifattaki şimdiki ifadesiyle protokol sırasına göre bayramlaşmaya gelirler. Her gelen de yanında bir hediye ile gelirdi. Ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın kanunnamesinde bu hediyelerin miktarı şahıslara göre belirlenmiş, ancak Abdülhamit Han döneminde de bu hediyeleşme kaldırılmıştır. Hatta Sultan Mahmut Han döneminde, 2. Mahmut döneminde hediyeleşme biraz böyle abartılınca padişah

buna müsaade etmemiş. Özellikle vezir vüzeranın getirdiği hediyeler böyle biraz aslından ve esasından, asıl amacından uzaklaşınca padişah buna çok fazla öfkelenmiş, müsaade etmemiş Mahmud Han. Çünkü hediyeden kasıt şu, gelen hediyeler, vezir vüzeranın, askerin ve bayramlaşmaya gelen, efendime söyleyeyim, eşrafın getirdiği hediyeler bir sandıkta veya sandıklarda toplanır. Daha sonra bizzat padişahın görevlendirdiği güvenilir, emin birisi tarafından deftere kaydedilir. Kaydedilen bu hediyelerin tamamı fakir fukara, garip guraba ve yetim ehibbaya, öksüz ehibbaya dağıtılır. Giysi ise giysi, paraysa para, akçeyse akçe, tapuysa tapu, arsaysa arsa, neyse, kimin neye ihtiyacı varsa bizzat deftere kaydedilir ve kayıt altında bunlara dağıtılır imiş. Tabii hediye asıl mecraından çıkınca buna müsaade edilmemiş. Olay değiştirilmiş. Efendim, padişah ikinci gün sabah namazından sonra kabul odasına, kabul dairesine geçer. Orada kendisine önce saray erkanı, harem ahalisi, işte evladu iyali gelir, bayram tebriği sunar. Ondan sonra diğer erkan gelir, bayram tebriği sunar. Bayram tebriğinden sonra da padişah arzu ederse meydanlara çıkar veya işte esas cümle kapısında, sarayın giriş kapısında yapılacak eğlencelere katılmak üzere tahtının hazırlanmasını ister eğer arzu ederse. Arzu etmezse has odasına çekilir ve herkes bayramın ahengine kendisini kaptırır imiş. Anadolu'dan gelen mahir cambazlar, ip cambazları, ateşbazlar, parendebazlar, kündebazlar, güreşçiler, efendime söyleyeyim işte palyaçolar, daha bunun gibi bir sürü marifetli, maharetli, efendim meddahlar, orta oyuncuları, hayaliler, hayalbazlar eski ismiyle, meydanlarda kurulan eğlence yerlerinde marifet ve maharetlerini göstererek 3-5 kuruş para kazanmaya çalışırlarmış efendim. Zaman zaman padişah bu eğlencelere katılır, hoşuna giden eğlenceye ya da hoşuna giden marifetli kişinin göstermiş olduğu gösteriye ikram-ı şahanede bulunurmuş. Para verir, makam mevki verir, hilat giydirir vesaire. Tabii katılırsa. Katılmazsa halk özellikle bu bayram mesire yerlerinde toplanır, buralardaki eğlencelere dahil olurlarmış efendim. Maksat hem ekonomik hareketliliği sağlamak hem de bayramı şenlik ve güzellik içerisinde geçirmek imiş. Tabii şimdiki gibi elektronik malzemelerle donatılmış dönme dolaplar yok. O zamanki dönme dolaplar insan gücüyle dönen dolaplar. Özellikle dönme dolaplar, özellikle seyyar salıncaklar kurulur. Çocuklar bu seyyar salıncaklarda, dönme dolaplarda bayram şenlik yerlerinde eğlenceye giderlermiş. İşin en güzel tarafı bu eğlence namaz saatlerinde durur ve herkes namaza bir şekilde ihtimam gösterirmiş efendim. Tabii namaza gidildiği zaman da meydanda bırakılan eşyalar, malzemeler vesaireler de emin ve eman içerisinde olması için kolcular tarafından beklenir, gözetilirmiş. Bayramın ikinci gününde yine sarayın taşra gönderdiği hediyeler var. Özellikle ihtiyaç sahiplerine. Bayramın ikinci günü özellikle ihtiyaç sahipleri gözetilir. Hatta bazı kaynaklarda işte Yavuz Sultan Selim Han'ın, Kanuni Sultan Süleyman'ın, efendime söyleyeyim işte ikinci, üçüncü Selim'in, ikinci Mahmud'un, birinci Murad'ın, dördüncü Murad'ın, efendime söyleyeyim Sultan Hamid Han'ın, Abdülaziz Han'ın özellikle bizzat malzeme çuvallarını taşıyarak fakir fukaranın, garip kurabanın evine gittiği yazılıdır efendim. Hatta Sultan Abdülhamid Han bir fakirin evine sırtında taşıdığı çuvalla giderken yanında efendime söyleyeyim Şemseddin Efendi görevlilerden padişahım yoruldunuz deyince biz Hazreti Ömer'in yolunun talibiyiz. O da sırtında un çuvalı taşımıştı. Şemseddin mani olma bize der Abdülhamid Han. Bu şuurla hareket eder ve bu şuurla yardıma müştak olurlar idi. Bayramın ikinci günü özellikle bu yapılırdı. Tabii bayramlaşmalar halk arasında da devam ederdi efendim. Eyvallah. Bugünlük de bu kadar. Bayram devam ediyor. Bugün ikinci gün.

Yarın üçüncü gün, sonra dördüncü gün bayramda bitecek. Gerçi benim bir komşum vardı. Çok hoş sohbet bir arkadaş. Allah rahmet eylesin. Hakka yürüdü. Abi deliye her gün bayram derdi. Mesela hakkın delisi olmak değil mi efendim? Eyvallah. Tekrar görüşeceğiz inşallah. O vakte kadar her şey gönlünüzce olsun.

Yolculuk. Yoluna kurban olunan nice yolculuklar vardır. Yolun sonunda bir sevgili, bir menzil vardır. Yol güzeldir, yolculuk güzeldir. Ne mutlu, kutlu yolda olanlara.

0: Arkadaşlar hazırlanın. Uzun zamandır planladığımız yolculuğa haftaya çıkıyoruz.
1: İnşallah. Ne kadar da özlemişim. Yoluna, toprağına kurban.
2: Evlere söyleyelim. Yol hazırlığı da yaptıralım. Muhabbetle, neşeyle gider geliriz. Çayımız, nargilemiz.
0: Şuna da bak. Sanki eğlenceye gidiyoruz. İstersen malzemeleri de al. Belki oradan kapıcıya gideriz ha. Tövbe tövbe.
3: Yahu ne var bunda? Haram şeyler teklif etmiyoruz
0: olsun,
3: ki.
0: Haram değil ama yol var, yordan var.
1: Oğlum feyiz almaya, ibret almaya gidiyoruz. Kutsal mekanları, Allah dostlarını nasıl ziyaret etmeli bilmiyoruz ki.
0: Babamın muhterem bir arkadaşı var. Sanırım ondan yardım isteyebiliriz.
3: Benim için uygun. Haydi gidelim.
4: Selamünaleyküm.
5: Ve aleykümselam gençler. Hoş geldiniz.
0: Arif amca, bir müşkülümüz var da bize yardımcı olursunuz diye geldik.
5: Hayırdır inşallah.
0: Biz kutsal mekanları ve kutlu insanları ziyarete giderken bu işin adabı usulü nedir bilemediğimizden aramızda fikir ayrılığı oldu. Ayhan dedi ki eğlene eğlene gideriz. Çayımızı nevalemizi alırız. Hem gezer hem eğleniriz. Bizim de kafamız karıştı.

0: Üstü. Hani yapacağımız şeyler haram da değil.
1: Bu konuyu önemseyerek gelmenize çok sevindim. Hele bu kadar önemli bir konunun gençler tarafından ciddiye alınması beni daha da sevindirdi. Maalesef yaşlılar bile önemsemiyor ziyaret adabını. Bakın, her işin, her ibadetin bir usulü.

0: güzelce niyet edilmelidir. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ameller niyete göredir." buyurmuşlardır. Neye niyet ettiyseniz, sizin için o vardır. Eğlenceli ve turistik bir gezi gibi de gidebilirsiniz. Karşılığında da eğlenir ve neşelenirsiniz. Bir rivayete göre, Asr-ı Saadet döneminde, Mekke-i Mükerreme'de birisi bir kadına talip olup, onunla evlenmek ister. Kadının ismi Ümmü Kays idi. Kadın adama, Medine'ye hicret etmeyi şart koşar. Adam da hicretin fazilet ve sevabına ulaşmak için değil, sırf sevdiği kadına kavuşmak için Mekke-i Mükerreme'den kalkıp Medine-i Münevvere'ye hicret eder. Görünüşte bu adam da diğer Müslümanlar gibi vatanını terk eder. Fakat diğer Müslümanlar bu hicreti sırf Allah ve Resulü için yaptılar. Bu adamın durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sorulunca, "Hiç şüphesiz ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir ve karşılık bulur. Herkese niyet ettiği şey verilir. Kim hicretini Allah ve Resulü için yapmışsa, onun hicreti Allah ve Resulü için olmuştur. Kim de hicretini elde edeceği bir dünyalık ve evlenmek istediği bir kadın için yaparsa, onun hicreti de niyet ettiği bu şeylere olmuştur," buyurur. Yani anlayacağınız, niyetiniz neyse karşılığı da odur. En güzel yol Allah'ın yoludur. Onun evidir, onun sevdiklerinin ve onu sevenlerin yoludur. O yolun yolcuları da güzeldir. Allah'ı ve Resulünü seven, onların sevdikleriyle olmalı ve onları da zaman zaman ziyaret etmelidir. Yalnız yola bilenle gidilir, bilenle çıkılır ve bilenden öğrenilir. Tıpkı edep gibi. Edep de bilenden öğrenilir. Ne aradığını bilen ehliyle ararsa ve de edeple ararsa, mutlaka aradığına kavuşur, umduğuna nail olur. Yolcularını Allah'a götüren bir tek yol vardır. O da Peygamber Efendimizin başında bulunduğu edep yoludur. O sebeple arifler bu yola edeple girilir, edeple gidilir. Neticede menzile edeple erilir demişlerdir.
1: Kusura bakmayın Arif amca. Önce bize edebi anlatsanız iyi olacak. Bilmiyorum, edepsizlik mi ettim sözünüzü kesmekle ama?
0: Maşallah, maşallah. Edebi merak etmeniz çok güzel. O olmayınca inanın her şey eksik. Bakın size bir levha göstereceğim. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?
2: Birçok yerde rastladım ama Arapçam olmadığı için ne olduğunu bilmiyorum.
0: Burada edep yahu yazar. Aradım bütün meclisleri, ilmi kıldım talep. Dediler ilim en sonunda, önce lazım edep demişlerdir. Edep iyi terbiye, güzel ahlak, haya, zarafet ve nezaket gibi anlamlar taşır. İnsana dair bir kavramdır. Her işin kendine has bir edebi vardır yani. Neyden bahsediyorsak o işin ahlaki kuralı ve terbiyesi demektir. Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz demiştir İlmin kapısı olan Hazreti Ali radıyallahu anh. Mevlana da Mesnevisinde edebi şöyle anlatır. Ticarette kamil değilsen, yalnız başına dükkan açma. Yoğrulup kemale erinceye dek, birisinin hükmü altına gir. Susun, dinleyin, emrini işit, sükût et. Madem ki hak dili olamadın, kulak kesil. Söylersen bile sual gibi söz söyle. Padişahlar padişahıyla edepli konuş. Kibir ve kinin başlangıcı şehvettendir. Şehvetinin yerleşip kuvvet

0: edilmesi de itiyat yüzündendir. Kötü huy, adet edindiğinden dolayı sağlamlaşır, yerleşir. Seni ondan vazgeçirmek isteyene kızarsın. Toprak yemeye alışırsan, kim seni bundan men etmeye kalkışırsa onu düşman sayarsın. Puta tapanlar, tapmayı huy edindiklerinden men edenlere düşman olmuşlardır. Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan, bil ki edep ancak her edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül etmektir. Kimi falan adamın huyu kötü, tabiatı fena diye şikayet eder görürsen, bil ki bu şikayetçinin huyu kötüdür. Kötüdür ki o kötü huylunun kötülüğünü söylüyor. Çünkü iyi huylu, kötü huylulara tahammül eden, onların kötülüğünü söylemeyen kişidir. Şair ne güzel söylemiş. Ehli diller arasında aradım, kıldım talep. Her hüner makbul imiş. İlla edep, illa edep. Allah'a karşı edep. Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak, ihsan derecesine ulaşmaktır edep. Kişinin Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmesidir. Zira kul Rabbini göremiyorsa da Rabbi Celle Celaluhu onu görüyor. Hakka karşı edep nerede, ne zaman ve kimde zahir olursa olsun hakkı kabul edip ona itaat etmek, ondan geleni asla reddetmemek ve her zaman ondan razı olmaktır. Hakiki edep hakta kulun fani yani yok olmasıdır. Allah'a karşı edebin en güzeli bu yakınlığı her an hissedebilmedir. Davud-i Tâhi şöyle anlatır. 20 yıl Ebu Hanife Hazretleri ile birlikte bulundum. Bu zaman zarfında ayaklarını uzattığını hiç görmedim. Kendisine yalnızken ayağınızı uzatmanızda ne mahsur var dedim. Bana, Cenab-ı Hak karşısında edepli olmak daha eftaldir dedi. İhsan derecesine ulaşan ehlullah hep böyle düşünürler. Gönül ehillerinin dilinde edep şu dizelerle tarif edilir. Edep bir tac imiş nuru hüdadan, giy ol tacı emin ol her beladan. Size Resulullah'ın edebinden de bahsedeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Beni Rabbim edeplendirdi de ne güzel edeplendirdi. İşte Nur-u Muhammedi edepte insanlık için en güzel örnektir. Onun edebiyle edeplenmek, bize emanet olarak bıraktığı Kur'an ve sünnet emanetine sarılmakla mümkündür. Çünkü Allahü Teala, Peygamber size ne verdiyse onu alın ve size neyi yasakladıysa ondan sakının buyuruyor. Hazreti Ayşe annemiz de onun ahlakı Kur'an'dı demiştir. Peygamberimizin edebinden nasibi olan güzel insanlardan birkaç örnek vereyim. Mescid-i Nebevi'nin tamirinde abdestsiz hareket etmeyen Osmanlı'nın güzide insanları çekiçlerine keçe bağlayarak Resulullah'ın ruhaniyetini tedirgin etmekten kaçınmışlardır. İmam-ı Malik, Allah Resulü'nün bastığı toprağa hürmeten Medine-i Münevvere'de hayvan üstüne binmedi, ayakkabı giymedi. Hazreti Mevlana buyurur, "Kalbim iman nedir?" diye aklıma sordu. Aklım da kalbimin kulağına, "İman edepten ibarettir," diye fısıldadı. Onun için edepsiz kimseler yalnız kendisine kötülük etmiş olmaz. O belki edepsizliği yüzünden bütün dünyayı ateşe vermiş olur.
1: Aman Allah'ım, edep ne kadar da çok şeymiş ve biz ne kadar da az biliyormuşuz.
0: Evet, maalesef. Sadece siz gençler değil, toplumun çoğu bu konuda yeterli bilgiye sahip değil. Bakın meşhur şairlerimizden

Yusuf Nabi'nin, Peygamber Efendimizin kabri şeriflerini ziyaretlerini size anlatayım da, görün bakalım edeple yapılan ziyaret nasıl olurmuş. Osmanlı devrinde yaşamış arif ve meşhur şair Yusuf Nabi, 1678 yılında bir kafile ile hac yolculuğuna çıkmıştı. Kafile Hicaz bölgesine girince, Hazreti Peygamber'i ziyaret aşkı Nabi'yi iyice sardı. Öyle ki vücudu bir hoş oldu, uykusu kaçtı. Bir gece yarısı kafile Peygamber şehri Medine-i Münevvere'ye yaklaştı. Kafilede bulunan Eyüplü Rami Mehmet Paşa, o esnada kıble tarafına doğru ayaklarını uzatmış uyuyordu. Resul-i Kibriya'nın beldesine girerken arkadaşlarında gördüğü manzara Nabi'nin canını sıkmıştı. Paşa'yı uyandıracak bir şekilde şu meşhur beyitleri söylemeye başladı. Sakın terki edepten, küyi mahbubu hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir Nabi bu dergaha. Metaf-ı kutsiyandır, bu segahı enbiyadır bu. Okuduğum dörtlükte şunu der şair Nabi: edebi terk etmekten sakın. Zira burası Allahü Teala'nın Habibinin beldesidir. Burası Hak Teala'nın devamlı nazar kıldığı bir yerdir. Muhammed Mustafa'nın makamıdır. Ey Nabi, bu dergaha edebin şartlarına dikkat ederek gir. Sakın edebi basite alma. Burası büyük meleklerin etrafında pervane gibi döndüğü, peygamberlerin eğilip eşiğini öptüğü bir yerdir. Bu beyitleri işiten paşa gözünü açtı, hemen kendine geldi. İkazın sebebini anladı, ayaklarını topladı, doğruldu. Nabi'ye dönerek, ne zaman yazdım bunları, senden başka duyan oldu mu onları diye sordu. Yusuf Nabi, bunları daha önce herhangi bir yerde söylemiş değilim. Şimdi sizi bu halde görünce elimde olmadan yüksek sesle söylemeye başladım. İkimizden başka bilen yok, dedi. Paşa bunun üzerine, öyleyse bu aramızda kalsın diye ikaz eder. Nabi susar, yola devam ederler. Kafile sabah ezanına yakın Hazreti Resulullah'ın mescidine yaklaşır. Bir de bakarlar ki mescidin minarelerinden müezzinler ezandan önce Nabi'nin sakın terki edepten beytiyle başlayan naatini okuyorlar. Nabi ve paşa hayret ederler. Hemen mescide girip namazı kıldıktan sonra müezzinin yanına koşarlar ve heyecanla sorarlar. Allah adına, peygamber aşkına söyle, sen ezandan önce okuduğun o beyitleri kimden, nereden ve nasıl öğrendin? Müezzin önce cevap vermek istemez. Nabi ısrar edince, bunun üzerine müezzin, Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu gece bütün müezzinlerin rüyasını şereflendirerek, ümmetimden Nabi isimli biri beni ziyarete geliyor. Bana olan aşkı her şeyin üzerindedir. Kalkın ezandan önce onun benim için yazdığı beyitleri okuyarak kendisini karşılayın. Mescidime girişini kutlayın, buyurdu. Biz de Efendimizin emirlerini yerine getirdik deyince, Nabi heyecandan ne söyleyeceğini ve ne yapacağını bilmez bir vaziyette ağlar, ağlar ve gözyaşları içinde müezzine tekrar sorar. O iki cihanın efendisi gerçekten Nabi mi dedi? O benim ümmetimdendir mi buyurdu diye sordu. Müezzin, evet Nabi dedi. O benim ümmetimdendir buyurdu deyince, Nabi bu iltifata daha fazla dayanamadı. Sevincinden düşüp bayıldı. Bir zaman sonra ayıldığında paşayı ve müezzini yanında ağlarken buldu. Evet gençler,

0: Vakit de hayli ilerlemiş, ezan okunuyor. Hadi namazımızı da kılalım da sonra sohbetimize devam ederiz. Vaktinde cemaatle kılınan namaz da namazın edebidir. Hadi alın abdestlerinizi de cemaate yetişelim. Bismillah. Çok şükür namazlarımızı da eda ettik. Allah kabul etsin cümlemizin namazını. Şimdi bir yandan çaylarımızı içer, bir yandan sohbetimize devam ederiz. Evet gençler, zannedersem edep meselesi anlaşıldı, öyle değil mi?
1: Hem de nasıl? Allah razı olsun, gönlünüze sağlık.
0: Edep anlaşıldığına göre yol hazırlığına başlayabiliriz. Yola çıkmadan evvel yol arkadaşları önce kalplerini kontrol etmelidir. Kalp huzurlu ve sakin olmalıdır. İş endişesi, geçim derdi, borçlar, küskünlükler ve kalp kırıklıkları olmamalıdır. İnsanları sevmeyen hakkı sevemez. Yola çıkan kimse evli ise çoluk çocuğunun nafakasını bırakmalı. Ayrıca anne ve babasının da gönlünü mutlaka almalıdır. Bir hadis-i şerifte Yüce Peygamberimiz, bir kimsenin gücü yettiği halde bakmakla yükümlü olduğu kimselerin hakkını zayi etmesi günah olarak ona yeter buyurmuştur. Ayrıca Bakara suresinin 197. ayetinde Yüce Mevlamız, yola çıkarken azık edinin, şunu da bilin ki en hayırlı azık takva azığıdır. Ey akıl sahipleri, sadece benden korkun, bana karşı takva üzere bulunun buyuruyor. Anlayacağınız geride bıraktıklarımız çok önemli. Onlarla helalleşmeli, gönül hoşluğu, gönül huzuru ve takva azığıyla yola çıkılmalıdır. Diğer bir konu ise yola çıkarken güzel arkadaş bulmaktır. Doğru insanlarla yola çıkan doğru yol alır. Tek başına zorda kalmadıkça yola çıkılmamalıdır. Birkaç kişiyle birlikte olunca da içinizden birinin başkan olması çok doğru bir hareket tarzıdır. Zira Peygamber Efendimiz, topluca bir yolculuğa çıktığınız zaman içinizden birini başkan seçiniz buyurarak konunun önemini vurgulamıştır. İlk bakışta başkan olmasa ne olur sanki diye akla gelebilir. Birkaç yere bir arada gidin, o zaman bu hadisin önemini kavrarsınız. Hepimiz nefs taşıyoruz. Yolda herkes bir baş çekerse hepinizin canı sıkılır. Halk arasında derler ya, horozu çok olan yerde sabah olmazmış diye. Bırakın sabahı, zaman zaman kalp kırgınlıkları dahi yaşanabiliyor. Siz siz olun, Peygamberin sözünden çıkmayın. Yine yola çıkmadan mutlaka yakınlarınızla vedalaşın ve helalleşin. Hani hepimizin bildiği bir deyim vardır. Gidip de dönmemek, gelip de görmemek var. Onun için mutlaka helalleşin. Vedalaşırken de karşılıklı dua etmek berekettir. Alemlerin Efendisi Peygamberimiz, sizden biriniz sefere çıkacağı zaman kardeşiyle vedalaşsın. Şüphesiz Allahü Teala vedalaşırken yapılacak duada onun için bereket yaratır buyurmuştur. Yolcu için istenecek en güzel şey yolculuğun hayırlara vesile olmasıdır. Hac, hizmet, ilim ve büyükleri ziyaret için çıkılan bir yolculuğun ana sebebi kalbin ıslahıdır. Bu işin başı kadar sonu da önemli olduğu için Yüce Peygamberimiz hac veya umreye gönderdiği kimselere Allah'tan hayırda muvaffakiyet ve hayırlı akıbet istemiştir. İşin ya da yolculuğun başında niyetimiz gayet iyi olabilir ama başladığımız

0: işin ya da ziyaretin iyi bir şekilde tamamlanması da çok önemlidir. Şeytan bizimle sonuna kadar mücadele eder. Hatta ölene kadar mücadelesini sürdürür. Öyleyse bizim başladığımız her işi aynı niyet ve kararlılıkla sonuna kadar sürdürmemiz gerekir. Evet gençler, yola çıkarken geride bıraktıklarımızın hepsini, yani malımızı, mülkümüzü, ailemizi, her şeyimizi samimi olarak Allah-u Teala'ya emanet etmeli, ona sonsuz, şeksiz, şüphesiz güvenmeli ve geride bıraktıklarımız ne olacak diye düşünmemelidir. Tabii ki tedbirimizi sonuna kadar aldıktan sonra. Aklımızın sürekli geride bıraktıklarımızda olması, ziyaretimizi, niyetimizi ve amelimizi zedeler ve yeterince istifade edememiş oluruz. Yeri gelmişken size bir kıssa anlatayım. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün insanlara hediyelerini dağıtırken yanına çocuğuyla birlikte bir adam gelir. Hazreti Ömer adamla çocuğu bir süre inceler ve der ki, "Bu çocuk sana ne kadar benziyor? Bu kadar birbirine benzeyen hiç kimse görmedim." Adam da, "Ey müminlerin emiri, sana bu çocuğun durumunu anlatayım," der ve anlatmaya başlar. "Annesi bu çocuğa hamileyken ben bir yolculuğa çıkmak istedim. Annesi bana, beni bu halde bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Ben de, "Karnındaki çocuğu Allah'a emanet ediyorum," dedim ve yola çıktım. Döndüğümde hanımım ölmüştü. Çok üzgündüm. Yakınlarımla mezarlığa gittik. Hanımımın kabrine yaklaştığımda mezarlıklardan bir ateşin parladığını gördüm. Oradakilere "Bu nedir?" diye sorunca, "Senin hanımının kabridir. Bu ateşi her gün kabrin üzerinde görüyoruz," dediler. Bunun üzerine ben, "Vallahi o gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle geçiren iyi bir kadındı. Bu ateş neden çıkıyor?" diyerek hayret ve endişeyle kabri kazmaya karar verdik. Kabri açtığımızda bir de baktık ki içinde bir ışık yanıyor ve çocuk da yanında yuvarlanıp duruyor. Korku ve gözyaşları içinde kabre bakarken o esnada gaipten bir ses bana, "Bu senin bize bıraktığın emanetindir. Eğer annesini de bize emanet etmiş olsaydın, onu da sağ salim bulurdun," dedi. Hadiseyi dinleyen Hazreti Ömer, "Gerçekten bu çocuk sana bir karganın diğerine benzemesinden daha çok benziyor," dedi. Evet gençler, kıssadan hisse. Her zaman, her yerde yalnızca ona güvenin, ona emanet edin. Zira ondan başka bizi koruyacak, bizi saklayacak hiçbir güç yok. Siz her şeyinizi ona emanet ederseniz kazanan olursunuz. Eğer dilinizle Allah'a emanet eder, kalbinizle de "Acaba benim eşim, çocuğum, malım, mülküm, dükkanım, tezgahım" diye kalbinizi meşgul ederseniz, gerçek manada Allah'a güvenmemiş olursunuz. Bedeniniz gittiğiniz yerde, kalbiniz geldiğiniz yerde olursa yine istifade edememiş olursunuz. Evet gençler, buraya kadar anlamadığınız bir yer var mı?
1: Vay anam vay, biz ne yolculuğu, ne adabını, ne de nasıl istifade edebileceğimizi bilmiyormuşuz.
2: Nasıl, yine eğlenelim, havuza da girelim diyor musun?
1: Tövbe vallahi, bir daha mı? Asla.
0: Bakın gençler, havuza gidilmez, eğlenilmez diye bir şey söylemiyorum. Ancak onun için ayrıca yola çıkar, meşru daire içerisinde denize de kaplıcaya da girer, hem de eğlenirsiniz. Fakat kutsal yerleri ziyaretle karıştırmayın. Anlaşıldı mı?
3: Hem de öyle bir anlaşıldı ki bir daha aklımızdan hiç çıkmaz.
0: Ben şimdi size çay getireyim de içeriz, değil mi? Çaydan sonra yolculuk sırasında nasıl davranılır, huzurda neler yapılır ve de dönüş nasıl olmalı, biraz da onlardan bahsederiz. Sahi Ahmet, sen bir kaside oku da dinleyelim ha? Ne dersin? Hadi bakalım.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Evet, çaylarımızı içtik. Ahmet'in o güzel sesinden kasidemizi de dinledik. Şimdi yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sırada yolculuk namazı var. Birçok şeyin namaz olduğu gibi yolculuğun da namazı var. Hac, ticaret veya ziyaret için uzun bir yolculuğa çıkan kimsenin evinden ayrılırken iki rekat namaz kılması sünnettir. Güzelce namazı kıldıktan sonra el Mevla'ya açılır, samimi bir kalple yardım istenir. Yolculuğun hayırlı olması, yoldaki bela ve sıkıntıların def edilmesi için dua edilir. Yolda şeytanın şerrinden, kötü insanların zulüm ve fitnesinden, kaza ve belalardan korunmak için Ayet-el Kürsi ve Kureyş suresi okunur. Ayrıca 5 sure daha önereceğim ki bunları Resulullah öneriyor. Hazreti Peygamber Cübeyr bin Mut'ime, "Ey Cübeyr, bir yolculuğa çıktığın zaman arkadaşların içinde hali en güzel, yol asığı en bereketli kimse olmak ister misin?" diye sorar. Hazreti Cübeyr de, "Anam babam sana feda olsun, tabii isterim." diye cevap verir. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse şu 5 sureyi oku. Bunlar Kafirun, Nasr, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Her sureye besmele ile başla, besmele ile bitir." buyurdu. Sonraları Hazreti Cübeyr şöyle anlatır. "Ben önceleri zengin bir adamdım. Birileriyle yola çıktığımda onların en dağınığı ve azığı en bereketsiz olanı ben oluyordum. Hazreti Peygamber'in öğrettikleriyle amel ettikten sonra arkadaşlarım içinde hali en güzel ve azığı en bereketli kimse ben oldum. Şimdi gençler, ben size genel bilgiler vermeye gayret ediyorum. Tüm ayrıntılı bilgileri, ayetleri, hadisleri vermeye pek zamanımız yok. Bu çok da iyi olmaz." Diyeceksiniz ki niye? Bütün bilgileri hazır olarak vermek sizi tembelliğe alıştırabilir. Halbuki genel bilgileri öğrendikten sonra kitaplara müracaat ederek kalan bütün konuları ve ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Üstelik kitapları her istediğiniz anda elde edebilir, bazılarını yanınızda dahi taşıyabilirsiniz. Öyle değil mi Ahmet?
2: Çok haklısınız Arif amca.

0: Arif amca, size gelmekte ne kadar da iyi yapmışız.
1: Bundan sonra her işe, her ibadete daha dikkatli bakıp araştırmaya çalışacağım.
2: Allah sizden razı olsun. Ne kadar dua etsek azdır. Bize müsaade etseniz, sizi çok yorduk da.
3: Durun hele canım. Ben daha yorulmadım. Hem de anlatacağım şeyler var. Ama siz sıkıldıysanız o başka.
0: Estağfurullah efendim. Sıkılmak ne kelime? Yalnızca sizi daha fazla yormayalım diyoruz.
3: Sizlerle beraber olmak insanda hiç yorgunluk bırakır mı? Şimdi anlatacağım konu biraz da bununla ilgili. Yani yola hangi gün, hangi saat çıkmalı? Şu anki durum buna pek uymuyor ama siz kalkalım deyince zamanı olmadığı için dedim. Eğer iş, güç ve aile ortamı açısından şartlar yerinde olursa, Perşembe günü yola çıkmak sünnettir. Ka'b bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha ziyade Perşembe günü sefere çıkardı. Bir yere seriye göndermek istediğinde de sabah erkence gönderirdi. Eğer Perşembe günü yola çıkılamazsa Pazartesi tercih edilir. O günde müsait olmazsa herhangi bir gün yola çıkılabilir. Ancak Cuma vakti yaklaşmışken yola çıkmak mekruhtur. Yola sabah erken çıkmak ve işe günün evvelinde, yani olabildiğince erken başlamak hem sünnet hem berekettir. Peygamber Efendimiz, Allah'ım, işlerine erkence başlayan ümmetime işlerinde bereket ver diye dua etmiştir. Yola çıkmadan önce hazırlıkları gözden geçirmek gerekir. Yol emniyeti ve vücudun sıhhati için gerekli olan yiyecek, içecek, ilaç, temizlik malzemeleri gibi çağın şartlarına göre tedbir açısından ne gerekiyorsa yanında bulundurmalıdır. Gerçi bu çağda her şey her zaman bulunabilir durumda ama yine de tedbirli olmakta büyük fayda vardır. Unutmadan çok önemli bir husus daha var. O da sadaka. Evet, sadaka. Eskiler yol sadakası adı altında fakirlere sadaka vermeden çıkmazlarmış. Siz de bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Sadaka, kötülüklere ve belalara karşı manevi bir kalkandır, koruyucudur, rahmet vesilesidir. Sadaka vereni korurken alanı da memnun eder. Muhtaçları sevindiren kimseden Allah razı olur. Yüce Peygamberimiz sadakayı şöyle övmüştür. Sadaka Allah'ın gazabını söndürür, kötü ölüme mani olur. Bir sadaka 70 belayı def eder. İnsanlara iyilikte bulunmak, kişiyi kötü durumlara düşmekten, afet ve belalardan korur. Büyüklerden birisi, fakirlere sadaka vererek gönüllerini hoş et, korkma, istediğin vakit yola git, demiştir. Bu sebeple yolculuğa çıkarken gücün yettiği kadar sadaka vermek ve gönülleri hoş etmek gerekir. Az ya da çok olması inanın hiç de önemli değil. Yeter ki gönülden olsun, kalp huzuruyla olsun. Ziyaret için sadece Allah'ın evini değil, diğer kutsal yerleri ve Allah dostlarını da ziyarete gidince adaba dikkat etmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irşad işlerinde halifesi, güzel ahlakında varisi olan bir mürşidi ziyarete giderken de bu edebe uyulursa büyük bir bereket olur inşallah. Büyük fıkıh ve hadis alimi ve aynı zamanda edep üstadı İmam Nevevi demiştir ki, Şeyh ve üstadlarımdan birini ziyarete gittiğimde muhakkak yolda bir sadaka verip, Allah'ım, beni üstadımda kusur araştırma hastalığına düşürme. Onun anlayamayıp kusurlu zannedeceğim hallerini benden gizle diye dua ederdim. İmam Nevevi gibi ziyarete gitmeyi Mevlamız bize de nasip etsin.

0: Gençler, şu ana kadar anlattıklarımız yola çıkmadan önceki hazırlıklarımızla ilgiliydi. Bundan sonra yolculuk esnasındaki edeplerle ilgili, vardığımız yerle ilgili edepleri anlatacağız. Şair diyor ki, aşk bahsinde bu muhabbet yardan gelir, yâre gider. Parça parça gelir sevda, gidince yekpare gider. Ateştir çoğaltan külü, dalında seyreyle gülü. Has aşığın tevekkülü, yar katına çare gider. Başladı bağın talanı, seyreyle elde kalanı. Bu gerçek yolda yalanı, huy edinen nare gider. Hak gerçeği ayan beyan, ey dost aydınlığa uyan. Varlığı pekçe görmeyen, yokluğa avare gider. Yol gider, adımlar bitmez, bu hasrete sabır yetmez. Şemsi mana sır iletmez, ciğer pare pare gider. Güç ister yanıp pişmeye, meyve dalından düşmeye. Aşk seline karışmaya, bir nice bir çare gider. Ya, şair ne güzel söylemiş değil mi? Aşk seline karışmaya, bir nice bir çare gider. Eğer aşk seline karışmak ve var olmak isterseniz, önce yok olun. Yok olmayan var olamaz. Unutmayın, yokluk varlığın ilk şartıdır. Yok olmaya alıştırın kendinizi. Hoş, çok da kolay değildir ama bir yerinden yokluğa tutunun ki varlığı fark edesiniz.
1: Arif amca, tıpkı felsefeciler gibi konuştunuz.
0: Doğru, doğru. Felsefeciler de benzer şeyler söyler. Onlar daha çok konuşarak, okuyarak ve tartışarak bir yere varmaya çalışırlar ama biraz dikkat ederseniz bir yere gelir ve tıkanırlar. Çünkü onlar işin kal, yani söz tarafındadır. Bizim yolumuzun büyükleri ise işin hal, yani yaşantı tarafındadır. Neyse, şimdi felsefeye, kelama dalıp konuyu dağıtmayalım. Allah rızası için yapılan işlerin başında ne gerekiyorsa içinde ve sonunda da aynı edep gereklidir. Hac, umre ziyareti ve Allah dostlarını ziyarette de böyledir. Bu yolculuklardaki edepler gidilen yerde değil, daha yolun başında, evde ve işte başlar. Yolda ve gidilen yerde de aynen uygulanır. İnsan edebe devam ettikçe nefsi uslanır, kalbi tatlanır, anlayışı gelişir ve dahi davranışları değişir. Daha önce size bahsetmiştim. Yol esnasında illaki birinizin başkan olması gerekir diye. Yolculuk bütün güzelliğine rağmen bir tarafıyla sıkıntıdır, meşakkattir. Bu nedenle Yüce Rabbimiz uzun yola çıkanlar için seferi kolaylığını getirmiştir. İşte yoldaki bu meşakkat ve sürekli beraber olma hali nefsimizi azdırır, bazı huylarımızı ortaya çıkartır. Buna engel olmak için bir kişinin başkan olması ve karar vermesi gerekir. Peygamberimiz yapılan her yolculuktan hayır gelmesi için şu şartların bulunması gerektiğini söylüyor. 1. Allah rızası için yola çıkmak. 2. Başındaki imama ve başkana itaat etmek. 3. Sevdiği malından Allah rızası için infak ve ikram etmek. 4. Yol arkadaşlarıyla iyi geçinmek. Onlara yumuşak davranmak. 5. Fitne ve fesattan çekinmek. Kim böyle yaparsa onun bütün uykusu ve uyanıklığı kendisine sevap getirir. Kim de övünmek, kendini sevdirmek ve gösteriş için yol

0: yolculuk yapar, başındaki imamın sözünü dinlemez, insanların arasını açar ve yeryüzünde fesat yayarsa, onun elde edeceği hiçbir hayır yoktur. Seçtikleri başkanın sözünü dinlemez. Yolculuk esnasında sıra gözetmeksizin hizmet etmeli ve karşılığını Allah'tan beklemelidir. Bildiğiniz gibi Peygamberimiz, bir topluluk içinde en büyük sevabı onlara hizmet eden alır. Yine bir başka hadiste, insanların en hayırlısı diğer insanlara en faydalı olandır. Bir mümin kardeşimin ihtiyacını görmek için yürümem, bana şu mescitte oturup bir ay itikafa girmekten daha sevimlidir, buyuruyor. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Cerir bin Abdullah ile beraber yolculukta bulundum. Kendisi yaş olarak benden büyük olmasına rağmen bana hizmet ediyordu. Kendisine sürekli yapma dedikçe o, ben Ensar'ın Resulullah Efendimiz'e yaptıkları hürmet ve hizmeti gördükten sonra kendi kendime bunlardan kimi bulursam ona ikram ve hizmet edeceğim diye yemin ettim, derdi. İmam Mücahit demiştir ki, Abdullah bin Ömer ile bulundum. Benim arzum kendilerine hizmet etmekti. O ise bir yolunu bulup bana daha fazla hizmet ediyordu. Bir başka güzel örnek de velilerden Abdullah el-Mervezi'den verelim. Ebu Ali el-Rıbati kendisine arkadaş olunca ona, sen mi emir olacaksın yoksa ben mi, diye sorar. Ebu Ali de sen ol, der. Bundan sonra o, kendisinin ve onun yol azığını hep sırtında taşır. Bir gece yağmur yağar. Abdullah el-Mervezi gece boyunca yol arkadaşının başucunda durur, elbisesiyle yağmurdan korumaya çalışarak sabahlar. Ebu Ali her defasında böyle yapma dedikçe o, ben emir değil miyim? Sana ancak yaptıklarıma uyman ve sözlerime itaat etmen gerekir, der. Bunun üzerine Ebu Ali, onun bana karşı bu davranışlarından öyle utandım ki, keşke ölseydim de sen emir ol demeseydim diye düşündüm, diyor. Ve gençler, her zaman, her yerde en önemli ibadetlerden birisi de tefekkürdür. Evet, tefekkür. Şimdi tefekkürle yolculuğun ne alakası var diyebilirsiniz. Yüce Mevlamız, göklerde ve yerde vahdet, kudret, azamet ve rahmetimizi gösteren nice deliller vardır. Onlar her gün bunlarla yüz yüze geliyor, ancak düşünüp bir şey anlamadan yüz çevirip gidiyorlar, buyuruyor. Yine yüce kitabımızın birçok yerinde, yeryüzünde gezin, dolaşın, görün, düşünün ve ibret alın. Sizden önceki günahkar ve zalimlerin halini hatırlayın. Onlarla aynı hali ve akıbeti paylaşmayın, diyor. Tefekkür, insana mahsus bir özelliktir. İnsan, tefekkür sayesinde diğer varlıklardan ayrılır ve üstün olur. Tefekkür ancak kalpte tasavvuru mümkün olan şeyler hakkında yapılabilir. Onun için Allah'ın yarattığı varlıklar hakkında tefekkür mümkündür. Fakat Allah'ın zatı hakkında tefekkür mümkün değildir. Çünkü Allah hiçbir şekilde suret olarak vasıflandırılamaz ve şekil olarak hayal edilemez. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme en çok etki eden ayetlerden biri tefekkürle ilgilidir. İki kişi Hazreti Ayşe radıyallahu anhâ'yı ziyaret etmişler. Onlardan biri, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de gördüğünüz, etkilendiğiniz bir olayı bize anlatır mısınız, deyince Hazreti Ayşe radıyallahu anhâ şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece kalktı, abdest alıp namaz kıldı. Namazda çok ağladı. Gözlerinden akan yaşlar sakallarını ve secde esnasında yerleri ıslattı. Sabah ezanı için gelen Hazreti Bilal radıyallahu anh, ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem, geçmiş ve gelecek bütün günahlarınız affedildiği halde sizi ağlatan nedir diye sorunca o, bu gece Yüce Allah bir ayet indirdi. Beni bu ayet ağlatmaktadır dedi ve ayeti okudu. Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip gelişinde elbette aklı selim sahipleri için ibret verici deliller vardır.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
0: Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okuyup da üzerinde tefekkürde bulunmayan, düşünmeyen kişilere çok yazık dedi. Bu ayette tefekküre davet edilen akıl sahiplerinin durumunu açıklayan, hemen peşinden gelen ayetin meali de şöyledir. Onlar ayakta, oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler, düşünürler. Rabbimiz derler, bunu boş yere yaratmadın. Sen yücesin, bizi ateş azabından koru.
2: Evet, tefekkür bu kadar önemli olduğuna göre, bundan sonra daha bir tefekküre dalmak ve zaman ayırmakta o kadar büyük menfaat var ki, Yüce Peygamberimiz, bir saat tefekkür 70 yıllık nafile ibadetten daha hayırlıdır buyuruyor. Üstelik yolculuk esnasında bunun için hayli hayli vaktiniz var. Geçtiğiniz her yeri, her bölgeyi ibret gözüyle de görmeye çalışın. Unutmayın ki yaşadığımız bu topraklar üzerinde Hazreti Adem de yaşadı. İlk insanlardan bugüne hep aynı topraklar üzerinde yaşıyor ve sahipleniyoruz. Halbuki Hazreti Adem'den bu yana bu topraklar kimsenin olmadı. Hep birileri birilerine devretti. Biz de çocuklarımıza, onlar da çocuklarına devredecek. Ta ki kıyamete kadar bu emaneti taşıyacağız. İşte yolculukta bu nevi düşüncelerden yola çıkarak alemden daha büyük bir aleme, yani insana gelin. Hazreti Ali insanda 18 bin alemin gizli olduğunu söylüyor. Düşünün, düşünün, düşünün. Ha bu arada her şeyi düşünün ama Allah-u Teala'nın zatını düşünmeyin. Sadece onun eserlerini düşünün. Çünkü onunla ilgili düşündüğünüz her şey yaratılmış bir akla göredir. Halbuki o yaratılmamış, doğmamış ve doğrulmamıştır. Bunları da mutlaka düşünün. Tamam mı gençler?
3: Tamam ki ne tamam?
4: Öyle bir ders aldık ki bu hızla hemen yolculuğa çıkmak istiyorum.
0: Yola çıkmaya çıkın da çıktığınıza değsin. Gezmekten maksat ibret almak, gönül gözünü açmak olsun. Yolda ibadetlerinizi aksatmayın. Özellikle yola çıkış niyetiniz neyse o niyet üzere olun. Bir de gençler, eğer bir Allah dostunu, yani bir mürşidi kamili ziyarete gidecek olursanız hasreten bazı tavsiyelerim olacak. Zira o ziyaretin de önemli edepleri var.
5: Nasıl yani? Gidip elini öpüp geliriz. Bunun da mı edebi var?
0: Olmaz mı? Mürşidi kamil demek peygamber varisi demektir. Onu ziyaret ederken çok dikkat etmelisiniz. Usulüne, adabına göre hareket ederseniz hem mübarek insanı rahatsız etmemiş hem de istifade etmiş olursunuz. Herkes kalbindeki Allah ve peygamber aşkını, kendisinde bulunan edep ve hürmet anlayışını Allah dostlarına karşı tavrıyla ölçebilir. Daha iyi anlaşılması için şu örnekler çok dikkat çekicidir. Hazreti Ömer anlatıyor. Bir seferinde Hazreti Resulullah ile Mescid-i Nebevi'de bulunuyor, Efendimizin huzuru saadetlerinde oturuyorduk. O esnada birisi çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Kokusu çok güzeldi. Üzerinde toz, toprak, ter ve yorgunluk gibi yolculuk izleri yoktu. Fakat içimizden kimse de onu tanımıyordu. Sakin bir şekilde Efendimizin önüne kadar yürüdü,
2: dizüstü oturdu. Ellerini dizleri üzerine koydu ve edepli bir şekilde soru sormaya başladı. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Kıyamet ne zaman kopacaktır? Alametleri nedir diye sorular sordu. Efendimiz her birine cevaplar verdikten sonra kalktı, sükûnet içinde ayrıldı. Kısa bir süre sonra Peygamberimiz, şu soru soranı çağırın diye seslendi. Baktık fakat onu bulamadık. Bunun üzerine Allah Resulü,

O Cibril'di, size dininizi öğretmek üzere geldi buyurdu. Hazreti Cibril, yani en büyük melek olan Cebrail aleyhisselam, eshab-ı kirama önce edebi öğretti. Peygamberin huzuruna nasıl ve hangi kıyafetle girileceğini, nasıl oturulacağını, nasıl soru sorulacağını gösterdi ve sonra da sorduğu sorulara aldığı cevapla dinin iman, İslam, ihsanla tamam olacağına dikkat çekti ve geldiği gibi aynı edeple rahatsız etmeden gitti. Alimler bu hadisin bütün edep, hüküm ve hikmetleri içine aldığını, zahiri, batıni amelleri ihtiva ettiğini belirtmişler. Bu hadis için hadislerin anası demişlerdir. Yine bir başka örnekte, Abdülkays kabilesinden bir grup, başlarında reis olarak Münzir el-Eşeç olmak üzere Peygamberimizi ziyarete gelirler. Efendimiz onların geleceğini bir gün önceden ashabına haber vermiş ve onları hayırla anmıştı. Kafile Medine'ye gelince yolcular alelacele Mescid-i Nebevi'ye koştular. Peygamberimizin elini öptüler. Efendimiz hepsinin hatırını sordu. Bu arada kafile başkanı Münzir el-Eşeç ise kafilenin yanında bulunuyordu. Hiç acele etmeden yüklerini yerleştirdi. Önce güzel bir gusül abdesti aldı. Beyaz ve temiz elbiselerini giydi. Sonra mescitte iki rekat namaz kıldı. Huşu ile duasını yaptıktan sonra edep ve sükunetle Peygamberimizin saadetli huzurlarına vardı. Allah Resulü onun edeple gelişini görünce toparlandı ve "Buraya gel ey Eşeç!" diyerek yanına çağırdı, sağ tarafına oturttu ve iltifatta bulundu. Bu davranışla onun diğerlerinden daha faziletli olduğunu gösterdi. Ve dedi ki, "Ey Münzir, sen de Allah ve Resulünün sevdiği iki haslet var. Onlar hilm ve sükunetle hareket etmektir." buyurdu. Münzir ise, "Ya Resulallah, o hasletleri ben mi kazandım yoksa fıtratıma Allah mı koydu?" diye sorunca, "Onları senin fıtratına Allah koydu." buyurdu. Bunun üzerine Münzir radıyallahu anh, "Allah ve Resulünün sevdiği iki hasleti benim fıtratıma koyan Allah'a hamdolsun." dedi. Bu anlattığımız iki ibretli hadise, yüksek makamlara karşı nasıl muamele edileceğini bize gösteriyor. Bu dünde kaldı diye sakın düşünmeyin. Bugün de Allah'ın dostları var, mürşidi kamiller var. Onlara da aynı hürmette bulunmak gerekir. Kamil insan Kabe gibi kıymetlidir. Kabe Allah'ın evi, kamil insan ise Allah'ın dostudur. Hazreti Ömer bir gün Kabe'ye bakarak, "Sen ne büyüksün. Senin şanın ne kadar büyüktür. Ancak müminin Allah katındaki şerefi senden daha büyüktür." demiştir. Çünkü insan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bunun için Kabe'yi de kamil insanı da ziyaret ederken taşıdıkları ilahi şerefe hürmeten abdest almak gerekir. Hatta mümkünse gusül abdesti alınsa daha faziletli olur. Bir mürşidin elini öpmek için abdest almak farz ya da vacip değil elbette. Ancak edeben abdestli olmak çok önemlidir. Büyük veli Şeyh Ebu Medyen el-Mağribi demiştir ki,

Ki, manevi terbiyeye girdiğim ilk günlerde yıkanıp gusül almadan elbisemi, asamı ve üzerimde bulunan bütün eşyamı temizlemeden mürşidimin huzuruna girmezdim. Ayrıca kalbimdeki bütün ilimleri ve zanna dayalı bilgileri bir kenara bırakıp bomboş ve mahzun bir kalple yanına varırdım. Beni kabul ettiğinde ve bana yöneldiğinde bunu saadet sebebi bilir, benden yüz çevirdiğinde, beni kendi halime terk ettiğinde kusuru kendimde görür ve uğursuzluğu nefsimden bilirdim. Biz de Allah için mutlaka edebe dikkat etmeliyiz. Allahü Teala edepli insanları sever ve dostlarına da sevdirir. Arifler samimi ve edepli insanı yüzünden bilir. Bu hürmet ister gizli ister açık olsun fark etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Münzir el-Eşec'in edebini bilmesi ve ona iltifat etmesi de hadiseyi iyi özetliyor sanırım. Düşünün ki Mürşid-i Kamil'in yanına girmeden sakin bir şekilde temizlenip güzel kıyafetler giyip güzel kokularla gidildiğinde siz hissedin ya da hissetmeyin bu edebin karşılığını görürsünüz. Giydiğiniz elbise eski olabilir ama kirli olmamalı. Sakın ola ki soğan, sarımsak gibi rahatsız edici kokularla yanına çıkmayın. Her şeyinizle tertemiz olun. Cenab-ı Hak ibadet ve taat mahallinde herkesi güzel görmek istiyor. Ve ey Adem oğulları, mescide her girişinizde süslenin emrini veriyor. Peygamber Efendimiz de temizlik imanın yarısıdır buyurarak temizliğin önemine dikkat çekiyor. Yine bir başka hadiste Allahü Teala temizdir ancak temiz olanları kabul eder. Allah güzeldir, güzelliği sever buyuruyor. Şu muhakkak ki arifler de Allah'ın sevdiğini sever. Az evvel de dediğim gibi soğan, sarımsak ve sigara gibi çok kötü kokularla o güzel insanları rahatsız etmemelidir. Bu konuda büyük arif Abdülvehhab Şarani Hazretleri, mürşidin huzuruna pejmurde, kirli, paslı, dağınık elbiseyle girmemelidir. Temiz olmalı ve namaza giriyormuş gibi özen göstermelidir. En güzel ve temiz elbiselerini giymeli, bunun yanında iç alemindeki günah kirleri için de istiğfarla meşgul olmalıdır diye tavsiyede bulunuyor. Yine o güzel zatları gördüğünde edeple el öpmeli, lüzumsuz soru ve konuşmalarla asla meşgul etmemelidir. Onun yanında edeple oturup sürekli bakmaktan uzak arada bir kaçamak bakışlarla bakıp gözü yere indirerek edeple murakabe halinde bulunmak ne güzel bir davranış. Onun o muttaki halini ibret nazarıyla takip etmeli, Allah dostunun yanında bulunma nimetini bahşeden Allah'a şükretmelidir. Mürşit içeri girince veya yanımıza gelince ayağa kalkılır. Ziyaret için ortam müsaitse kargaşaya fırsat vermeden edeple huzuruna varıp, oturuyorsa diz çökerek, ayakta ise boyun bükerek, eli nezaket ve sükunetle abartıdan uzak bir şekilde bir kere öpülür. Kendisine sırt dönmeden geri geri giderek huzurdan çıkılır veya uygun bir yere oturulur. Bağırıp çağırarak, etek öperek, koluna yapışarak, hele hele yağcılık yaparak, mürşide veya başkalarına şirin görünmek için yüzüne karşı aşırı övgü ve sözleri uzatarak yanında uzun kalmaya çalışmak, mürşidin hiç sevmediği ve istemediği davranışlardır. Birçok şeyi öğrendiğimiz gibi edebi de ashabtan öğrenip uyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte veya mecliste bizimle oturur sohbet ederdi. Ayağa kalkınca biz de ayağa kalkar, kendisi hanımlarından birisinin evine girene kadar zat-ı saadetlerini seyir ve takip ederdik diyor. Başka bir hadisede de ashabın hafız ve ileri gelen alimlerinden Zeyd bin Sabit'e binmesi için bir at getirilir.
Abdullah bin Abbas hemen üzengisini tutup binmesine yardımcı olmaya çalışır. Hazreti Zeyd, "Ey Resulullah'ın amcaoğlu, ne olur böyle yapma, üzengiyi bırak." deyince İbn Abbas, "Biz alimlerimize ve büyüklerimize karşı böyle davranmakla emrolunduk." der. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit, "Elini bana verir misin?" deyip elini alır ve hürmetle öper ve ardından, "Biz de

öyle davranmakla emrolunduk der. Bir başka olayda da Hazreti Ömer Şam'a gelince Ubeyde bin Cerrah kendisini karşılar ve elini öper. İkisi de kenara çekilip ağlaşırlar. Hadiseyi anlatan Temim bin Seleme demiştir ki, ashab büyüklerin elini öpmeyi sünnet olarak görüyorlardı. Biz de büyüklerin elini öpmeyi ve hürmet etmeyi bu sünnetin işlenmesi olarak görüp devam etmeliyiz. Bir kimse kendisine ayağa kalkılmasını ister, rağbeti sever, bundan nefsi için zevk alır ve kendisine hürmet edenleri küçük görürse, bu durumda o kimse için ayağa kalkmak yasaktır. Kamil mürşidi ziyaret sırasındaki önemli edeplerden birisi de sükunet, sessizlik ve kalp uyanıklığıdır. Mürşidin bulunduğu meclise giren kimse onun nazarı altına girmiş durumdadır. Artık mürşit, mürid için bir ayna gibidir. Nasıl bir hale sahipse onu da öyle görecektir. Ne kadar yok olursa o kadar varlık kıymeti artacaktır. Mürşidinde hata arayıp onu imtihana çalışmak ya da keramet beklemek, eğer gerçek mürşitse kalbimdekini bilsin, beni fark etsin gibi vesveselere dalmak gaflettendir. Hele ki cahillerin Peygamber Efendimiz'e yaptıkları gibi, o da bizim gibi bir insanmış, aynı organlara sahip, aynı bizim gibi, böyle peygamber mi olur dedikleri gibi, mürşidi kamili de aynı gözle görüp her şeyiyle bize benziyor, onun yaptığını ben de yaparım demek şeytanın vesvesesidir ve mutlaka bu düşüncelerden uzak durmalıdır. Elbette bizim gibi bir insandır. Elbette yer, içer, evlenir, çoluk çocuğu olur. Onların bizden farkı, onlar takva yolunun has yolcularıdır. Onlar da uzun zaman mürşitlerinin terbiyesinden geçmiş edep insanlarıdır. Onlar peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmış Allah'ın yeryüzündeki has kulları ve halifeleridir. Büyük veli İmam Şarani diyor ki, ben hangi alimin veya salih zatın yanına girdiysem hiçbir zaman nefsimin onunla aynı derecede olduğunu düşünmedim. Sadece nefsimi onun ayakları altında gördüm ve onun ilim ve amelde benden üstün olduğunu, bir nazarı veya sözüyle beni irşad edebileceğini kabul ettim. Bu anlayışla hangi alimin ve velinin yanına girdiysem oradan istifade ettim, bereketle çıktım der. Bakın gençler, insan tasavvufa ihtiyacı olduğunu anlar ve arayışa başlarsa, aklını, bilgisini kullanarak mürşidi kamili arar, tartar, emin olur ve teslim olursa, o andan itibaren aklıyla birlikte, hatta çok daha fazla kalbini kullanmalı. Niçin ve nasılı terk ederek derin bir teslimiyetle feyz almaya ve bu yolda ilerlemeye ve ilahi rızayı kazanmaya bakmalıdır. Özellikle mürşidin yanında bulunduğunda bu fırsatı kaçırmamalı ve azami derecede faydalanmalıdır. Özel muamele beklemek, beni fark etsin, benimle konuşsun diye düşünmek de yanlıştır. Zamanın irşat kutbu Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Hazretleri şöyle anlatır. Biz haznede bulunduğumuz sürece Şah-ı Hazne bize hiç iltifat etmezdi. Yanında bir ay kaldığım zaman bile ancak birkaç kelam ederdi. Ben bu hale çok üzülürdüm. Bir gün bu düşünceyle mahzun bir haldeydim. O sırada Şah-ı Hazne bize şu sohbeti yaptı. Mürşidin zahirdeki iltifatına gönül bağlayan kimsenin maneviyatta nasibi azdır. Müridin teslimiyeti tam olarak gerçekleşip feyz ve himmet alabilme kabiliyetine sahip olduğu zaman mürşit o müride zahiren iltifat etmez. Bu anlattığımız olay da gösteriyor ki muradımız şeyhin iltifatı değil, onun isteklerini tam bir teslimiyetle yerine getirmektir. Onun bulunduğu yerde kalındığı müddetçe malayani'den uzak, ibadet

0: ibadet, taat ve tefekkürle meşgul olunmalı ve her anını istifade ile geçirmelidir. Gerek birlikte yolculuk yapılan arkadaşlarıyla, gerek orada bulunan diğer müminlerle hep hayır, zikir, tefekkür üzerine sohbet etmeli ve özellikle de kalp kırmamaya bilhassa dikkat etmelidir. Ve ayrılmaya karar verildiğinde mutlaka mürşitten izin alınmalıdır. Çoğunlukla umumi izin verilir ve orada bulunanların kafilelere dönebileceklerine dair bilgi verilir. Orada bulunma süresi 1 ila 3 gün arasıdır. Ancak bir sebepten dolayı daha fazla kalmak isteyenler mutlaka mürşitten izin alarak kalmalıdır. Bu arada orada bulunulan süre içerisinde hizmet ile ilgili verilen işler de itiraz etmeden her ne iş olursa yerine getirilmelidir. İşlerini bitirenler izin aldıktan sonra dönüş yolculuğuna başlamalı ve evlerine gündüz saatlerinde dönmelidirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz seferden döndüğünde haber vermeden aniden ehlinin yanına gece girmesin buyurmuştur. Yolculuktan döndükten sonra ise orada alınan feyz ve bereketle ve o hali devam ettirerek yaşamalı. Sözümüz ve sohbetimizle değil de yaşadığımız hayatla ziyaret ettiğimiz yere nispet edilelim. Bizdeki değişikliği bizi tanıyanlar gerek yaptığımız hacca bağlamalı ve gerekse de ziyaret ettiğimiz Mürşid-i Kamil'e bağlamalıdır. Mürşid-i Kamil'i överek, reklamını yaparak değil, yaşayarak anlatmalıyız. Çevremizdekiler gıyabımızda demeliler ki şu arkadaş ya da şu kardeşimiz öyle muhterem biridir ki tıpkı bağlı olduğu zata benziyor. İşte bu sözü söyletebilmek çok önemli. Yani başa dönecek olursak kal ehli değil hal ehli olabilmek. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Gençler, benim bildiklerim ve anladıklarım bunlar. Siz bununla yetinmeyin. Daha fazlasını isteyin. Araştırın, yaşayın. Allah sizin gibi gençlerden razı olsun. Ne güzel. Dışarıda bunca nefsinize hoş gelecek işler varken siz bu konuyu dert edinmişsiniz.
1: Arif amca, sizden Allah razı olsun. Bize öyle bir iyilik ettiniz ki size ne desek az olur. Allah razı olsun.
2: Arif amca, bizi ihya ettiniz. Allah razı olsun.
3: Kendimden utandım. Az kalsın bu kutlu yolculuğu eğlence panayırına çevirecektik. Allah sizden razı olsun.
0: Amin, amin. Allah sizden de razı olsun. Ne zaman başınız sıkışırsa beklerim. Bildiğim bir konuysa anlatırım. Yoksa bir bilen büyüğümüze gönderirim. Hadi selametle.

İzler. Duran Şah.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Allah'ın selamı ve rahmeti hepinizin üzerine olsun. Hamd ve sena bütün duaların ve tövbelerin Rabbi olan Allah'a aittir. O, dilediğini öne alan El-Mukaddim, dilediğini sonraya bırakan El-Muahhir'dir. Programımıza hoş geldiniz efendim. Sağlık ve afiyet içinde olmanız temennisiyle hepinize en derin saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Muhterem dinleyiciler, Ahmet Sırrı Arvas Beyefendi'nin haç hatıralarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arabistan'da geçirdiğiniz son gece içinize bir hüzün çöker. Sabah erkenden kalkar, Kabe'ye gidersiniz. Etrafınızda vazifesini yapmış insan yüzleri. Artık ihram yok. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, zenciler, uzak doğullar, Asyalılar. Bin çeşit renk, bin çeşit kıyafet. Aslında milyonlarca Müslümanın bir araya geldiği böylesi bir kongre nelere başlangıç olabilir? Burada yüklenilecek heyecanlarla neler yapılmaz ki? Eğer revaklar arasında yürüyüp yürüyüp duran, dönüp dönüp bakan birilerini görürseniz, bilin ki vedaya gelmiştir. O gün siz de aynı hale düşer, aynı duyguları yaşarsınız. Terliklerinizi giydiğiniz an ılık mermerle irtibatınız kesilir, bir an kendinizi boşlukta hissedersiniz. Şirin Kabe görünmez olduğunda oturup ağlayasınız gelir. Çarşıda yankılanan sesler belki de ilk kez dikkatinizi çeker. Birden bu sesleri çok özleyeceğinizi düşünür, bir yerlere kaydedersiniz. Kaldığınız yerde görülmemiş bir telaş ve karmaşa vardır. Otobüslerde mutlaka bir yer bulursunuz ama eşyalarınız bağışlara sığmaz. Hocalar uğraşır, didinir, çareyi kafilenin peşine kamyon takmakla bulurlar. Bazen ikinci kamyon bile yetmez, bir üçüncüsü istenir.